0: Yo bitti benim. Biz yardım edelim dedik, kendi istemedi.
1: Ya ama sen ilk önce demoralize ettin, ondan sonra yardım edeyim dedin. Ondan
0: ama
1: dolayı istemedi yani.
0: Ama bu yarışma önce demoralize edeceksin ki sonra yardım edesin.
1: Bugün onaysa yarın sana yani.
0: Olabilir. Bak bana, benim de başıma geldi. Suyumu atmışım. Hakan abiden aldım.
1: Erken bitirdiklerine o kadar sevinmesinler. Bence şeften iyi puan alamayacaklar. Şefim, ben yarın göreceğim bakalım. Hakan Bey'in bir şey eksik olduğu zaman İpek Hanım verecek mi? Bunu da merak ediyorum.
0: Tabii ki de vereceğim. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Hiç duymadınız mı?
1: Yarışmadayız arkadaşlar. Komşuculuk oynamaya
2: yani.
1: Gelmedik.
2: O zaman rakip
0: ama sen de oynamaya geldin. Sen de komşuculuk oynuyorsun. Ben komşuma yardım ederim falan.
1: Siz Funda Hanım'ın üstüne o kadar geldiniz ki ben artık mecbur kaldım. Çünkü demoralize oldu
2: hanımefendi
1: yani. Hayır
2: yani şöyle bir şey var. Sen bana bir konuda yardım etmedin. Ben de sen bir konuda yardım etmedin.
1: Yardımlaşmadık biz ayrıca. Sadece ben moral verdim yani.
2: Bu yardımlaşma yok ki.
0: Komşuculuk falan filan benim açımdan yok ama onlar açısından var. Ben Hakan abiden su aldım diye komşu olmuyorum. Ama onlar birbirine gayet güzel komşuculuk yapıyorlar.
1: Komşuculuk tamamen bir espriydi yani. Bir alsan olur, sıfır alsan olur. Beni ilgilendirmez. Ben kendi puanıma bakar yürür giderim.
2: Yani onu koymayıp yan taraftan rica edip, ya yanlış anlamı da çok saçma yani. Ne anladı o zaman rakiplik? Nerede kaldı? Ya İpek'le Hakan'ın yaptığı bir kere çok saçma. Çünkü ikisi de birbirine rakip. Okey, aynı tarafta yaşıyorlar ama onlar bir takım değiller.
3: Yardım konularında birbirimize belki yarın veya sonraki günlerde ihtiyacımız olacak. Ama Funda bu şekilde bir çıkış yaptığı için yarın ihtiyacı olduğu zaman benden red de yiyebilir.
4: Bir şey söyleyeceğim. Es kaza Funda'ya bugün bir 5 puan versen ne olur?
2: Karnından ölür. Mahvolur, kendi buraya yerlere atar.
0: Düşünüyorum şu an şefim.
4: Bir düşün.
0: Hangi hastane daha yakın onu düşünüyorum.
4: Niye?
0: İçimi yiyecek, kemireceğim kendimi.
4: Allah.
2: Serumluk falan olur, mayılır yani. Allah
0: serum
2: korusun.
0: Az
2: yok,
0: ameliyat
2: verme, Allah aşkına tanıma sen beni, verme, yok istemiyorum.
4: Sen yanlışta İpek'e bir 10 puan falan versen cuma günü, ne olur?
2: Ya ben verdiysem yemeğini beğenmişimdir, vermişimdir. Demek ki benden iyi yemek yapıyor, benden güzel tadı ki vermişim kendimi zannedip yani.
0: Şefim tebrik edebilir miyim?
4: Ya. Tabii ki edelim.
2: Uzak dur benden. Şefim alır mısınız?
3: Ben de buradan alkışlıyorum. Güzel bir cevap.
1: Barış Eli'ydi herhalde.
0: Bence Funda hiç samimi değil. O öyle söylüyor ama kendini şey yapıyor böyle işte. Hani yüksekten göstermeye çalışıyor. Bana 5 verince kendi kavrulacak, yanacak, tutuşacak.
3: İpek Hanım'la Funda Hanım'ın birbirini yemesi şunu gösteriyor ki bu hafta erkeklerin haftası. Biz Gökhan Bey'le bu işi alıp götüreceğiz diye bir görünüyor.
4: Sizce en iyi şu an kim yaptı?
2: Bence Hakan Bey'de.
1: Ben sıralamayı düzgün gittim ve beşamel sosu da son anda kurtardım. İpek Hanım hiç takip edemem. Hakan abiye bir göz ucuyla baktım. Hiç
2: bence
1: emin değilim.
2: Bence en iyi yemek Hakan abinin gibi.
4: Rakibim.
2: Benden zaten bekleme. Ben bekleme diyorum sana. Neyi bekliyorsun?
4: Niye, kötü mü yaptı?
1: En iyi yemeği Funda Hanım yapmıştır.
4: Öyle mi?
1: Kesinlikle.
2: Elimi kestim. Şefcim sağ olsun bileklerimi çıkartıyor, elimi kesiyorum.
4: Bak bana öyle demeyin. Ben bir şey demedim.
2: Ne?
4: Ben
2: sadece... Çıkarın dediniz, çıkarttınız. İkinci saniye elimi kestim
4: ya,
2: ben.
4: O senin beceriksizliğin. Ben ne
2: Hayır,
4: yapayım parmağını kestin.
2: Hayır ya, benim uğurumu aldınız.
4: Tamam tak bundan tamam. Sonra tak uğurunu.
0: Funda'nın elini kesmesi tam bir beceriksizlik örneği.
2: Yok, hiç de beceriksiz olduğumu düşünmüyorum. Sadece panik.
4: Şu benim rakibim olabilir dediğin kimse var mı? Yapılan yemekleri gördün. Hı hı. Herkes şu an fırına attı. İlk yorum alayım senden. Benim rakibim Gökhan veya işte Funda, İpek.
3: Yani yemeklere baktığımda, gördüğümde hız olarak, düzen olarak İpek Hanım.
4: Rakibim olamaz dediğin kişi kim?
3: Tam karşımda duruyor. Çünkü yemekten başka her şeyle ilgili, yemekle ilgili değil.
2: Ya nasıl değil? Her şeyimi yaptım. Sadece bir muskatı karıştırdım diye mi?
3: Lazanyayı arttırdın. Yani bir usta
1: neden
3: gibi.
1: Neden bu kadar çabuk?
2: Her usta, bir dakika. Hayır. Şu an zaten onların derdisini
3: oynamak da. Arttırır,
2: bak bana yürüme Hakan Bey. Sana
3: arttırır.
2: Koşarım yani. Gerek
3: Allah
2: yok.
3: Allah'a mı?
2: Anladım. Yürüme bana,
3: bak,
2: sana
3: ben,
2: koşarım
3: ben
2: yani.
3: Ben gelişim ama çarpar düşersin. Dikkat et.
4: Gökhan, en güçlü gördüğün rakip burada şu an kim?
1: En güçlü gördüğüm rakip Hakan Bey bence.
4: Senin burada, bu benim rakibim, bu da benim rakibim olamaz dediğin kimse var mı?
2: Ya şimdi kiminle yemek yaptın ilk gün bilmiyorum ama baktığımızda evet.

0: Mac'te Hakan Bey de güzel çalışıyor. Yani güzel disiplinli çalışıyorlar seriler. Ben çok heyecan yapıyorum. Ben hep böyleyim. Beğenmedim. Normalde Gökhan Bey'den korkuyordum. Ama o da benim gibi eli ayağını karıştı, senin bir yüzünden, heyecan yaptı.
1: Senin yüzünden burada ikiniz kavga ettiniz. Ben size gidiyorum.
0: Ben ne yapayım? Yani. Komple bana yürüdü. Ben ne yapayım?
1: Biz buradan ne yapalım biliyor musun? Biz seninle böyle komple oraya bir yürüyüp bakalım ne yapmışlar. Bu mu?
0: Kaşarı pişmemiş.
1: Lütfen. Evet, çok güzel olmuş. Bravo size.
2: Teşekkürler.
3: İpek, senin burada rakibin kim olabilir?
2: Hakan abi olur.
3: Olamaz dediğin kim?
2: Bunda.
3: Hayır. Abi kafanı soksaydın içine. Burnunun ucuna kadar soktun yemi, olmaz.
4: Değiştireyim mi?
3: Ya değişti, ben yemem onu. Evet, son bir dakika. Arka tarafları toparlayalım, ön tarafı toparlayın. Ocaklarınız kirli. Senin orada havuçların var. Ben bir toparlayacağım onları. Ön tarafına baksın arkadaşım.
1: Görmedim şey.
3: Gör, kusura bakma. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Bitti mi? Sıfır.
1: Bitti şef.
3: Kaldıralım elleri.

0: Yemeğim gayet güzel oldu. İyi puanlar bekliyorum. İnşallah kendi yemeğimi de bulurum. Bugünü sevinerek kapatmak istiyorum.
1: Gökhan bu yemeği yaparken çok ciddi taktikler yaptı. Yani gözümden kaçmadı ama bunu şef kesinlikle bulacak ve ortaya çıkaracaktır.
2: Şimdi ne geliyor? Tabii ki tadım zamanı. Muhteşem lazanya tadıyoruz. Benim yemeğim. Sen yanmazsan, ben yanmazsam bu yemekler nasıl çıkacak ortaya? Ortaya sonradan ekledin lazanyalar çiğ. Hatta diş kıracak derecesinde.
3: Acaba ben mi yaptım bunu? Puan vermeyip kendime puan almam lazım.
0: Kimin yemeği olduğunu çok iyi biliyorum.
2: Kimin?
0: Funda Hanım'ın yemeği bu.
2: Kendi yemeğini havuçtan ve domateslerden buldu.
0: Şefim asla...
2: Senin doğrun senin olsun, benim tabii doğrum ki benim olsun. Benim yemeğim. Günün yemeği kıymalı İtalyan klasiği bir lazanya yaptık. Bakalım şimdiden ellerinize sağlık.
3: Teşekkürler.
2: Hazırsak başlayalım efendim.
0: Hazırız.
2: Kimle başlıyoruz?
1: Aynen.
2: Gökhan, ilk senle başlamak istiyorum. Buyur lütfen.
0: Hadi bakalım.
2: Gözlüğümüzü takalım.
0: Oh.
2: Hazırsan başlayalım.
0: Hazırım şefim.
2: Peki.

0: Ne yapayım lan?
1: Kokuyu aldım ama.
0: Açalım.
1: Lazanyalar hamur kalmış ve birbirine yapışmış gibi. Sanki arasında kıyma yok gibi geldi bana. Beşamel sosu da tam olarak pişmemiş ve çiğ gibi geldi yani bana. Tam anlayamadım.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kesinlikle benim yemeğim değil. Benim yemeğim olmadığını düşünüyorum.
0: Nereden anladın sen yemeğin olmadığını?
1: Ya benim el lezzetim değil yani kesinlikle. Çünkü benim el lezzetim var. Ona güveniyorum. Kıyma kavuruşumdan hepsine. Ben bu yemeği yapmam. Yani Gökhan bu yemeği yapmaz. Bu yemeği kesinlikle kim yapar? Ya Funda Hanım yapmıştır ya İpek Hanım yapmıştır diye düşünüyorum. Ben buna sıfır veriyorum.
0: Kendi yemeğini bulabilecek misin sence?
1: Kendi yemeğimi bulabileceğime inanıyorum. İnşallah bulurum.

0: Peki.
1: Çok da iddialı olmayayım, sonra gülecekler bana. Ama az çok hepsinin yemek yapışını gördüm. Ona göre bir tahminim olacaktır.
0: Kaçalım. Nasıl buldun?
1: Bu diğerine göre biraz daha iyi ama kesinlikle benim yemeğim değil. Çünkü çok tatsız tuzsuz, karabiber yok. Bir böyle damağı vuran, bir patlatan bir lezzet yok. Bu Hüseyin Bey'in yemeği olabilir ama lazanyaları güzel haşlanmış.
0: Hüseyin Bey kim ya, çok merak ettim.
1: Ha, özür dilerim, Hakan Bey'in olduğunu düşünüyorum. Adaletli olmak adına 1 puan veriyorum. Ama bekliyorum ya, hala kendi yemeğimi bekliyorum.
0: Gurmelik var mı sende biraz?
1: Ya o çok üst sınıf olur yani şefim, gurmelik dersek, ama tadlara güveniyorum. Damağıma da güveniyorum. Yani kendi yemeğimi tahmin edebileceğimi düşünüyorum. Hislerim kuvvetli aslında da. Hmm. Bakalım hislerim beni yanıltacak mı?
0: Açalım.
1: Ağzımda kocaman bir kıyma toprağı kaldı, kavrulmamış. Ben bu bunun kimin yemeği olduğunu çok iyi biliyorum.
0: Kimin?
1: Funda Hanım'ın yemeği bu. Çünkü kıymaları kavurmadan soğanları koydu, ikisini bir kavurmaya çalıştı. Ben o tadı yakaladım. Bence bu Funda Hanım'ın yemeği, 0 puan veriyorum.
0: Eminsin?
1: Eminim.

0: Kokluyorum şefim.
1: Aç.
0: Of, acaba yanlış mı yaptım? Bu benim yemeğim değildir diye düşünüyorum ama artık başka da bir şey kalmadı değil mi şefim? Dördüncü tabak bu.
1: Bilmem.
0: Fena değil tadı. Güzel. Tadı en azından diğerlerine göre daha lezzetli. Yani riske girerek kendi yemeğim olduğumu düşünüyorum. Risk almam gerekiyor sonuçta. Ben bu yemeğe 5 puan veriyorum.
1: Gözlüğü çıkartalım. Bakalım kime kaç puan vermişsin? Yerimize geçelim. Bakalım nasıl olmuş?
0: İşte bu. Şefim ben biliyorum ya.
2: Peki bana bir vermen.
3: Ama
2: her yemeğe
3: bir şey söyleyeceğim.
2: Her yemeğe kötü deyip funda deyip sonra evet. Benim tabağıma bir vermen.
3: Bir şey söyleyeceğim buyurun. Şefim. Kendi yemeğine bile hani bu benim yemeğim olamaz ama son tabak kaldı diye buna 5 vereyim dedi.
2: Riske girdi.
3: Bunu hepimiz daha, duyduk.
0: Diğerlerine göre daha lezzetli dedim ama. Ve kendi yemeğimi tahmin edebileceğimi
3: ama
0: söyledim.
3: Allah aşkına arasına bak kıyma ettim. Yok ya.
0: Sizinkilerin
2: peki, her yemeğe...
0: hepsi hamur.
2: Hamur dedim
0: hiçbir
2: funda
0: lezzeti
2: dedin.
0: Yok, evet. Hiçbir tadı yok.
2: Hamur dedim, hepsine funda dedin. Kıyma topak topak dedim funda dedin. Gittin bana bir verdin teşekkür ederim.
4: Ben ki bana diye
0: ama
4: dedi.
0: Ama gözüm kapalı nereden bilebilirim ki ben yani.
4: Sağ gösterdi sola verdi.
0: Geçmiş olsun. Sonuçta... Komşuma vermişim en azından bir puan vermişim diye teşekkür ederim.
4: Komşuculuk var.
3: Bence de var.
0: Rica ederim.
4: Tamam.
2: Darısı sizin başınızda.
4: Güzel.
3: Gökhan taktik yaptığı ortaya çıktı. Havuçları böyle böyle parmak parmak doğramış. Yediğinde de dedi ki bu benim. Çünkü havuçlar diri. Öyle kendine yapıştırdı 5 puanı buldu.
1: Şimdi ikinci tadım için İpek sen alalım.
5: Teşekkür ederim.
1: Gözlüğümüzü takalım. İstiyorsan gözün açık sana tadım yaptırabilirim.
3: Yok şefim.

0: Adaletsizlik olur ya. Öyle sonra mi? Laf yaparlar falan.
1: Kim laf yapar sence?
2: Yok canım, yapmayız.
0: Fundacı.
1: Ya niye bu Funda'yla? Herkes Funda
2: ya. Ben konuşuyorum sana diyor.
0: Yok sen yapmazsın.
1: Açalım. Buyurun.

0: Su vermemi ister misiniz?
1: Evet şefim, çünkü...
0: Buyurun.
1: O kadar şey koymuş ki, beşamel sosu o kadar bir araya toplanmış ki.
0: Kim koymuş?
1: Kim koymuştur? Funda koymuştur. Ama lezzeti iyi şefim, yani baharatı falan. Ama şey, çok dediğim gibi çok beşamel sos, beşamel geldi böyle yani, çok geldi.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Bunu da yapmamıştır. Bunu Gökhan Bey yapmıştır. Çünkü Gökhan Bey'in beşamel sosu baktığımda o kadar iyi durumda değildi. Bu yemeğe puanım 0.
0: 0?
1: Evet.

0: Açalım. Peçete vermem isterseniz. Hı hı. Buyurun. Hı. Oldu.
1: Düşman başına. Şefim, bunun soğanları hiç kavrulmamış. Böyle çiğ soğan yiyorum sanki. Kuru fasulyeli çiğ soğan yersiniz ya.
0: Evet.
1: Öyle bir tat ve aşırı kötü. Yani hiç eline sağlık da değil. Kim yaptıysa?
0: Kimin olabilir?
1: Bu Gökhan Bey'in olabilir ya. Çok panikledi falan falan böyle. Elimin lezzeti falan var dedi ama. Kendi de biliyor kendi kötü yaptığını. O yüzden kendine zaten buldu. Ben bu yemeğe 0 veriyorum.
0: 0?
1: Evet.

0: açalım.
1: Şefim güzel olmuş. Yani kıyması falan da iyi kavrulmuş. Ağzıma zaten soğan gelmedi bunda. Bu benim yemeğim olabilir. Çünkü kendi elimin lezzeti de varmış gibi. Ama insan gözü kapalıyken de ne hissedeceğini bilmiyor. Benim bu yemeğe puanım 5.
0: Oo.

0: Şefim bu da güzel. Yani bir önceki tabakla aynı gibi. Acaba yanlış mı yaptım?
1: Niye?
0: Bu da benim yaptığıma benziyor. Gökhan Bey soğanları çok büyük doğramıştı. Onun kavrulabileceğine inanmıyorum bu kadar iyi. Funda zaten geç kaldı. O da şeyleri doğrayamadı, soğanları. O da soğanları doğrayamadı.
1: Kimin olabilir?

0: benim ya Hakan abinin. Şefim, benim bu tabağa puanım 3.
1: 3?
0: Evet. Riske gireceğim.
1: Çıkartalım gözlüğümüzü. İyi misin?
0: Evet şefim. Görmüyorum sadece.
1: Şimdi yerine geçiyorsun. Bakalım kime ne puan vermişsin.
2: Hepsine bu Gökhan'dır, bu Gökhan'ındır. Gökhan'ın tabağına 5 veriyorsun. Gökhan'a mı 5 vermişim?
0: Kendime 3.
2: Anlayamıyorum ya.
3: İki seferdir sektirmeye geliyorum.
2: Hayır anlayamadım. Bunu soğanların iyisi Gökhan yapmıştır. Ama iyi oldu biliyor musun? Onları söyleye söyleye 5'i bana
0: verdim. Ama ben yine dedim ki adaletli puan vermek gerekirse ikisi de... Bak ben ona da 5 verecektim. Ama dedim ki ya benim değilse o 2 puan...
2: İpek'in bana 5 puan vermesi tamamen yemeğimi beğendi. Kendi yemeği sandı. Ondan dolayı 5 puan verdi. Demek ki güzel yapmış.
0: Gökhan'a 5 puan verdiğime üzüldüm. Çünkü kendi yemeğim sandım. O yüzden verdim. Ama iki Funda'ya gitmemiş. Çünkü kötü yemek yapan birine 5 puan vermek daha kötü bir şey bence.
1: Şimdi tadım sırası Hakan sende. Sen alalım lütfen.

0: Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Sende biraz gurmelik falan varmış, öyle diyorlar. Var mı gurmelik?
1: Diyorlar. Genelde zeytinyağı üzerine esasında.
0: Ne mesela zeytinyağı?
1: Yaklaşık 15 senelik bir emeğim var Ayvalık bölgesinde. Zeytin alıp, sıktırıp ve en kaliteli zeytini insanlarımıza tanıtma. Hmm.
0: Bakalım zeytinyağındaki gurmeliğini yemeklerde gösterebilecek misin?
1: İnşallah.
0: Açalım. Biraz küçük kapatalım. Evet, açalım. Bugün muhteşem bir İtalyan klasiği, bir lazanya hazırladık. Nasıl buldunuz lazanyayı?
1: Hamuru biraz yani lazanyası hamur halinde kalmış. Soğanlar biraz dirice. Kıyması güzel. Yani tat biraz var gibi ama ya biraz da böyle beşamel sosu biraz farklı geldi. Tam oturmamış.
0: Nasıl olması lazım bir beşamel sosun?
1: Yani böyle yediğiniz zaman hamuruyla örtüşmesi, onun et kıvamının da içinde lezzetini de beraber, üstündeki kaşarla beraber güzel bir şekilde lezzet vermesi. Mesela şu an hali hazırda ağzımda o tat duruyor.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu... Soğandan gördüğüm kadarıyla arkadaşları izlediğimde Gökhan Bey'in olabilir.
0: Peki puanın?
1: Sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Eğer elim beni yanıltmıyorsa bu benim tabağım. Çünkü normalde eti kavururken baharat sırasına göre hareket edip ona göre harmanlamıştım. Çünkü soğanları da ona göre rendelemiştim. Bu benim tabağım diye düşünüyorum.
0: Soğanları rendelemediniz, doğradınız.
1: Pardon. Doğradıktan sonra ben onu bir nevi zırh gibi daha da incelttim. Direkt öyle küp küp bırakmadım. Daha güzel bir kavurma verip de onu suyla eti iyice harmanlasın diye.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: 5.
0: 5.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunda ne tat var, ne tuz var. Herhalde arkadaşım tuz atmayı unutmuş. Bir de anormal derecede bir dirilik var. Kendimle kıyaslıyorum, benimki değil. Olamaz.
0: Kimin olabilir?
1: Funda Hanım'ın olma ihtimali yüksek. Çünkü izlediğim kadarıyla pek fazla tuzla haşır neşir değildi. Bir de panik yapınca orada bazı şeyleri atlamış.
0: Peki puanınız?
1: Sıfır.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bir öncekine çok yakın. Yine bunda da tuz yok. Yani İpek Hanım'ı gördüm ama İpek Hanım'ın da değil bu. Gökhan Bey diyeceğim ama Gökhan Bey bir öncekinde diye algılamıştım. Bu İpek Hanım'ın olma ihtimali olabilir. Çünkü bayağı bir izlemiştim kendisini yapış tarzında. Tuzu çok eksik. Yani tuz yok. Ama İpek Hanım da normalde tuz attı. Ya bu Gökhan Bey'in.
0: Puanınız?
1: 0.
0: Buyurun çıkartalım gözlüğümüzü. Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Wow, yakalamışım.
2: Hepsini bu Gökhan Bey'indir diyorsun, 0 diyorsun.
1: Bu
2: rakip gördüğün için yaptın yani 0. Yani tadı tuzu bence boş Hakan abi yani.
3: Beni rakip gördüğü için yaptın Hakan abi. Niye ben... diyeceksin? İpeği gördüm, tuz attın ama bu tabak İpek'in olamaz.
2: Benim yemeğime yaz, soğanları ama diri dedi. Benim yemeğimin soğanları diri değil ki.
1: Öyle geldi.
2: Vallahi değil ya, ben kendi yaptım.
1: Üçünüzü de mesela izledim. Üçünüzün yapış tarzınızı gördüm ve hafızama yazdım. Hafızama yazdım ve onun üzerine en çok İpek Hanım'ı da tereddüt ettim diğerlerinde.
3: Hakan abi bence çok sinsi başladı. Yapamıyormuş gibi göründü ve yaptı ve kendi tabağını buldu. Sinsiliğin göstergesi oldu yani kesinlikle.
1: Bundan sonraki günlerde de aynı şekilde olacağımı yürekten hissediyorum. Karşıdaki rakiplerin herhangi bir şekilde bir şansı yok.
0: Günün son tadımı Funda sen. Buyurun.
4: Geldim.
0: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan.
4: Hazırım şefim.
0: Heyecan var mı?
4: Ay çok var, hep üstüme geldiler.
0: Kim geldi senin üstüne?
4: Şefim hepsi, ya hangi yemek kötüyse Funda'nın. Ama bir tane aradı, bir puan sekti. O da nasıl oldu bilmiyorum yani.
0: Şansa mı diyorsun?
4: Ya şansa da olabilir ama yani bilmiyorum. Hani şey biraz komik geldi bana. Böyle soğanı yok, işte soğanı diri Funda'nın. Salçası kötü Funda'nın, kıyması çiğ Funda'nın. Hani her tabak Funda'nın. Tek bir tabak yarıştı bugün bence.
0: Açalım. Açalım efendim. Buyurun. Evet, bugün lazanya yaptık. Nasıl buldun ilk tattığın lazanyayı?
4: Benim değil bence bu. Çünkü güzel yani birazcık güzel. Hamuru sadece bana şey geldi, böyle sert geldi. Bir tık kuru yan tarafı geldi galiba. Artı hamuru da tam pişmemiş. Ben baharat aldım bunu, hani baharat yok diyemem. Ama benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum.

0: yemeğin olduğunu düşünüyorsun?
1: Ya İpek Hanım'ın olabilir diye düşünüyorum. Ya İpek düşünüyorum açıkçası, İpek'in bence.
0: Puanın gelsin.
1: Bir.
0: Bir?
1: Evet.
0: Rakibine bir puan mı verdin?
1: Evet, çünkü şu an en kötü yemeği bulmaya çalışıyorum. Bir tık baharat olduğu için bir puan verdim.
0: Normalde yüksek mi verirdin diyorsun?
1: Evet, kendi yemeğime yüksek vermeyi düşünüyorum, en kötü yemeği.
0: Kötü yemek yaptığını mı düşünüyorsun?
1: Herkes çok kötü yorumlar yaptı, kendimden şüphe
0: ettim. Ama onlar rakip, herkes herkesi kötüleyebilir canım.
1: Ama şefim, üç kişi de kötülemez ya. Demek ki kötü oldu.
0: Açalım. Açalım. Evet, buyurun.
1: Diğer yorumları şu an baz alarak... Hakan abinin tabağın için gelen yorumlarda çok böyle sıvı kaldığını söylediler başamel sosun. Çok böyle İpek Hanım hatta çok başamel gibi başamel diye bir yorum yaptı. Gerçekten çok böyle cıvık bir sos. Ya buram buram yani sos yedim şu an ben.
0: Kimin olabilir?
1: Bence Hakan abinin tabağıydı.
0: Puanınız?
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Gelsin yorumlar.
1: Basaydınız işte.
0: Korkutmuyorum efendim.
1: Ama çok korktum şu an.
0: Ah kıyamam sana.
1: Az önceki tabağın aynısı gibi şefim. Bunda da çok beşamel var. Acaba ben mi yaptım bunu? Ama yani yenilebilecek güzellik de bu da. Yani hani benim derdim şu an kendi tabağımı bulmak ama... Yani o kadar da kötü değil, yiyebildim.
0: Kimin olabilir?
1: Ya kimin olabilir? Bilemedim şu an. Ya baharat bunda daha yoğundu. Ya Gökhan Bey'in de olabilir, bilmiyorum. Ama şu an rakiplerime puan vermeyip kendime puan almam lazım. Çünkü hepsi bana sıfır verdi. Benim değildir ya. Benim midir? Değildir inşallah. Ben buna da emin değilim ya.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.
0: Sıfır.

0: Şu an çok merak ediyorum orada verdiğim puanlara ne tepki veriyorlar. Birazdan beni taşlayacaklar şefim.
1: Öyle mi?
0: Hı hı.
1: Açalım. Açalım.
0: Ay. Kesin bu benim yemeğim hamur.
1: Evet, alalım yorumları.
0: Çok kötü. Ay, sadece ben şu an hamur yedim. Ay, İpek Hanım'ın da tabağına hamur demişlerdi. Diğer iki yarışmacı arkadaşımız. Benim tabağımı zaten saymıyorum, hep gömüldüm. Pardon. Ay, benim olabilir şefim bu ya. Kötü. Aslında tadı güzel ama çok hamur. Bu kadar hamur yapmış mıyımdır?
1: Sence kimin olabilir?
0: Bence bu ya İpek Hanım'ın ya benim. Ama ben riske gireceğim. Ya en kötü kadın dayanışması olur, yapacak bir şey yok.
1: Puan gelsin.
0: 5.
1: 5.
0: Kime gidiyorsa artık. Helal, helal hoş olsun.
1: Peki, çıkartalım gözlüğümüzü. Yerimize geçelim. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
0: Kendime bir sıfır vermişim. Tam göremiyorum şu an bildiğiniz. İpek 5 mi?
2: Sen o kadar kavga et, kavga et. Ondan sonra
0: kadın dayanışması. Helal, hoş olsun. Teşekkür ederim.
3: Burada bir yenikliği var.
0: Hayır, kendi tabağım zannettim.
2: Ben anlayamadım yani.
3: Aynen.
0: Ama kendi tabağım zannettim.
2: İpek o kadar kötü değil ki
0: benim
2: kendi tabağım zannettim.
0: Benim hangi sıradaydı tabağım? Çok kötü demedim.
1: Şey söyleyeceğim. İpek dedi ki ben 5 verirsem hastanelik olurum demişti.
0: Evet, kendini asıyordu, kesiyordu. Ambulansla en yakın hastaneye gidiyordu. Ben ne dedim şefim? Ben de dedim ki eğer veriyorsam gerçekten beğenmişimdir, helali hoş olsun.
4: Funda bence bana 5 verdi diye kahroldu ama sonra kadın dayanışması deyip onu bastırmaya çalıştı.
0: Size sadece bu tepkiyi veriyorum. Neden kahrolayım? En kötü tabağı bulup kendime puan verme peşindeydim. Ama ne yazık ki İpek'in tabağında 5 puan verdim. Demek ki İpek'cim benden daha kötüymüşsün tatlım.
1: Evet, hazırsak.
2: Hazırız.
1: Başlayalım. İlk Funda, seninle başlamak istiyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum şefim ya. Bu kadar mı kötü olabilir, kendime bile sıfır verdim. Ben anlamıyorum, yorumu siz yapacaksınız şefim.
1: Evet, ben yapacağım da. Ha, bırakırsan yapacağım. Buradaki en büyük hatayı söyleyeyim. Lazanya hamurunu çiğ bıraktın, sonradan ekledin hatırlarsan.
0: Hı hı.
1: Hamurun üst kısımları pişmiş, ortaya sonradan ekledin lazanyalar çiğ. Hatta diş kıracak derecesinde.
0: Sonradan fark ettim.
1: Şimdi gelen sesleri duyuyorsun değil mi? Soğan sesleri.
0: Ama soğan doğramayı beceremedim. Elimi de kestim.
1: Kavurmam. Sana su ekledim. Suyu sonra da ekledim. Sana puanım.
0: Alıştığın puan. Zorlamayın kendinizi. Sıfır vereceksiniz.
2: Çabuk pes etti şefim.
0: Pes etme değil. Bütün şu an evren sıfır bana, farkındasınız.
1: Oyun yeni başlıyor. Sana puanım.
2: Sıfır.
0: Teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
1: Şimdi geçelim Hakan abiye. Muhteşem bir kıymalı
3: börek.
1: Su böreği görüntüsü var burada. Şöyle bol beşamalli, bol kıymalı, bol hamurlu.
2: Hakan Bey bilerek öyle yaptı.
3: Asla.
1: Bu lazanya değil de ben bunu şöyle yapayım. Ben lazanya istiyordum.
3: Su böreği.
1: Bana su böreği yaptınız. Tadı fena değil. Yani orta şeker. Ama ben lazanya istedim.
3: Evet. Aslında tam sizi kopyalayarak yapacaktım. Bir programı sizi izlerken şöylerim o kadar yandı ki diye bir cümle kullandınız. Tek tek alayım derken elim bayağı bir yandı. Yoksa tek tek sıralı
1: sen
3: bir şekilde
1: yanmazsan, ben yanmazsam. Yanmazsam. Bu yemekler nasıl çıkacak ortaya?
3: Yana yana çıkacak.
2: Şefim, bizi izleyeceğim diye bence karıştırdı. Yapamadı.
1: Yo. Olabilir. Hakan Bey, size puanım 1.
3: Teşekkür ederim.
1: Şimdi geçelim ipe. Niye kaçıyorsun ya?
4: Kaçmıyorum.
1: Şurayı görüyorsun değil mi?
4: Evet.
1: Bıçak bile kesmiyor. Hamurun ortasındaki beyazlığı görüyor musun? Erken haşladım dedin.
4: Evet.
1: Suya attın ve çıkardın. Normalde bu makarnanın dördünüz için de geçerli. Beşamali muhallebi kıvamından bir tık daha cıvık olması lazım ki fırında ıslaklıkla birlikte beşamelin ıslaklığı hamuru da aynı zamanda pişirmesi lazım.

0: Hani Hakan'ınki gibi bir tık su böreği falan olsa hani kafi de.
1: O kadar da mı diye şey.
0: Çiğ. Gel. Gel gel. Ağzımızı açalım. Şöyle şöyle kameraya karşı. Açalım. Isırın. Nasıl? Peçete vereyim mi? Al al. Var mı?
2: Hazırlıklı.
0: Pişmiş mi?
1: Hamur bence bu.
0: Çiğ yani.
1: Ama tadı güzel.
0: Tadı güzel mi? Daha bak burasından almadım.
1: Orasından alın şefim. Orası çok güzel. Var var bir gideri var bence.
0: Sana puanım. Sıfır.
3: Hoş geldin aramıza.
0: Gelelim profesöre. Profesör.
2: Estağfurullah şefim. Siz buranın profesörü sizsiniz.
0: Yok yok.

0: Havuçları diri bıraktın.
1: Diri bırakmadım şefim. Gerçekten öldürdüm yani.
0: Kendi yemeğini havuçtan ve domateslerden buldu.
2: Evet, küp doğramış neredeyse.
1: Şefim asla o şekilde yani bırakmadım ve inanın almadım yani samimiyetimi.
0: Ben gördüğümü söylüyorum.
1: Tabii ki.
0: Ben ne diyorum? Benim vermiş olduğum süre zarfında ve benim birebir uygulamış olduğum yemeği yapın diyorum.
1: Ben bir ara bir heyecan yaptım havuçta. Onun için büyük yerden geçirdim.
0: O zaman alacaktın onu. Küçük küçük doğrayacaktın.
1: Ama fazla pişirdim şefim ya.
0: Fazla pişmiş de olsa havuç istiyorsan gel sana tattırayım. Çiğ.
1: Ben inanın yer...
0: Al dante, çiğ demeyeyim de bir saniye yerinize geçin.
1: Yani yerken ben anlamadım. Yanlış anlamayın. Hani bilinçli yaptınız dediniz ya, ondan dolayı söylüyorum.
0: Senin doğrun senin olsun, benim tabii doğrum ki benim olsun.
1: Tabii ki.
0: Şu an bu dört makarna içerisinde. Keşke havuçları benim dediğim gibi yapsaydın. Sana puanım 5 olurdu. Ancak Afet Şef'ten kaçma, sana puanım 2.
1: Şefim ya. Şefim benim taktik yaptığımı düşündü ama taktik yapmadığımı anlatmaya çalıştığım zaman farklı yorumlar aldım. Keşke sussaydım.
0: Efendim çok güzeldi bugün. Elinize emeğinize sağlık. Hemen günün puanlarını hemen size hatırlatmak istiyorum. İlk günün puanları. Funda.
2: 1.
0: 1. Hakan.
3: 6.
0: 6. İpek. 8. Ve Gökhan, haftanın ilk günü ve lider olarak 13 puandasın.
1: Ben buraya birinci olmaya geldim. İlk günden de birinciliği aldım. Bırakmaya da niyetim yok.
2: Gökhan birinciliğiyle bugün mutlu olsun. Yarın gümbür gümbür ben geliyorum.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda doyasıya doyabilmeniz için Eisenach'tayız.
1: Hocam Eisenach.
2: Evet.
1: Ve önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas nehrinin yani bugünkü anlamda Kocaçay'ın
2: iki yanında
1: konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato ile işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: evet. ait. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapılar var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba benim için o yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Eisenach'u ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Eisenach'u anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Eisenach gerçekten Frigya mı yoksa Eisenach'un biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Eisenach kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın
1: bir
2: esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık çünkü Eisenach denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysaki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelstaunene ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Stünlü Caddesi var.
2: Tabii tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik değil mi?
1: Evet yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Girelim hocam ya. Eisenach Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman
0: iki Alman var. Posementir, evet. Ve Wörley. Richard Posementir ve Michael Wörley. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler. Hı hı. Resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtlar.
0: Duvardaki. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki, evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda, buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince
0: icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla
1: tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları,
1: evet,
0: toplayın.
1: Paraları toplayın ki kutsal alanı tamamlayalım. Diye.
0: Aslında Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Nereden nereye kadar uzanıyor ve ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani. Evet. Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya.
0: Evet.
1: Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar. Ha şurada.
0: Evet. Bakın, öyle bir onu
1: 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Böyle bir şey
1: buraya.
0: Kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacısı daha yeni. Bu daha eski olmalı.
1: Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını dökmüş.
1: Anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça,
0: üç parça olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet, onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde. Korint ise en ustalık döneminde yapılan, en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene... tapınaktan alınan parçalarla yapılmış bir
0: tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilebilir.
0: Bizans ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Yani. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa buradaki
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. o yazıtlardan, resimlerden.
0: Veya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Evet, mutlaka şüphesiz.
1: Yani şüphesiz. Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihte geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
1: evet,
0: taşları
1: enteresan.
0: Var.
1: Enteresan, bana iyi geldi o. Dönüş,
0: L biçiminde dönüyor.
1: Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş onu.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane evet. daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet,
0: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu,
1: tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim kaz elinden çıkmış. Ya biraz kaz evet yani ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama evet. Bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini evet. anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş burası.
0: Güzel bir müze dönüştürülmüş ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile ilgili.
0: Kibele ile ilgili de olabilir.
1: Evet. Evet tabii, yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağda zaten gideceğiz.
0: Gideceğiz.
1: Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazıtlar, şeyde yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı-hı, mesela hı-hı. Deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez. Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik oraya.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim. Böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanı biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker
0: fotoğraf. Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor. Hı. Ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani...
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte. Yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı,
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: çok da güzel
1: ve buraya yerleştirilmiş.
0: Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden de
1: yani
0: olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük, için küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Çok güzel böyle
1: bir çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok, çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: Antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırını.
0: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi? Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
1: Ortak bir mülk yani burası.
0: Ortak bir imece usulü geliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam. Böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
2: İşte hep bu taşlara bakıyordum. Diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı. Dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
3: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden yuva kuruyoruz? Neden biz Arizona'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarhisar ama geçmişte Arizona'ydı. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştık.
2: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisine ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
1: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
1: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar galiba.
1: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
1: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Bunlarla çatışıyor aslında. Bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar.
0: Evet.
1: Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
0: ilk kurulduğu dönemde
1: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
0: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
1: Daha mantıklı. Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte

0: Özellikle Eskişehir'de müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
1: sanıyorum. Benim annem Eskişehirli ve Tatar.
0: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
1: Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
0: Evet.

0: ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Ha evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi? Evet. Penkalas yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Euricles. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri. Yani.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Euricles bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Hı hı. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Hı. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat olur.
1: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Euricles denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun
1: tuhaf
0: için?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların o duvarın üzerine
0: kabartmalı.
1: Onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
0: Depoda.
1: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında köprü, biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
0: Sütunlu
1: oraya ilerleyelim.
0: Makelluma ve Borsa'ya.
1: Borsa. Evet.
0: Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
0: yuvarlak bir şeyimiz
1: var. Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos mi diyorlar?
0: Evet.
1: Evet, et, balık evet pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şey evet olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok.
0: Et
1: aslında
0: zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok
1: tabii, müsait tabii, yer. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı, bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde yükseliyor. Hatta

0: İki katlı, üç katlı sıralar var, evet. Böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
1: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira açık arttırmada kimde satılır satılıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
0: Diokletianus.
1: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
0: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
1: Evet.
0: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
1: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
0: Tavan fiyat.
1: Tavan fiyat.
0: En yüksek bu kadar en satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçti. Burası köprüye çok yakın.
1: Evet.
0: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen. Orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
1: Evet.
0: Ve tarihleri de çok yakın. Hı hı. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
1: hareketliymiş o zaman.
0: Yani birdenbire demek ki bu şehir
1: Roma döneminde şey almış.
0: Aniden ayağa evet. Kalkan bir şehir evet. Yani bu.
1: Sınırlarını genişletmiş
0: çok,
1: yani.
0: Çok kısa bir sürede
1: imar almış.
0: Evet.
1: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O evet, mimari doğru. Yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
0: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce
1: gibiymiş
0: gibi
1: duruyor.
0: Ama
1: devşirme taşlarla yapılmış bir
0: çok yeni bir cami evet. Olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
1: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
0: Yerinde ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
1: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeyi de bulunuyor. Orada evet, sütunlar evet. Bulunuyor.
0: Bir şeyin açılıyor. Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
1: Göz atalım hocam.
0: Borsa dediğin duruma
1: evet, bir göz
0: bir
1: atalım.
0: Yakından bakalım.
1: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
0: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
1: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
0: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
1: evet.
0: Buna, değil mi?
1: Mesela bir köle iki eşek.
0: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim.
1: Ekmeğe, buğdaya kadar.
0: Buğdaya kadar hepsinin
1: var.
0: Burada fiyatları yazılı.
1: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
0: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet. Demek ki. Yani evet. Bir işte
1: ekonomik bir durum söz konusu. Ekonomik
0: yani enflasyonu önlemek falan evet. Gibi bir takım tabirler geçiyor.
1: Evet.
0: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemli
1: bu çok önemli bir şey. Evet. Devam. Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet, 450 metre olduğu söyleniyor tamamen.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii, devam ediyordur.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı yani geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz için. Evet.
0: Evet.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: onların
0: edebiliyor.
1: Onların da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Kocaçayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanöne, kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde. Ve
0: Artemis tapınağı doğru. Yıkılarak bu caddenin süsünü
1: milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında
0: müze araştırmalarında
1: bu cadde ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için orası bozulup buraya getirildiği için burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya
0: çıkıyor. Devşirme taşlar kullanılmış.
1: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde
0: değil mi? Geyikli motif miydi o?
1: Evet, geyikli bir motif.
0: Taban zeminine kullanmışlar.
1: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
0: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
1: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
0: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
1: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatronun oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu satirle menaps arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayak

0: İşte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
1: Dini adamların olduğu bir yerim böyle.
0: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani, psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olunca böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
2: Sadece
0: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor. Evet. İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Evet. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık, yoksa o merkez neresidir onunla mı, ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
1: Evet, evet.
0: Bu binada öyle olmuş.
1: Baksana, Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
0: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
1: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru. Evet,
0: değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
1: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
1: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
1: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
1: Evet, sahnede yani. Buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
1: Sahne duvarı tiyatroya.
0: Vay be, gerçekten, çok acayip gerçekten ya.
1: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Yani Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle

0: ile karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
1: Kuzeyde.
0: Daha kuzeyde, evet. Marmara Denizi'nin
1: güneyinde.
0: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
2: Topraklarına katmak istiyor.
0: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
1: Attalos bu.
0: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca, milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, himayesi
0: altında. Ömenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
1: Ondan sonra,
0: Roma'da
1: zaten, evet.
0: Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
1: Patlıyor. Yani,
0: imari, işte zenginlik.
1: Zirve yapıyor.
0: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.
0: Evet, bu taraf tiyatro, hemen bu tarafı stadyum.
1: Bir tuhaflık daha var. Mesela bu stadyumla tiyatro zorunluluk olarak birleşmemiş.
0: Evet.
1: Yani bir ne bileyim yer yokluğu ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil. Böyle tasarlanmış.
0: Evet, böyle tasarlanmış.
1: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
0: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde. Kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
1: Stadyumun bu tarafı. Stadyonun bu tarafı yani tiyatro ile bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
0: Evet.
1: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
0: birleşiyor.
1: Sahnesiyle birleşiyor.
0: Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle karanlıkla böyle ayla yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
1: Şimdi gelirken konuştuk ya mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir
0: mimari patlama
1: her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
0: Evet.
1: Burası da genişletiliyor.
0: Genişletiliyor. Doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
1: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
0: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
1: Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle o mimari.
0: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor ta günümüze kadar gelmiş hocam.
1: Evet.
0: Tiyatronun içine doğru gidelim
1: bakalım.

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var.
1: Orası şu karşıda gördüğüm
0: evet
1: sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Ben böyle hani
1: yazılmıyor.
0: Evet, ama öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim Özgür Gün olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şu anda sahnede duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremde işte zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor.
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Hamam Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Hamam Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet,
0: İlker. İlker hangi üniversitedense?
1: Pamukkale Üniversitesi'nde.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldun, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yani yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Hamam Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm. Açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: arkadaşlar, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 hocam? Yıldır Aizanoi kasasında çalışıyorum.
0: Aizanoi deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Aizanoi öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti bir kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Bunu hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Aizanoi kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii, kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Aizanoi'de çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: tabii
0: herhalde değil
2: mi? Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Aizanoi'de sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Hı hı. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterli keserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok iyi bence, sahip çıkın.
1: Her zaman. Teşekkür ederiz.

0: Aa, merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Aa, sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
3: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
4: Selena. Ay Tanrıçası'yım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
5: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
5: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
6: Evet.
0: Arizona'yı seviyor musunuz?
6: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Arizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
6: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyin bakalım.
6: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıça olarak Kibele vardır.
0: Evet.
6: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
6: Evet.
0: Başka?
6: Arizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
6: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
6: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
6: Bir şey değil.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
6: Evet.
0: Kolay gelsin. Ben de şehre doğru iniyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.
6: Hoşça kalın.

0: Mater Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Eisenhower'dan bir 4 kilometre falan geldik köy evet. yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara, evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle evet. örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor olabilir bir, mi? Mater Stonone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya
1: gelip? Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler? Artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet, evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Böyle bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: Ritüeller,
0: o ritüeller
1: var.
0: Tamamlandıktan
1: i̇şte Kibele
0: sonra...
1: ritüeliyle...
0: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir evet. tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
0: Ne zaman yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
1: Yok, daha eski. Galiba 1920'ler, 30'lar arası falan bir şey. O zaman yapılmış. O zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
0: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların
1: evet,
0: yapmış olduğu
1: çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
0: Elif Hoca da, Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
0: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi.
1: Ya,
0: ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
1: muhteşem
0: yani. Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
1: Evet, çok yakın buraya.
0: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
1: Evet.
0: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
1: Zamanında yakalanabilirlerse tabii evet. bir faydalı taraftarı oluyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
1: güneşin
0: batırıyoruz.
1: Güneşin batışına doğru.
0: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip, geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken, yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: 4 yarışmacımızla beraberiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba Ersin Bey.
0: Bugün aramıza yeni bir isim katıldı. Deniz Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyalım mı?
2: Tabii. Deniz Dumlupınar. 34 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Evliyim. 6 yaşında bir kızım var. Bir kamu bankasında memur olarak çalışıyorum.
0: Nasıl katıldık yarışmaya?
2: Yarışmalara sürekli merakım vardı. Bulmacalara zaten küçüklüğümden beri düşkünüm. Her yarışmayı zaten takip ediyorum. Eşimin isteği üzerine, desteği üzerine katılma fırsatı buldum

0: Şu anda, evet.
1: Ne iyi ettiniz ama bugün tabii önemli bir gün. Çünkü evet, bugün 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Belki veda edeceğimiz ya da belki de finalde karşılaşacağımız bir isim olabilirsiniz. Hoş evet, geldiniz, başarılar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Nuhat 4 kez finalde bizimle birlikteydi. Şu anda kasada 12 bin lirayla yarışan bir isim. En genç yarışmacımız. Elif Hanım son anda 11. soruya kadar liderdi.
2: Finali bir gördüm ama Nuhat'tan kaçamadım.
1: Yine yan yana gelmişsiniz.
2: Evet. Bu yarışmada umutluyum inşallah. Olmazsa da canımız sağ olsun. Çok keyifli bir gündü. Günlerdi aslında. Benim de 4. programım oldu. Her şeyden çok memnunum ve gerçekten çok güzel bir anı kazandım. Herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz ki dünkü performansınız. Şunu söyleyeyim, Nuhat şimdi tabii alınmaca gücenmeci yok ki, kendisi de ifade ettiği için bunu rahatlıkla söylüyorum. Dün için ekipteki arkadaşlarımız da Nuhat da Elif Hanım finali hak etmişti dedi. Belki bugün
2: bunu duymak
1: kısmetmiş,
2: yeterliydi benim evet, için. Çok teşekkür ederim.
1: Çok iyi yarıştınız. Seray Hanım, bugün daha iyi hissediyor muyuz kendimizi?
3: Evet, dün çok güzel dinlendim. Bugün daha iyi başlayacağımı düşünüyorum. Daha iyi başladığım zaman devamı da öyle geliyor. Umarım ilk etaptan itibaren iyi gider. Gerçi olacaksa da ilk etapta olsun. Diğer etaplar daha önemli ama belli olmuyor maalesef bu yarışmada.
1: Peki. Şimdi formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım Deniz Hanım ve aynı zamanda diğer izleyicilerimiz için de. 3 etap var final öncesinde. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Sorular 2000 puan değerinde. Akıl oyun etabına geldiğimizde de artık final öncesinde son 4 soruya gelmiş oluyoruz. Her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. 5000 lira para ödülümüz var. Bugün cuma olduğu için 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Ve 20 saniye süremiz olduğunu da hatırlatıyorum. Sizin eğer bir sorunuz yoksa başlayalım mı?
4: Başlayalım.
0: Başlayabiliriz.
1: Kritik bir gün ve bakalım bugünkü heyecandan neler bekliyor bizi. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. İlk etap bilgi etabı ve işte günün ilk sorusu için konu başlığımız geliyor. Bugünkü yarışmaya çizgi filmle başlıyoruz. Tamamen Türk yapımı olan bir çizgi filmdir. Okul öncesi yaş grubu için özel olarak tasarlanmış çizgi film projesidir. 2008 yılında ilk yapımına başlandı. Senaryosu oyuncu Ayşe Şule Bilgiç'e, müzikleri Kıraç'a aittir. Ana karakter konuşma zorluğu çeken 4 yaşında bir erkek çocuktur. Genellikle mavi tulumunu ve mavi şapkasını giyer. Çizgi filmin ilerleyen bölümlerinde konuşma güçlüğünü aşar ve düzgün konuşmaya başlar. Sorumuz gelsin. Müziklerini Kıraç'ın yaptığı ve Bebe, Zulu, Maymuş, Zuku gibi karakterlerin yer aldığı çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son saniye. Nuhat. O kadar çok kararsız kaldın ki adeta şu anda finalde gibi hissettim kendimi. Çünkü finalde de bu tür kararsızlıklarım vardı.
1: Harf konusunda bir şey yaşadım. Gerçi doğru mu ondan da emin değilim aslında ama yazdığın çizgi filmde bir harften dolayı tam emin olamadım. O yüzden onu düzeltmek istedim.
0: Tabii Nuhat çok tecrübeli Deniz Hanım. Geçen haftadan bu yana yarışmamızda olduğu için bir harfin bile ne kadar kıymetli olduğunu biliyor. Bu bakımdan bir sildi, bir yazdı, bir daha ne yaptı bir göreceğiz bakalım. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Seray Hanım.
2: Pepe.
3: Pepe.
0: Elif Hanım'ın cevabı aynı. Nuhat.
1: Ben de Pepe dedim ama şöyle bir şey hatırlıyordum. Sanki sonunda Pepe 2 E ile yazılıyor gibi hatırlıyordum. Pepe futbolcu ismi. Pepe'yi de sonunda bir E vardı diye hatırladım. O yüzden yazdım, sildim, tekrar yazdım. En son böyle kaldı yani.
0: O son saniyede yaptığın E vardı, sildin.
1: Sonra bir daha yazdım.
0: Bir daha yazdım.
1: Evet.
0: Deniz Hanım?
2: Tabii ki Pepe. Yani kızından ötürü bütün animasyon, çizgi film her şeyi izliyoruz. Tiyatrosuna da gittiğimiz için kesinlikle Pepe.
0: Evet. Şimdi aslında dört yarışmacımız da aynı çizgi filmi ifade ediyor. Net şu anda Pepe dediğinize göre.

0: Ama bir fark var. O farkı da doğru cevabı görünce...
1: Nasıl?
0: Hepimiz anlayacağız. İşte Murat'ın o detaya dikkat etmesi, bir silmesi, bir yazması, bir daha silip tekrar yazması tek başına 2000 puan kazandırdı. Tebrik ediyorum Murat.
2: Teşekkür ederim.
0: Son kararın doğru kararmış demek.
3: Aslında ilk kararın da doğru kararmış. İlk başta çünkü iki el yazmıştım. Sonra sildim, sonra tekrar yazdım. Hani ilk karardan vazgeçmemek için.
0: Öyle. Pepe dediğin gibi futbolcu ismi. Aslında evet, aynı çizgi filmi anlatıyorsunuz. Pepe'den evet. Bahsediyoruz ama isminde iki tane E olduğunu da gördük hep birlikte. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi.

Oyun dünyasına dalacağız şimdi. İlk olarak Sovyet bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından tasarlanan bir bulmaca oyunudur. Amacı yukarıdan düşen blokların denetimli bir şekilde düşmesini sağlayarak arada hiç boşluk olmayacak şekilde yatay sıralar oluşturmaktır. Her blok 4 parçadan oluşuyor. Benzedikleri harflere göre adlandırılır. Bu harfler I, J, L, O, S, T ve Z harfleridir. Bloklar saat yönünde veya bazı türlerinde saat yönünün tersine döndürülür. Yatay eksende sağa sola hareket ettirilerek kontrol edilir. Sorumuz gelsin. Farklı şekildeki blokların aşağıya düşerken yatay bir sıra oluşturmak için düzenleme ve döndürme yapılmasına dayalı olan oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Dünyanın en fazla farklı platformlarında yer alan bir oyun. Dünyanın en çok oynanan oyunlarından bir tanesi. En çok indirilen oyunların başında geliyor. Muhtemelen sizin telefonlarınızda herhalde vardır diye düşünüyorum. Doğru cevap ne olabilir acaba? Buyurun görelim lütfen. Seray Hanım.
1: Tetris.
0: Elif Hanım.
1: Tetris. Eskiden cihazları da vardı. Küçük oyuncakları. Onlarla oynardık. Çok güzel bir oyun.
0: Nuhat.
2: Tetris.
0: Ve Deniz Hanım.
3: Tetris. Umarım yazım yanlışı yoktur. Yine aynı şekilde.
0: Yazım yanlışı diğerleriyle aynı şu anda. O yüzden hiç merak etmeyin. Puan alırlarsa siz de alırsınız. Tamam, alamazlarsa süper. Siz de alamazsınız.
3: Güzel.
0: Peki. Acaba doğru cevap ne? Tetris doğru cevap olacaktı. Var mı telefonlarda?
1: Telefonda yok. Ben yok. Cihazlarda biliyorum sadece. Telefonu sadece cihazda.
2: Ben de cihazda oynamıştım. Yani küçükken, daha küçükken, ama telefonda benim de yok.
0: Sizin Deniz Hanım?
3: Yani Tetris'in kendi bir cihazı vardı. Onunla oynardık genelde küçükken, ama artık tabii oynamıyoruz yani.
0: O zaman telefona indirme yapmamışız.
3: Evet.
1: Yok.
0: Güzel. Bilmediğimiz bir yerden geldi. Peki, şimdi yeni sorumuz acaba nereden gelecek? Hep beraber görelim. Sinema dünyasındayız. Usta bir oyuncu ile ilgili detaylar var şimdi. Ünlü oyuncu 1912'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. Tatlı, sert ve babacan tarzıyla çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim gibi roller üstlendi. Birçok filminde kendi adıyla oynadı. Karakter oyuncusu olarak da simgeleşti. 1942-1988 yılları arasında 500'e yakın filmde rol aldı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Türk sinemasında bir klasik oyuncu olan bu isim 1993 yılında ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Sorumuz gelsin. Çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan, hakim gibi roller üstlenen ünlü oyuncunun ismi acaba nedir? Süreniz başladı. Hatta ben de bir ekleme yapayım. Komiser, hakim, bahçıvan, baba dışında fabrikatör olarak da birçok filmde kendisini gördük. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Hep böyle sıcak gelmiştir onu gördüğümüzde, aslında filmlerinde izlediğimizde. Bakalım cevaplar ne oldu? Buyurun lütfen.
2: Fabrika.
0: Seray Hanım?
4: Yani yüzünü hatırlıyorum ama ismi gelmiyor aklıma maalesef.
0: İsim aklınıza maalesef gelmedi. Elif Hanım?
1: Bu direkt fabrikatör olarak aslında aklımda kaldı. Tatlı sert baba deyince çıkarttım. Hep kafamda Yaşar Usta'nın masaya yumruğunu vurduğu sahne geliyor. Hani Hulusi Kentmen gibi düşündüm.
0: Ofiste görüştükleri an,
1: evet,
0: değil
1: evet.
0: mi? Hulusi Kentmen cevabı verdiniz. Nuhat?
2: Benim aklıma başta Sadri Alışık geldi, çok hakim olduğum için. Daha sonra fabrikatörü duyunca Hulusi Kentmen'i çevirmeye çalıştım ama şuradaki E harfini tam olarak yazamadım. Bir de zaman geçmiş olabilir ben tam son şeyi yazdıktan sonra. Hulusi Kentmen yazdım ama tam da yazamadım aslında. Çünkü çok görünmüyor.
0: Bakıyorum.
2: Şu harf.
0: Harflerle ilgili olarak Kentme.
2: Oraya hızlı bir şekilde yazmaya çalıştım. Yani belki yetişmemiş olabilir.
0: Deniz Hanım?
3: Hulusi Kentmen. Kesinlikle Türk sinemasını çok severim. Çok da filmlerini izlemişim de, çok da severim kendilerini. Hulusi Kentmen diye düşünüyorum kesinlikle.
0: Seray Hanım, ne diyorsunuz? Üç yarışmacımız da aynı ismi yazmış.
4: Doğru.
0: Doğru mu?
4: Kentmen olacak.
0: Aklınıza
4: evet.
0: gelmeyen isim Hulusi Kentmen ismi miydi?
4: Baba karakteri o, ama hatırlayamadım maalesef o esnada.
0: Peki. Şimdi ben detayları okurken ekrana da aslında değerli üstadın görüntüleri, filmdeki sahneleri de geldi. Yalnız yarışmacılarımız göremediler. Sadece onlar beni duydular detayları onlara aktarırken. Şimdi ama doğru cevabı hep beraber görüyoruz. Hulusi Kentmen olacaktı. Doğru cevap. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Böylelikle Seray Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımız puan aldılar. Geldik dördüncü sorumuza. Yani artık bu etabı bitiriyoruz. Türk bir şair soracağım. 1884'te Üsküp'te doğdu. Asıl adı Ahmet Agah'tır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisidir. Türk edebiyatı tarihinde Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim'in olduğu dört aruzculardan biri olarak kabul edilir. Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi görevler de üstlenmiştir. 1968'de Hüseyin Gezer tarafından yapılan heykeli bugün İstanbul Beşiktaş'ta kendi adını taşıyan parkta bulunmakta. Aziz İstanbul ve Sessiz Gemi en bilinen eserlerindendir. Sorumuz gelsin. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden olan ünlü şair kimdir? Süreniz başladı.

0: Dün bir tepeden baktım, Aziz İstanbul diye başlarsam eğer, acaba devamı cevaplarınıza yansımış olabilir mi? Görelim lütfen, buyurun. Seray Hanım.
1: Nazım Hikmet dedim.
0: Elif Hanım.
2: Yahya Kemal Beyatlı.
0: Nuhat.
3: Ahmet Hamdi Tanpınar dedim ama şimdi Elif Hanım cevabı söyleyince ikna oldum ben.
0: Yahya Kemal Beyatlı olduğunu düşünmeye başladım. Deniz Hanım.
4: Ben biraz karıştırmış olabilirim. Aziz Nesin diye hani ünlü vesaire aklıma geldi ama siz Aziz İstanbul'da deyince Aziz Nesin'dir diye düşündüm. Çok emin değilim tabii ki.
0: Dört farklı isim var şu anda. Dördü birbirinden kıymetli. Bu şairlerimizin arasında birisi doğru. Bir tahmininiz var mı Seray Hanım?
1: Benim ki değil. Korktuğum başıma geldi. Ben bir yarışmanızda daha böyle bir şair sorusu çıkmıştı. Hatta eşimle konuşmuştuk. Şair sorusu çıkarsa doğru yapmam lazım dedim. Orada da yanlış yapmıştım. Hatta benimki çıktı dedim. Özdemir Asaf da orada cevap. Çok seviyorum onu. Ama Cemal Süreyya yazdım orada da. Burada da öyle bir şey oldu.
0: Şimdi de Nazım Hikmet yazdınız. Ve doğru değil mi diyorsunuz? O halde görelim bakalım hangisi doğruymuş.

0: Doğru cevabı veren sadece Elif Hanım oldu. Tebrik ediyoruz. Etabı bitirirken Nuhat'la beraber puanları eşitlediniz Elif Hanım böylelikle.
1: Evet, bu soru da benim için çok önemli. Ben şiirleri, edebiyatı çok severim. Hatta edebiyat okuyorum da, açık öğretimde 4. sınıftayım. Yahya Kemal'i çok sevmekle birlikte asıl ikinci yeniler benim için çok önemlidir. Ama yine de edebiyat sorusu olduğu için kaçırırsam üzülürdüm.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Nuhat, 2600 puana sahip olan bir diğer yarışmacımız. Deniz Hanım bugün aramıza katıldı. 600 puanınız var.
2: Evet.
0: Ve Seray Hanım, dünden devam ediyor sanki.
3: Toparlayacağım. İkinci etapta toparlamayı düşünüyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum ama umarım böyle devam etmeyecek.
0: Peki, 250 puanla şu anda son sırada yer alıyorsunuz ama birinci ve ikinci etapta kaçıncı olduğunuz çok da fazla önemli değil doğrusunu söylemek gerekirse. Hele ki bugün günlerden cuma ise daha bir ayrı önem taşıyor tabii ki. Geçelim şimdi diğer etabımıza, yani artık dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabında bizi bekleyen 4 soru var ve artık her biri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Karadenizlerimizdeki bazı balık türlerimizi hatırlatacağım sizlere. Karadeniz'in ünlü balığı hamsi aynı zamanda Marmara Denizi'nde de bulunur. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara'da bulunan istavrit, hamsi, çaça, çamuka gibi küçük balıkların yavrularıyla beslenir. İstavritin küçüğüne kraça denir. Lüfer, küçükten büyüğe doğru defne yaprağı, çinekop, sarı kanat, lüfer, kofana ve sırtı kara olarak adlandırılır. Çipura, Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak görülen bir balıktır. İzmarit, denizlerimizin yerli balıklarındandır. Küçüklerine kancur adı verilir. Mezgit, özellikle Marmara ve Karadeniz'de bolca görülür. Gelincik ve bakalyaro ile aynı familyadan olup şeklen de benzemektedir. Sorumuz gelsin. Lüfer'in bir büyüğüne ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Balıklarla aramız nasıl?
1: Yani benim pek fazla yoktur. Ya denizi ve deniz ürünlerini severim aslında ama balık çeşitlerine o kadar hakim değilim. Yani tat farkını çok fazla ayıramayabilirim. Örneğin bir levrekle bir çipur arasındaki farkı çok net bir şekilde bu budur, şu şudur diyemem. Ama hani varsa olduğunda yerim, öyle söyleyeyim.
0: Elif Hanım, var mı sizin balık kültürünüz?
2: Yemeği severim aslında ama çok farklı isimler alabiliyorlar. Birbirinin büyüğü, birbirinin küçüğü farklı isimler olabiliyor. Onlara ben de hakim değilim. Bilemiyorum.
0: Evet. Bir büyüğünü sorduk. Lüfer'den, Lüfergiller'den. Acaba iyi duyabildiniz mi beni? Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Seray Hanım.
3: Sarı kanat yazmaya çalıştım ama yetiştiremedim. Emine değilim gerçekten.
0: Sarı kanat diyorsunuz. Elif Hanım.
2: Kancur diye duydum.
0: Nuhat.
1: Çipra yazdım ben.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Lüfer'den sonra ilk söylediğinizi bu duydum. Umarım doğru yerde duymuşumdur.
0: Orada bir detaya acaba hakim olabildiniz mi? Küçükten büyüğe doğru diye bir ifade kullandım.
4: Evet, orada...
0: Defne yaprağı ilk söylediklerimden miydi?
4: Evet, ilk söylediklerinizden de orada karıştırmış olabilirim.
0: Şu anda 4 farklı balık ismi görüyorum karşımda. Ve hemen gidelim doğru cevaba. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Lüfer, küçükten büyüğe doğru. Defne yaprağı, kinekop, sarı kanat, lüfer, kofana ve sırtı kara olarak adlandırılır. Cevap soruda. Kofana doğru cevap olacaktı. Şu anda 5. sorumuzu geride bıraktık. Denizlerin dünyasından bakalım hangi dünyaya gidiyoruz. Yeni sorumuz geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri konu başlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde birimler küçükten büyüğe şu şekilde sıralanıyor. Tim en küçük askeri birimdir. Manga 2 timden oluşan askeri birliktir. Takım 35-40 askerden oluşur. Bölük en az 2 takımdan oluşur. Tabur bölükten büyük, alaydan küçük askeri birliktir. Alay bir albayın komutasında 3-4 taburdan oluşan askeri birliktir. Tugay, alaydan büyük, tümenden küçüktür. Tümen, tugaydan büyük, kolordudan küçüktür. Kolordu, 3-4 tümenden oluşur. Ve ordu, 4 ila 5 kolordudan oluşan bir askeri birliktir. Şimdi sorumuz gelsin. Bölükten büyük, alaydan küçük askeri birlik nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Neler yazdınız acaba? Seray Hanım.
1: Bölüğün 4. olduğunu, alayında tabii bu yüzden 6. olduğunu düşünüyorum ama 5'i hatırlamıyorum. Bölük 4'tü diye biliyorum ama 5'i kaçırdım galiba. Tümen yazdım ama emin değilim.
0: Tümen yazdınız, emin değilsiniz. Elif Hanım.
2: Tabur.
0: Nuhat.
3: Tümen yazdım ama ben de emin değilim.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Tabirleri bile hiç aklımda kalmadı. Tim biliyorum, yani bölük biliyorum ama başka kelimeleri de hiç bilmiyorum yani açıkçası.
0: O yüzden cevap veremediniz. Peki, evet. İki tümen, bir tabur var. Bakalım doğru cevap ne? Cevap soruda. Tabur, bölükten büyük, alaydan küçük askeri birliktir. Cevap soruda. Tabur cevap doğru cevap soruda. Olacaktı ve sadece Elif Hanım yazdı. Tebrikler Elif Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 6600 puana ulaştınız ve önemli bir fark yakaladınız tabii ki. Bakalım kaderiniz düğüne benzemesin de.
2: Kendimizi garantileyemiyoruz yani ben bunu çok iyi anladım. Puanım yüksek diye hiç rehavete kapılmaya gelmiyor. Sol tarafından hala tedirgin oluyorum.
0: Peki şimdi 7. sorumuza geçiyoruz. Bakalım detaylarda neler var. Müzik diyoruz biraz da. Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri Tomorrowland. Festival 2005 yılından beri Belçika'nın Boom bölgesinde düzenleniyor. Dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında gösterilen bir diğer festival Burning Man. 1986 yılında San Francisco'daki Bakers Beach'te ilk kez gerçekleşti. Ve 1990 yılından beri de Nevada'daki Black Rock Desert'te yapılmaya devam ediyor. Fas'ın başkenti Rabat'taki Mavazin Festivali'ne ise her yıl 2 milyondan fazla insan katılıyor. 9 gün süren festival, Arap, Afrikalı ve uluslararası müziğin en iyi isimlerini bir araya getiriyor. İngiltere'nin güneybatısında yapılan Glastonbury Festivali, kendisini dünyanın yeşil alanda yapılan en büyük müzik ve performans sanatları festivali olarak tanıtıyor. Ve bir de tabii Brezilya'daki Rio Festivali var. Rio kentinde 1985 yılında doğdu ve bir haftalık Rock in Rio Festivali'ne her yıl yaklaşık olarak 700 bin kişi katılıyor. Sorumuz gelsin. Mavazin Festivali hangi ülkede yapılmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Tabii şu pandemi tamamen bitse de artık aslında doya doya o eski günlere yeniden kavuşabilsek. Cevaplarınızı göreyim lütfen, buyurun. Seray Hanım.
1: Ben Belçika yazdım ilk önce ama Tomorrowland'di galiba, 2005 yılında olması lazım. Onu hatırlayamadım, Fas dedim.
0: Son anda Fas diye evet yazdınız. Elif Hanım.
2: Ben de Fas dedim.
0: Nuhat.
3: Fas.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Arap ülkeleri diye söyledim. Fas bir anda aklıma gelmedi. Biraz genel oldu, Arap ülkeleri.
0: Siz bir genelleme dedim yaptınız. Peki, o zaman ben ne demişim hep birlikte görelim. Cevap soruda. Fas'ın başkenti Rabat'taki Mavazin Festivali'ne ise her yıl 2 milyondan fazla insan katılıyor. Cevap soruda. Doğru cevap Fas olacaktı. 3 yarışmacımız puanlarını arttırdı. Deniz Hanım şu anda 600 puandasınız. Seray Hanım da uzun bir sürenin ardından yeniden puanlarla tanıştı.
1: Evet, öyle oldu.
0: Yavaş yavaş başladı herhalde Seray Hanım'ın gelişi.
1: Umarım geç olmamıştır.
0: Bakalım, şimdi önümüzde bu etabın son sorusu var. Yani 2000 puan derindeki son sorumuz. İşte 8. soru geliyor.

Nadir hastalıkların içerisinde acaba neler var? Nadir hastalıklar 2000'de bir ya da daha az sıklıkla görülen metabolik, kronik ve bazıları hatta ölümcül olabilen hastalıklardır. Yaklaşık 8000 nadir hastalık tanımlanmıştır ve bu hastalıkların %80'i de genetik geçişlidir. Bazı örnekler vermek gerekirse, kapiller kaçış sendromu damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanır. Menkes hastalığı vücuttaki bakır seviyesini etkileyen genetik bir hastalıktır. Mikrotia doğuştan kulak kepçesi küçüklüğü, şekil bozukluğu veya olmayışı olarak tanımlanır. Rett sendromuna yakalanan çocuklar 6-18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Ancak bu süreden sonra çocuklarda bir gerileme başlar. Galaktozemi, süt ve süt ürünlerinde bulunan galaktoz adlı şekerin sindirilmesinde görevli enzimin üretilmemesiyle ortaya çıkan nadir bir hastalıktır. Sorumuz gelsin. Vücuttaki bakır seviyesini etkileyen genetik hastalığın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Başta tabii çocuklar olmak üzere tüm hastalara şifa dileklerimizi buradan iletelim. Muhtemelen belki de bazılarını ilk defa duydunuz bu hastalıkların. Dünyada birçok maalesef hastalık çeşidi var. Ve yeni yeni hastalıklar da ortaya çıkıyor. İşin kötü tarafı da bu tabii ki, yeni virüslerle beraber. Acaba bu hastalığın ismini bulabildiniz mi? Buyurun lütfen. Seray Hanım.
1: Ben nasıl duydum bilmiyorum. Mentez diye bir şey yaz. Öyle bir şeydi ama sanırım yanlış hatırlıyorum kelimeyi.
0: Mentez dediniz.
1: Evet,
0: Elif Hanım.
2: Menkez, mentenez. Ben de tam hani hatırladığım kadarıyla yazmaya çalıştım ama.
0: Nuhat.
3: Menkez hastalığı veya sendrom.
0: Menkes ve Deniz Hanım.
4: Menfes. Yani çok harfler biraz karışmış olabilir. Ama bunun olduğuna eminim. Sadece harfinden çok emin değilim.
0: Sizde menfes, Nuhat'ta menkes, Elif Hanım'da menkenes ve Seray Hanım'da da mentez var. Aslında...
1: Aynı şeyden bahsettiniz.
0: Aynı şeyden bahsettiğiniz net bir şekilde ortada. Yazdığınız çünkü hani farklı farklı harfler var şu anda ama... Tabii doğru cevabı görelim şimdi. Etabı öyle bitirelim. Menkes hastalığı, vücuttaki bakır seviyesini etkileyen genetik bir hastalıktır. Evet, Nuhat tek başına doğru cevabı bildi. Menkes hastalığı yazarak tebrik ediyoruz. Ve Elif Hanım, tek başınıza doğru cevabı bildikten hemen sonra Nuhat'tan da bir hamle geldi.
2: Hiç şaşırmadık. Bekliyorduk.
3: Ben yine şanslıydım sanırım çünkü zaten daha önceden bildiğim bir hastalıktan geldi. O yüzden biraz şanslıydım sanırım yine ben.
0: Senin alanından geldi evet, tıp
3: ya,
0: dünyasından.
3: Yazılımını da biliyordum yani. O yüzden yazarken de emin gibiydim. Ama erken konuşmak istemedim yine de ne olur ne olmaz diye. Doğru hatırlamıyor olabilirim diye. Ama şanslıydım yine sanırım biraz.
0: Tabii Gulliver sorusunda genç doktor cevabın vardı.
3: Evet.
0: O da bir şans eseri seni aslında... Belki o an değil ama sonrasında finale çıkman için önemli bir cevaptı. Bakalım bunun kıymetini yarışmanın sonunda anlayacağız öyle değil mi Elif Hanım?
2: Evet.
0: Burada tek başına.
2: Ben Kez yazıp sonradan emin olamayıp Nez'i bekledim. Bir arkadaşımın soyadı Kenez galiba ondan aklıma çağrıştırdı. Saçma sapan bir şey çıktı ortaya.
0: Ama tabii şu anda Nuhat'la beraber aynı puana sahipsiniz. Elif ve Nuhat arasında şu anda gördüğümüz gibi... Final adına önemli bir çekişme var. Seray Hanım'ın puanı 950 ve Deniz Hanım 600 puandasınız şu anda. Dördüncü sırada yer alıyorsunuz. Artık önümüzde 4 soru kaldı. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve işte 9. sorumuz geliyor. Siyah giyen adamlar konu başlığı. Siyah giyen adamlar hayatımıza ilk kez 1990'da yayımlanan çizgi romanla girdi. 1990'da sadece 3 sayı olarak yayımlandı. Sonraki yıl bir 3 sayı daha piyasaya sürüldü. Aksiyon güldürü tarzında bir bilim kurgu filmi olarak ilk kez 1997 yılında beyaz perdeye taşındı. Başrollerinde Tommy Lee Jones ve Will Smith'in olduğu film 2002 yılında ikinci kez sevenleriyle buluştu. İlk Siyah Giyen Adamlar filmi dünya çapında 587 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Gösterime girdiği ilk 5 günde yakaladığı yaklaşık 85 milyon dolarlık hasılatla 1997 yılının en başarılı filmi oldu. Siyah Giyen Adamların ikinci filminden 10 yıl sonra üçüncü devam filmi vizyona girdi. Dünya çapında 624 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Dördüncü film dünya çapında sadece 253 milyon dolar hasılatla serinin en düşük hasılat yapan filmi oldu. Sorumuz gelsin. Siyah Giyen Adamlar serisinin üçüncü filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Süreniz başladı.

0: Dokuzuncu sorumuz. Süremiz bitti. Bu seri filmleri izleyenler var mı aramızda? Deniz Hanım?
1: Bütün serilerini izledim.
0: Hepsini izlediniz.
1: Evet, hepsini izledim. Çok da seviyorum. Bill Smith'in filmlerini özellikle.
0: Nuhat?
2: Yok, ben izlemedim.
0: Hiç izlemedin.
2: Aynen, izlemedim. Aksiyon.
3: İlk defa duydum.
0: Hanım ve Elif Hanım?
4: Ben de izlemedim. Film konusunda çok...
0: Ama konuyla herhalde duydunuz değil mi? Evet. Yani filmleri duymadınız.
3: Siyah giyen adamlar yok. İlk defa duydum.
0: İlk defa mı duydunuz? Enteresan. Peki, cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Seray Hanım?
4: 1997 ilk filmi 10 yıl sonra diye duydum. Yanılmıyorsam 3. filmi için. 2007 yazdım ama 2. filminden 10 yıl sonra da olabilir. Umarım öyle değildir.
0: 2007 verdiğiniz tarih. Sizin Elif Hanım?
3: 2007. Ben de aynen Seray Hanım gibi hatırlıyorum. 97 ve 10 yıl sonra diye.
2: Ben Nuhat? 2. filminden 10 yıl sonra diye duydum hatırlıyorum. O yüzden 2012 dedim ben.
0: Ve Deniz Hanım?
1: Ben de 2012 olduğuna eminim. Ama 2. film diye sonra bir anda aklıma geldi. O yüzden 2002 diye belirttim. 10 yıl eklemem lazımdı üzerine normalde. Zamanım yetmedi.
0: Siz 2012'den eminsiniz ama 2002 son kararınız olarak mı yazdınız, yanlış mı yazdınız yoksa?
1: 2002 yazdım ama 10 yıl eklemem gerek diye sonradan aklıma geldi. 2012 yazamadım.
0: Anladım.
1: Yetişemedim.
0: Peki. Şu anda farklı cevap sizin var, Nuhat'ın var. İki tane de 2007'yi görüyorum.

Ve bakalım puanlar kime gidiyor? ...2012 olacaktı. Doğru cevap Nuhat'a gidiyor puanlar. Tebrik ediyorum.

0: tek bir sorudan dönmüştüm. Yani her an her şey olabilir, o yüzden daha 3 soru var.
1: Ama önemli bir avantaj yakaladığında ortada tabii ki. Şimdi 10. sorumuza gidiyoruz. Bu etaba iyi başladı Nuhat. Bakalım yeni sorularda durum ne olacak?

Marie Curie, sorumuzun konu başlığı bu. Marie Curie 7 Kasım 1867'de Polonya'da doğdu. Marie Curie eşi Pierre Curie ile birlikte uranyumdan daha radyoaktif olan iki element keşfetti. Birine doğduğu ülkenin adını verdi polonyum, diğeri ise geliştirilerek bugün kanser hastalarına şifa veren radyumdur. Bu başarılı çalışmalarıyla 1903 yılında Pierre Curie ve Henri Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülünü aldı. Eşinin 1906 yılındaki trajik ölümünün ardından Fen Bilimleri Fakültesi'nde genel fizik profesörü makamını devraldı. İlk defa bu konuma gelmiş kadın unvanını kazandı. 1911 senesinde Nobel Kimya Ödülüne layık görülen Marie, tarihte 2 Nobel ödülüne sahip ilk kişi oldu. 1914'te Paris'te kurulan Radyum Enstitüsü'nün müdürlüğünü yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazlarını geliştirerek cephede kullanılmasını sağladı. Halen 2 Nobel ödülüne sahip olan tek kadındır. 1934'te Fransa'da hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Marie Curie Nobel Kimya Ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süremiz başladı.

0: 10. sorumuz için süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Seray Hanım.
1: 1867 doğumlu. Bir 1903'te ödül aldı, bir de 1911'de aldı. Ama hangisi yılını tam kestiremedim. 36 dedim.
0: 36 verdiğiniz cevap.
2: Ben Elif Hanım. 36.
0: Siz de aynı yoldan mı gittiniz?
2: Evet, aynı yoldan.
0: 1903 ve 1867 tarihlerinde. Nuhat?
3: Ben 44 dedim çünkü 1903'te fizik Nobel ödülü almıştı. 1911'de kimya aldı diye hatırlıyorum. O yüzden 44 dedim ben.
0: Bu detaya
2: hakim değilim.
1: Yılını biliyordum ama fizik, kimya hangisiydi onu karıştırdım.
0: Aklınıza geldi mi?
1: 1911'i biliyordum, evet.
0: Farklı bir detay verdi çünkü Nuhat. Fizik ve evet, kimya olarak ayrımını yaptı. Deniz Hanım?
4: Ben de 36 dedim aynı arkadaşlarımla. Ama fizik, kimya olarak çok ayırt edemedim. Umarım 36 çıkar cevap.
0: Şu anda 3 tane 36 var tabii. Ve tek ayrı cevap Nuhat'tan geldi, 44. O da neden böyle bir cevap verdiğini de Nobel ödülünün, iki ayrı ödülün farklı olduğundan bahsetti. Acaba Nuhat'a yine bir çarpı iki mi gidecek, yoksa bu kez rakipleri aradaki puan farkını mı azaltacak? Hep beraber görelim. ...44 doğru cevabı veren sadece Nuhat oldu ve 19.300 puan aldı. Tek başına doğru cevabı verdi Nuhat. Bir detay, bir dikkat. Ta ki o Pepe'den başlayarak gelen. Evet. Oradan hala devam ediyor.
3: Evet. Pepe sağ olsun iyi başlattı beni şeye, bu yarışmaya. Daha motivasyonlu başlayınca dikkat katsayım da arttı. O yüzden iyi gidiyor şimdiki.
0: Finalisti belirleyecek olan sorular gelecek şimdi. Önce 11. sorumuza gidiyoruz. Manş Tüneli ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Manş Tüneli Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan bir tüneldir. Manş Denizi'nin altından bu ülkeleri birleştirir. Tünel 50,5 kilometre uzunluktadır. Tünelin su altındaki bölümünün uzunluğu ise 38 kilometredir. Bir Fransız mühendis 1802'de Dover Boğazı'nda iki kıyı birleştiren

bir tünelin yapılmasını teklif etti. Napolyon tarafından beğenilen teklif savaş yüzünden askıya alındı. Fransa ve İngiltere hükümetleri 1960'lı yılların ortalarında tünelin yapılması için tekrar anlaşmış olsa da yüksek maliyetleri gerekçesi yüzünden 1970'li yıllarda yapımı durduruldu. Manş Tüneli 1986'da tekrar gündeme geldi ve çok sayıda bankadan borç alınarak, hisse senedi çıkarılarak yapımı karşılandı. 6 Mayıs 1994'te Manş Tüneli'nin açılışı yapıldı. Tünelin iki ucu arası karşılıklı sefer yapan arabalı trenler, Londra, Paris, Brüksel ve Amsterdam arası sefer yapan trenler tarafından kullanılmaktadır. Sorumuz gelsin. Manş Tüneli'nin suyun altında kalmayan kısmının uzunluğu kaç kilometredir? Süreniz başladı.

0: iki tane şehir var. Bir taraf İngiltere'de, diğer tarafta Fransa'da. Douvres ve Calais şehirlerini birbirlerine bağlayan bir tünel. Bazı detaylar verdim uzunluğu ile ilgili olarak. Acaba sorumuzun cevabını bulabildiniz mi? Buyurun. Seray Hanım.
1: 50,5 metreydi toplam uzunluğu. Suyun altında kalan kısmı, kalmayan kısmı 12,5 diye hatırladım. 38'di sanki suyun altında kalan kısmı. 12,5 dedim o yüzden.
0: Elif Hanım.
2: 12,5. Ben de aynen öyle hatırlıyorum.
0: Nuhat.
3: 12,5.
0: Ve Deniz Hanım.
4: Kesinlikle 12,5. Net olarak hatırlıyorum ben de.
0: Kesinlikle eminsiniz. Evet. Şu anda 4 yarışmacımızın da aynı cevabı verdiğini görüyoruz. Doğru mu, değil mi? Şimdi göreceğiz. Ama bir şeyin cevabını net bir şekilde şu anda verebilirim ki günün finalisti bütün cevapların aynı olmasıyla, özellikle Elif Hanım'ın tabii ki cevabının aynı olmasıyla birlikte de netleşmiş oldu. Matematiksel olarak da artık Nuhat günün finalisti oldu. Ama biz yine de doğru cevabı görelim. Nuhat'ı öyle alkışlayalım. 12,5 doğru cevaptı. 20 bin barajını geçti Nuhat puanlarıyla birlikte. Ve bugünün finalisti oldu.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
0: Nuhat, bir kez daha tebrikler.
3: Teşekkür ederim tekrardan. Güzel bir yarıştı Elif Hanım'la çekişmek. Tüm yarış çok güzeldi diğer arkadaşlar birlikte. Elif Hanım'la olan rekabetimiz 2-3 gündür devam ediyordu zaten. Bugün de keyifliydi. Gülün isterdi ki aslında beraber finale çıkalım, beraber ikimiz de kazanmaya çalışalım. Ama böyle oldu.
0: İşte onun için bir gülücük falan koyman gerekiyordu.
3: Evet.
0: Üçün sürat koyman gerekiyordu. Genellikle emojiler çünkü cevap verilmediğinde yapılıyor ama tabii Elif Hanım'ın cevabına da ortak
3: sadece
0: olan
3: evet.
0: Seray Hanım ve Deniz Hanım da
3: bana
0: vardı.
3: Bana bağlı olan bir şey değil.
0: O yüzden tabii. Çok da fazla sana bağlı olan bir durum değildi. Birazdan finalde beraber olacağız tabii ki. Bu matematiksel olarak diğer yarışmacılarımıza da veda ettiğimiz anlamına geliyor. Ama final öncesindeki son sorumuzu da bir görelim hemen. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Elton John konu başlığımız 12. sorumuzda. 25 Mart 1947'de İngiltere'de dünyaya geldi. 4 yaşındayken piyano dersleri almaya başladı. Ve 11 yaşında Kraliyet Müzik Akademisi'nden burs kazandı. 60'lı yılların başında arkadaşlarıyla beraber Corvettes isimli bir grup kurdu. Daha sonra grubun adı Bluesology olarak değiştirildi. 1967 yılında da profesyonel olarak müzisyen oldu. Elton John zamanla uluslararası bir üne kavuştu. 1970'lerde çıkardığı albümlerle artık o bir yıldızdı. 1988'de mükemmel bir şarkı Rex Strisbeck'i yazdı. Tempolu şarkısı I Don't Wanna Go On With You Like That büyük bir ilgi gördü. 1992'de yayınladığı yeni albümü The One büyük bir başarı elde etti. 1998'de müziğe ve hayır işlerine hizmetlerinden dolayı İngiltere Kraliçesi tarafından şövalyelik unvanı aldı ve o artık Sir Elton John'du. Günümüze kadar pek çok albüme imza

Dua Lipa ile yaptığı son tekli Cold Heart'la yeni bir rekorun sahibi oldu ve 6 farklı 10 yıllık dönemde İngiltere müzik listelerinde ilk 10'a giren ilk isim oldu. Sorumuz gelsin. Elton John'un profesyonel müzisyen olduğu yılla şövalyelik unvanı aldığı yıl arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: 12. soru için süremiz sona erdi. Nuhat belki finalist ama birazdan verilecek olan cevaplarla beraber bir puan rekoru bile kırabilir. Böyle bir ihtimal de var. Tabii bunun için önce cevapları görmemiz gerekiyor. Buyurun lütfen. Seray Hanım.
1: 10.
0: 10 dediniz. Elif Hanım.
2: 98 ve 67 diye kaldı yıllar aklımda. 31 diyorum.
0: Nuhat.
3: Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Ben de 31 diyorum.
0: Ve Deniz Hanım.
4: 31 evet doğru cevap.
0: 3 tane aynı cevabı görüyorum. Bir tek Seray Hanım'ınki farklı. Bakalım doğru cevap ne? 31 doğru cevaptı ve böylelikle Seray Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımız puan almayı başarıyorlar. Nuhat 21.050 puanla yarışmamızın bugününü 1. sırada tamamladı ve kendisini bir kez daha alkışlıyoruz. Kaçıncı kez finaldeyiz?
3: 5 oldu sanırım.
0: 5. Kasada evet. Ne kadar var?
3: 12 var onda.
0: 12 var.
3: 2 bildim, 2 bıraktım.
0: İlk 2 finalde 5'er bin lira. Evet. Ama son 2 finalde cevap vermeme hakkını kullandın.
3: Evet.
0: Bakalım 5. finalde durum ne olacak?
3: Bu sefer cevap verebilirim umarım. Doğru cevap verebilirim. 2'dir. Bir sonraki güne bırakıyorum. Bu sefer bırakmak istemiyorum ama bakalım soruya da bağlı olarak.
0: Peki. Umarım. Elif Hanım son ana kadar yine iyi bir yarışma oldu. Bir türlü final olmadı. Gönül
2: olmadı.
0: İsterdi ama olsun. Yine de tebrik ediyoruz sizi.
2: Çok güzeldi. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Size de diğer yarışmacılarımıza da bir kitap hediyemiz olacak. Seray Hanım bir final gördük.
4: Evet.
0: Onda da en azından hayaliniz finale çıkmak, parayı kazanmak. Evet. Bunu da başardınız ve o şekilde gidiyorsunuz.
4: Evet. Çok güzel bir hafta geçirdim. Bütün yarıştığım arkadaşlarla çok güzel bir yarış oldu. Tabii gönül isterdi bir kere daha finale çıkmaya ama olmadı. Olsun, çok güzel bir an oldu benim için. Teşekkür ederim herkese.
0: Biz teşekkür ederiz. Ve Deniz Hanım, şanssız bir günde geldiniz aslında.
4: Evet.
0: Çünkü 3 yarışmacımıza veda ettiğimiz bir gündü. Yine de tebrik ediyoruz sizi.
5: Teşekkür ederim. Aslında çok heyecanımı yendiğim bir noktada
0: evet.
5: Sorular bitti. Diğer arkadaşlarımızın biraz o konuda şansı var. Heyecan konusunda benim gibi değiller tabii, ilk programları değil. Birkaç soruda o yüzden heyecanıma katılarak harf hataları hep yaptım. Ama çok güzeldi. Hep beraber yarışmak, programa katılmak çok güzeldi benim için. Güzel bir an oldu. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ailelerinize, eşinize ve çocuklarınıza buradan sevgilerimizi de iletmiş olalım. Ve yine Nuhat'la beraber bir kez daha finalde baş başa olacağız.
6: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
7: Bırakın onu, notalarım onlar. Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
6: Şofen! Kalkan balığına bakın, usta keser gibi.
8: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
9: İsteriz, isteriz.
10: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
11: Dalga geçme, Azize için.
12: Sevemedim kara gözlüm.
8: Oldu. Bu sensin Azize.
13: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
14: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
15: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
16: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
13: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
17: Kara Gözlüm bugün 18'de TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, bugün 11.30'da TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik, abaküs,
9: kasa,
10: marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
16: Atlarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı? Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Cevap soru da final heyecanıyla devam ediyor. Artık bu haftayı da tamamlıyoruz. Tam bir hafta önce bugün bu saatler Nuhat ilk kez finaldeydi. Final sorusuna doğru cevap verdi. 5000 lirayı kazandı. Haftayı öyle kapattık. Bu haftaya yine Nuhat'la başladık. 5000 lira kazandı. Ve yine Nuhat'la beraber tamamlıyoruz.
1: Sevdim sanırım burayı, burada olmayı. Dediğim gibi bu masada olmak, final masasında olmak iyi hissettiriyor gerçekten. Ve finale çıktıkça da aynı şekilde dediğim gibi daha rahat ve daha özgüvenli hissetmeye başlıyorum. Son iki finalde soruları cevap veremedim. Belki tam odaklanamadım, belki kafam karıştı ama bu sefer cevap vermeye gerçekten istiyorum. Çünkü ikidir es geçiyorum aslında bir nevi. Onu yapmak istemiyorum. Cevap vermek istiyorum ama bakalım soruyu umarım yakalayabilirim bu sefer.
0: Peki Nuhat, o zaman final sorumuzun konu başlığına gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Bakalım bugün Nuhat'ın sorusu nereden gelecek?

Dünyanın tuzlu gölleri ve bakalım bunların arasında neler var? Deniz ve okyanusların genel olarak tuzluluk oranı %3,5'tür. Ancak dünya üzerindeki bazı tuzlu göllerde bu oran çok daha yüksektir. Ürdün sınırında yer alan Lut Gölü'nün tuzluluk oranı yaklaşık %34'tür. Antarktika'da bulunan Don Juan Gölü'nün derinliği 10-30 santim arasında değişir. Hayli küçük ve sığ olan bu sulak alanın tuzluluk oranı %44'tür. Gölün neden bu kadar tuzlu olduğu hala tam olarak bilinmemektedir. Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri Bolivya'da bulunan Salar de Uyuni Gölü'dür. Göl toplamda 10.582 kilometre karelik bir alana yayılmıştır. Yaklaşık 10 milyar ton tuza sahip olduğu düşünülen gölden her yıl 25 bin ton tuz çıkarılmaktadır. Dünyanın en büyük tuzlu göllerinden biri de %32,4'lük tuz oranıyla ülkemizde bulunan Tuz Gölü'dür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı Tuz Gölü'nden sağlanmaktadır. Final sorumuz gelsin. Don Juan Gölü'nden alınan 300 gram suda kaç gram tuz bulunmaktadır? Süren başladı.

0: Süremiz sona erdi.
1: Evet.
0: Doğat, nasıl bir soruydu sana göre?
1: Şöyle söyleyeyim, dünkü soruya göre daha iyi odaklanabildiğimi düşünüyorum bu sefer. Belki veriler de daha az gelmiş olabilir ya da daha iyi odaklandığım için öyle oldu. Bir cevabım var, bir fikrim var, öyle söyleyeyim. Fikirden de bu sefer daha iyi hissediyorum düne göre bu konuda. Don Juan Gölü, yanlış hatırlamıyorsam, Antarktika'daki göldü. 10-30 metre derinliğinde %44 tuzluluk oranına sahip göl diye hatırlıyorum. 300 gram suyunda da matematik hesabıyla 132 gram tuz olması gerekir. Şu an şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Acaba %44 olmayan kısım bir, hani bir şaşırtma da vardı da 56 mı olacaktı diye onu bir düşündüm de şu an. %44 tuzluluk oranı. 300... Ya verdiğim cevaptan eminim. Öyle söyleyebilirim. Emin gibiyim.
0: Nuhat, çok yarışmacı gördüm ama senin gibisini görmedim. Neden diye soracak olursan, daha ben soruyu bile sormadan, yani cevap verecek misin sorusunu sormadan, sen her seferinde bu şekilde açıklamalar yaptın. Nereden nasıl bir sonuca ulaştığını, iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz, izleyicilerimize de çok güzel bir şekilde anlattın, aktardın. Bu anlamda dün de tebrik etmiştim. Yine bir kez daha tebrik ediyorum. Şimdi ama son iki finaldeki konuşma şeklin ve gözlerindeki bakış tıpkı ilk ikisine benziyor. Daha güveniyorsun cevabına, evet. Daha fazla eminsin. Daha iyi odaklandığını da başta söyledin zaten.
1: Evet.
0: Ama ben yine de soracağım. Çünkü bu işin sonunda veda etmek de var. Yani cevabın yanlış olursa diğer üç yarışmacımıza veda ettik, sana da veda edebiliriz. Ki böyle bir şey arzu etmem doğrusu. Ama 5.000 lira daha kazanma şansın da var.
1: Evet.
0: Cevap verecek misin final sorumuza Nuhat?
1: Evet, cevap vereceğim. %44 tuzluluk, 132 gram tuz vardır diyorum.
0: Cevap vereceğim dedi Nuhat. Şu anda 5. kez bizimle birlikte finalde değerli izleyiciler. 1. final 5.000, 2. final 5.000, 3. final 1.000, 4. final 1.000. Bu 5. final ya artı 5.000 olacak ya da Nuhat'a veda edeceğiz. Bakalım haftayı Nuhat'la bir rekorla mı kapatıyoruz? Yoksa Nuhat gibi genç ve başarılı bir yarışmacımıza veda mı ediyoruz? Hazır mıyız Nuhat?
1: Hazırım.
0: Final sorumuzun doğru cevabı geliyor.

0: cevabı verdi Nuat. Sen bunu hak etmiştin ama Nuat.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. Fazlasıyla hak ettin. Tebrik ediyorum bir kez daha.
1: Teşekkür
0: ederim. Yani sorular, bilgiler, detaylar ne kadar karmaşık olursa olsun şu geçtiğimiz haftadan bu yana her gün apayrı performanslarınla bence yarışmamıza değil sadece yarışmalar tarihine damga vuran isimlerden birisi oldun. Tebrik ediyorum seni.
1: Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi buraya gelirken hep bir tecrübe edinmek istiyordum. Hep bir şeyler yapmak istiyordum. O yüzden gelmiştim ve burada çok güzel tecrübeler de edindim. Yarışırken de çok güzel de eğlendim. Çok güzel vakit geçirdim. Hala vakit geçirmeye devam ediyorum. Ve bunun karşılığını bu şekilde almak da beni ayrıca mutlu ediyor. Burada olduğum için ve tekrardan doğru cevap verdiğim için mutluyum.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün ben bir yerlerde çalışmaya, işe öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Çok güzel böyle günlük güneşlik bir havada. Balat'tayız. Balat sahil yolunda çok güzel bir sepetçi var. Ben bugün sepet yapımını öğreneceğim. Çok da keyifli biliyor musunuz? Böyle her şey sepette. Çok vakit kaybetmeden buyurun başlayalım.
1: Sepet sepet yumurta, sakın beni unutma. Unutursan küserim, saçlarını keserim Tuğba. Sonra bu sepetle dolaşırsın.
0: Peki ben bugün kiminle çalışıyorum? Muharrem Akyol'la. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben sizi aradığımda daha böyle yaşı olgun bir bey bekliyordum. Ama çok gençsiniz bu işi yaptığınız için. Ama bilmiyorum nereden geliyor bu merak?
2: Adım Muharrem Akyol, Kastamonu'yum ben.
0: Öyle mi?
2: Dedem, babam. Ben üçüncü kuşağım. Hı hı. Üçüncü kuşak temsilciliğini yapıyorum bu sanatın.
0: Ne güzel. Son temsilcisi değilsinizdir inşallah.
2: Son
0: devam eder.
2: Son temsilcilerimdeyiz ama biz işi daha farklı boyutlara taşımaya çalışıyoruz yani. Daha çok yeni nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz.
0: Bence de.
2: Yenilere öğretmeye çalışıyoruz. Sonra workshoplar tasarlıyoruz şu anda. Hı hı. Yani workshoplarla öğretmeye çalışıyoruz insanlara.
0: Yani öğrenmek istiyorlar değil mi? Benim gibi meraklısı var.
2: Çok. Çok.
0: Ben bugün peki küçük bir sepet mi yapacağım, nasıl bir şey çalışacağım?
2: Bugün normalde biz büyük sepetler de yapıyoruz. Bugün daha küçük bir sepet yapacağız. Avize, hasır aydınlatma bir modeli.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Evinizde kullanabileceğiniz bir model.
0: Aa süper.
2: Herkesin merak ettiği bir modeldi.
0: Ben de çok merak ettim. O zaman başlayalım mı sevgili seyirciler? Hadi buyurun.
1: Tuğba bize bugün sepet yapımının inceliklerini anlatacak. Böyle el emeği işlerle uğraşmana hayran oluyorum Tuğba. Bakalım gün sonunda sevimli sunucumuz Tuğba başarılı olabilecek mi?
0: Sevgili seyirciler, ben zannediyorum ki böyle basit bir sepet yapacağım. Ama çok iddialı bir başlangıç oldu bu avize. Evet. En zorunu mu seçtiniz benim için?
2: Kolay
0: sepet
2: mı sandın?
0: Yapalım dedim ustam sadece.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
0: İşte bunu bekliyordum. Bunu yapmak için de bayağı bir çaba sarf etmemiz
2: programa
0: gerekecek.
2: Programa uyusun diye ne?
0: Değil mi?
2: Güzel bir şey.
0: Vallahi bravo yani.
2: Şimdi malzemelerimiz bizim bunlar. Bunu örmek için. Şunlarla başlayacağız. Bunlarla öreceğiz. Ha. Bunu önce ıslatmamız lazım.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bu şimdi, bir tane yetiyor mu hepsine?
2: Yok yetmiyor. Başlamak konusunda ha, daha yumuşak için. Olması için bunu tamam. ıslatmamız lazım şu anda.
0: Tamam ustam.
2: Bunu ıslatmaya gidelim.
1: Muharrem ustamız bambuların forma girmesi için ıslatıyor. Islanmazsa kırılır Tuğba.
0: Evet ustam.
2: Şimdi biz bunlara dikme diyoruz. İlk başlangıç malzemeleri. Hmm. Bunları diziyoruz şu şekilde.
0: Yerde yapacağız.
2: Önce ben size göstereyim, ondan sonra siz yapacaksınız.
0: Tamam.
2: Aynı dizişi. Şöyle 3 tane dizip 6 tane toplamda. Hı hı. Gerisini de aralara diziyoruz. Birer tane böyle. Bu şekilde. Bozalım, hı hı. Siz yapın. Bakalım kolay mıymış?
0: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Kolay mı sandın?
0: Hiçbir şey kolay sanmıyorum ben aslında da. İşte bazen bir şeyleri yapabiliyorum.
2: Olmadı
0: mı?
2: Bunu da alalım. Önce 3 tane şu şekilde.
0: Ha, şimdi
2: evet.
0: Şöyle. Bir tane böyle.
2: Öyle.
0: Bir tane de böyle herhalde.
2: Öyle. Tam eşit olursa aralıkları tam daha şey çıkar. Şimdi ıslattığımız malzeme ile...
0: Bunun ana malzemesi ne ustam?
2: Bu bambu, bunlar ağaç.
0: Hmm.
2: Avizeler bambudan örülüyor.
0: Anladım.
2: Rahattan denilen bir malzeme.
0: Şimdi şunun aynısı olması
2: şimdi,
0: için...
2: Şimdi bunun aynısı olması için şuradan üstten başlıyoruz. Önce en üste koyduğumuz şeyden, yerden. Bunun üstüne ben göstereceğim şimdi.
0: Tamam.
2: Şöyle ayağımızla basıyoruz.
1: İyi izle Tuğba. Basit bir işe benzemiyor. Biraz karmaşık belli ki. Dikkat gerektiriyor.
2: Bir alttan alıp şöyle üstten döndürüyoruz.
0: Aa.
2: Kilitlendi şimdi. Alttan aldık. En üstten de kenara aldığımız zaman şu şekilde örmeye devam ediyoruz.
0: El işi gibi ya.
2: Aynen.
0: Bir alttan bir üstten falan diye.
2: Çoğunlukla zaten workshop'a gelenler bayanlar olduğu için daha çabuk öğreniyorlar.
0: Öyle
2: mesela.
0: Mi?
2: Her workshop'ta sepet yapıp gidebiliyorlar. Bu şekilde.
0: Kadınlar...

0: Ben şu an gösterdim. Şimdi siz aynısını yapın. Sökelim.
1: Sökmeyin. Durun. Ben buradan devam edeyim.
0: Yok. Başlayacağım.
1: Öyle mi? Tamam. Şimdi... Ne yapıyorduk? Şuraya kilit.
0: Şimdi yok. Şu arada ayağınızla basın. Çok zorlanırsanız bir tur döndürürüz.
1: Böyle.
0: Şu şekilde. Şuradan alttan.
1: Tamam.
0: Nasıl onu düzeltiriz. Şöyle şunun altından.
1: Oyun
0: İzleyicilerimiz de görmüş olur.
1: Ne yapıyor şöyle. Bunlar diyorlardır kesin. Ne oluyor diye. Bir alttan şimdi bir üstten çekin. Değil
0: evet.
1: mi?
0: Şu şekilde. Hı hı. Tamam devam edin. Dönün siz de onunla birlikte.
1: Tamam.
0: Şimdi bir tur ben atayım. Siz anladınız mantığı ay. Normalde.
1: Ben şey, yaşlı teyze gibiyim şu an. Ha böyle döneceğiz böyle.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Şu şekilde.
1: Ne karışmış bu ya?
0: Ya ilk bir tur, iki tur böyle dönüyoruz. Ondan sonra oturarak yapabiliyoruz.
1: He, bunun başlangıç seviyesi bu.
0: Şimdi aynı noktaya geldik. Bir tane teke düşürmemiz lazım. Teke düşürmek için bunu kesiyoruz ortaya. Teke düşürüyoruz.
1: Üst üste gelmemesi için böyle bir yöntem yapıyoruz.
0: Evet.
1: Önce biz bunları dizdik böyle uçurtma yapar gibi. Sonra ip görevi görsün diye bu ince bambuyu ıslatıp aralarını örmeye başladık. Daha doğrusu ustam başladı.
0: Evet.
1: Ben oraya şey izleyici gibi geldim.
0: Şimdi?
1: Matematiğini çözmeye çalışıyorum olayın çünkü.
0: Şu şekilde.
1: Tekrar bir tur devam edeceğiz değil mi?
0: Evet. Siz devam edin şimdi.
1: Şuraya mı bas basayım?
0: Evet, şöyle. Oraya bastık.
1: Şöyle alttan alacağım.
0: Şimdi aslında yer şeyimiz bitti. Ha buraya oturup taburede de örebiliriz.
1: Ay
0: kalecede. Yoruldunuz.
1: Buraya geçiyoruz biz seyirciler.
2: Tuğba benim pek umudum yok. Anladım ki sen bu avizeyi öremeyeceksin. Sorun ayakta durman ya da oturman değil. Beceri meselesi malum.
0: Şimdi sepetin daha rahat kısmına geldik.
1: Evet yani sonunda oturarak, oturacak bir yer buldum kendimi.
0: Oturarak bir iş buldunuz artık buyurun.
1: Şimdi böyle böyle öreceğim.
0: Bacağı, iki bacağınızın arasına böyle...
1: Şöyle iyi mi?
0: Evet, böyle gayet iyi. Malzemeye çok nazik davranmayın, biraz daha sert.
1: Vallahi bilmeli, bak sizi uyarıyorum, beni uyarıyorum. Elimde kalır bu. O gülen eden Tuğba nereye gitti? Benim yerime siz gülüyorsunuz
0: ben
1: bugün.
0: Ben sana dedim. Kolay sanma Tuğba dedim, kolay sanmışsın.
1: Ben yeni gün geldiğimde... geldiğimde şurada sepet yapıyorlardı. Tamam dedim, ben gelince bundan yaparım dedim. Tabii tabii dediler, gelince görürsün. Yani ne bileyim avize falan yapacağımızı.
0: Bizim yıllar yıllar aldı sepeti öğrenmemiz.
1: Ya yani bir günde olacak
0: dededen,
1: şimdi.
0: Dededen, babadan, ben 7-8 yaşından beri mesela...
1: Öyle mi?
0: Bu işin içinde olduğum için
1: yani. Allah Allah, kaç yaşındasınız?
0: Şu an 27 yaşındayım.
1: Ben sizden büyüğüm o zaman. Yine... Bir ustadan daha büyük olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Böyle devam ediyor. Çok keyifli ama ben bir şey söyleyeyim mi? Şu ilk aşamadan sonra bir
0: keyifli ama
1: sevindim.
0: Şu anda avize olmuyor.
1: Ne oluyor?
0: Düz bir şey oluyor. Biraz daha sıkmamız lazım o yüzden. Onu da göstereyim ben size.
1: Duvara bir aksesuar gibi düşündüm
0: aynen.
1: Ben burayı.
0: Suple gibi bir şey olmuş. Şöyle biraz daha sıkarak eğmek için.
1: Ha yapacağım ki böyle olsun
0: böyle,
1: diye.
0: Evet. Bir iki tur böyle göstereyim ben de. Biraz daha şey olsun.
1: Tamam.
0: Şu şekilde. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi kavis alıyor.
1: Şimdi oldu. Benimkisi böyle supla gibi bir şey oluyordu. Öyle de olabilirmiş aslında.
0: Aynen. Yani örgü tekniğini
1: öğrendikten
0: sonra...
1: Olmayınca ona çevireceğim için birazdan sevgili seyirciler. Yani zemin ediyorum. Böyle kavis olmazsa.
0: Şimdi siz devam edin.
1: Ya bunu benden yapmamı beklemiyorsunuz değil mi gerçekten? Bilmiyorum. Sanki...
0: Ya yakın bir şey yapalım.
1: Ona yakın evet.
2: Aynen. Güldürme bizi Tuğba. Elbette onu yapamayacağını biliyoruz.
1: Nasıl gidiyor ustam?
0: Güzel, gayet güzel.
1: Uzaklaştınız çünkü size gelecek diye değil mi?
0: Evet.
1: Ben sizi uzaklaştırdım.
0: Normalde eskiden... Babamlar, dedemler derdi, sepetin sağ tarafında duran sopa yer derdi. Malzemeler devamlı çarptığı için
1: evet.
0: Sağda sırada. Ya karşısında duracaksın ya solunda duracaksın.
1: Doğru. O yüzden dedim size
0: o yüzden
1: uzaklaşın.
0: Ben de uzaklaştım.
1: Bir de ben sepetçi olmadığım için ipim bitiyor yavaş yavaş.
0: O zaman bir tane daha alıp ıslayacağız. Yani ıslayacaksınız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yine devam edeceğiz.
2: İp de bitmez, iş de bitmez Tuğba. Yeter ki çalışmaya niyetin olsun. Bak orada bir sürü bambu var. Al birini ıslat ve tekrar devam et örmeye.
1: Bunu ne yapacağım şu usta? Bitti bu.
0: Şimdi bitti. Bekleme kısmını gösterelim. Islattığımızı alalım yanımıza. Şimdi bunun altından alacağız. Aynı şekilde. Yani birleştiriyoruz.
1: Çıkmaz değil mi?
0: Çıkmaması için de bir tane böyle bir çıtayla üstten tutuyoruz. Bir dahaki tura kadar. Bir dahaki tura geldikten sonra...
1: Çıkaracağız.
0: Evet, onu çıkaracağız. Şöyle şunu geçeyim ben size. Ondan sonra örmeye devam edeyim.
1: Elimin ıslığıyla. Evet. Şöyle. Siz bunu ne kadar sürede yapıyorsunuz ustam mesela?
0: Biz böyle bu şekilde malzemeler hazırladığımız zaman bir saatte falan küçük bir avizeyi çıkarabiliyoruz.
1: Benim herhalde 15 dakikalık program için bir iki saat bir şey çekmemiz gerekecek. Çünkü ancak yani bakmayın 15 dakika olduğunu. Hep böyle saatlerce çalışıyoruz.
0: Ama avize oluşmaya başladı yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Yani oluyor.
1: Gibi. Beni yüreklendirmeye çalışıyor şu an kendisi.
2: Muharrem Usta altın kural Tuğba'ya oluyor, yapıyorsun denmez denmemeli. Aksi halde Tuğba hemen işi boş vermeye başlar. Bu tecrübeyle sabit bir durumdur. Daha önceki birçok ustamız bu hataya düştüler ve sonunda işi kendileri yaptılar. Benden söylemesi.
1: Ya ne kadar da çabuk yaptım, öyle değil mi sevgili seyirciler?
0: Evet.
1: Vallahi birazını ustam yaptı. Bizde yalan yok. Çünkü bayağı saatlerce sürecekti çünkü. Değil mi usta?
0: Evet.
1: Dedi ki ben artık şunu ben dedi yapayım dedi. Artık yeter akşam oldu dedi. Aa yanlış yaptım bir dakika. Evet. Değil mi?
0: Öğrendi. Yanlış yaptığımı anlıyor. Demek ki...
1: Demek ki isteyince oluyormuş. Ama çok güzel olmadı mı ya? Yarısında benim de tabii katkım var.
0: Tabii tabii.
1: Onu atlamayalım.
0: Gayet güzel bir, hoş verelim. Bir avize. Daha bittiği zaman daha hoş bir avize
1: öyle
0: oldu.
1: Öyle mi? Başlangıcı zordu.
0: Şekli verdikten sonra örmesi çok en
1: evet,
0: basit
1: diye örmesi. Şekli siz verince devamı kolay oluyor şu anda. Ne güzel böyle hani sadece sepet yapmıyorsunuz. Bu tür aksesuarları da yapıyorsunuz ev için. Değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii yani biz normalde küfecilikle falan başladık. Ben daha sonra... Geliştirdim biraz daha ev aksesuarlarına falan döndürdüm
1: artık işi. Dedin ki babacığım bu böyle devam etmez.
0: Evet.
1: Daha da modern bir şeyler yapmalıyız dediniz. Sonra bir Tuğba çıkıverdi. Buraya geldi. İşinize bir el attı. Baktım şuralarda boş dükkan var mı diye. Yok olsaydı hemen karşınıza hemen bir tane açacaktım. Bunu da sardıktan sonra bitiyor herhalde ustam. O zaman sevgili seyirciler finalde görüşelim mi? Hadi.
2: Rekabet başarıyı getirir Tuğba. Gerçekten kendine güveniyorsan yakınlarda bir örme dükkanı da sana açalım dilersen. Muharrem Usta'ya rakip olursun.
1: Evet, kesim işlemine geldik.
0: Tam dipten keselim ki. Pürt olmasın. Evet, gayet güzel.
1: Aa, iyi bir şey duydum.
0: Gayet.
1: Yok yok. Ustamız gayet güler yüzlü. Gayet öğretmeye açık ama ben ne yaptım biliyor musunuz?
0: O kadar olabilir.
1: Olur değil mi bu?
0: Tabii tabii onu.
1: Tamam.
0: Temizlerim.
1: Neyse ki satışa sunulmayacak bu yani.
0: Yapanın sepeti alıp gidebiliyor.
1: Aa.
0: Evet.
1: Benim mi oldu şimdi bu?
0: Sizin oldu.
1: Aa çok mutlu oldum şu anda.
0: Yani çok güzel bir sepet çıksaydı vermezdim ama.
1: Olmayınca dediler ki hadi gönlü olsun al.
0: Aynen.
1: Bu tam benim oturma odama göre ama tam onun konseptinde.
0: Yok, gayet güzel oldu, şaka yapıyorum.
1: Neyse tamam benimmiş zaten bu, o yüzden...
0: İstediğiniz gibi kesebilirsiniz.
1: İstediğim gibi çalışabilirim.
0: Böyle kes.
1: Nasıl oldu sevgili seyirciler sizce?
2: Şekilsiz bir şey oldu.
1: Dış ses sana sormadım. Nasıl oldu ustam?
0: Gayet güzel.
1: Bence bu başlık da olabilir.
0: Aynen.
1: Tuğba çok bunu çok olabilir. Fonksiyonlu kullanabilir. Ben bunu evde artık değerlendireceğim. Avizem var. Belki yanına küçük bir şey yapabilirim. Ustam çok teşekkür ediyorum size.
0: Rica ederim.
1: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye ve gösterme ilginize karşı İnşallah kazancınız daha da bol olur.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık olur inşallah.
1: İnşallah, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Bugün Tuğba atölyemize geldi. Sepet yapmaya çalıştı. Zorlandı. Taban

0: ondan dönerken gayet zor olduğu bir bölümde çok zorlandı. Ama en sonunda başardı. Gayet güzel bir avize modeli yaptık. Kendisine çok teşekkür ederiz bizi programında ağırladığı için. Ayağına sağlık. Yine bekleriz.
1: Efendim, ben bugün Balat Sahil Yolu'nda çok güzel bir sepetçiye konuk oldum. Ben böyle sepet malzemesinden avize yaptım. Ben sadece basit bir sepet yapacağımı düşünürken bir anda böyle bir aksesuara dönüştü bu olay. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
3: Bırakın onu, not alırım onları.
4: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
2: Şofen!
5: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
6: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
7: İsteriz, isteriz.
8: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
4: Dalga geçme, Azize için.
5: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
6: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
2: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
3: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
4: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
9: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
2: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
10: Kara Gözlüm bugün 18'de TV4'te.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
16: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tosunlu İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, bugün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Süper Kumbara.

0: başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
16: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
17: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
18: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
16: Rivayetleri.
17: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
16: Söylenceleri.
17: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
16: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
17: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
16: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yap.

0: olarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
6: Neydi bu?
7: Evet, bu ne?
6: Nedir bu?
7: Kukla mı?
6: Kuşları.
7: Cadı, canavar.
6: Cadı mı?
8: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
5: Eğlenceli cevaplar.
9: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
5: Kahkaha attıran görüntüler.
10: Var mı daha şey?
6: Bitti.
7: Bitti. Bay bay.
10: Tamam.
6: Artık.
5: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Efendim Ne Yapmalı programına hoş geldiniz. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilişkili bir konuyu alıp size bizim o

0: bilim alanımızın değerli bulgularıyla o konuyu harmanlayıp gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz ipuçları sunmaya gayret ediyorum. Ve mümkün mertebede gerçekten hayatınızda önem arz eden konuları seçmeye gayret ediyorum. Bugün yine öyle bir konumuz var. Konumuz yalan ve ikna. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben hiç yalan söylemem hocam, benimle ne alakası var? Çevremdeki insanlar da söylemez ama öyle demeyin. Her insan günde yaklaşık 100 tane yalan duyuyor ve kendisi de ortalama 3 yalan söylüyor. Ama neden biz hiç söylemiyoruz diyoruz? Çünkü bu söylediklerimiz hep kötü yalanlar değil. Birçoğu aslında gündelik yaşamda olumlu kullanılabilecek şeyler. Yani psikoloji dünyası yalanı olumsuz bir davranış olarak ele almıyor. Yalanları türlere ayırıyor ve bazen gerçeği birazcık çarpıtmanın hayatı kolaylaştırabileceğini biliyoruz. Peki herkes gerçekten yalan söyler mi? Evet söyler. Çocuklar bile ne yazık ki yalana belli bir süre sonra alışkanlık haline getirip kötüye kullanabiliyorlar. Ama ilk başta söylenen yalanlar hem de 2 yaş civarı böyle 24 aylık, 28 aylıkken başlayabiliyor. Çocukların 2 yaşını biraz geçtiğinde gerçekleri biraz çarpıtmaya başlamasında çok da korkulacak bir şey yok. Çünkü bu onların bilişsel olarak, yani zihinsel olarak, düşünce olarak gelişimlerinin bir parçası. Her şeyi olduğu gibi görmek yerine belli bir yaş geldiğinde acaba gördüğüm şey böyle de olabilir miydi diye gördüğünün dışında bir kurguyu yapabilmesi aslında 2-2,5 yaşına gelen çocuğun bilişsel olarak bir zaferi gerçekleştirmesi anlamına geliyor. Yani olaylara diğerinin gözlüğüyle bakabiliyor. Ama burada çok önemli bir kavram çıkıyor karşımıza. Hangi yalanlar çocuklar için endişe uyandırmalı? Yani ebeveynler çocuklarından hangi yalanı duyduğunda korkmalı, hangi yalanı duyduğunda korkmamalı? Şimdi çocuklardan geldiğinde korkmamamız gereken birinci tip yalan, bir ödül için söylenen, kimseye zarar vermeyen türden yalanlar. İkincisi, çok fazla ceza üzerinden eğitim veren biriyseniz çocukların cezadan kurtulmak için söylediği yalanlar, yani gerçeği çarpıtmalar vardır ki bunlar da aslında bir yaşam becerisidir. Üçüncüsü, birinin iyiliği için, birini bir dertten kurtarmak için söylenen yalanlara yine biz altruistik yalanlar deriz. Bunlar kendime menfaat sağlamak için değil, sevdiğim birini zor bir durumdan kurtarmak için gerçeği çarpıtmak anlamına gelir ki bunlara da çok tehlikeli yalanlar değildir. Ama bir tür yalan var ki işte bu tür yalan tehlikeli. O da sırf başka birisine zarar vermek için. Sırf sevmediği birini zor durumda bırakmak için söylenen yalanlar var ki işte çocuklarınızdan bu yalanları sıklıkla duymaya başladığınızda işte o zaman bir yardım alabilirsiniz. Çünkü bu çocuğunuzun empatiyle ya da vicdanla ilgili bir derdi olduğunu gösterebilir. Yani birine zarar veriyor ama o zarar verdiği kişinin bu yalan neticesinde nasıl hissedeceğine ve nasıl bir duygu yaşayacağına yeterince önem vermiyor. Yani biraz vicdansız davranışları öngörmemize neden olabilir. Peki bu yalan ve iknayı bir araya getirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? Burada enteresan bir kavram var. Yani birisi sizi yalan söyleyerek ikna ettiğinde işte burada dolandırıcılık kavramı ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ülkemizde türlü türlü dolandırıcılığı görmek mümkün. Hatta emniyetten sık sık bize mesajlar geliyor. Arayıp da sizi şöyle böyle kendisini tanıtan insanlara itibar etmeyiniz çünkü emniyetten böyle bir mesaj gelmez diye. Aman dikkat! Özellikle bu telefon dolandırıcılığı yalanın ve iknanın bir yerde gerçekleştiği ortamlarda ortaya çıkar. Size bir sır vereyim mi? Bu dolandırıcılar en çok neyi kullanıyor biliyor musunuz yalanlarında? Size bir hediye çıktı. Size bir ödülümüz var. İşte insanoğlunun zihni ödül almayı, aslında bir zor elde edilecek bir şeye kolaydan ulaşmayı o kadar çok seviyor ve bunun için öyle kodlanmış durumda ki ne zaman bir ödül uzatılsa bize ne yazık ki dolandırılma ihtimalimiz de artıyor. O yüzden size bir ödül verildiğinde ya da tebrik ederiz bunu kazandınız dendiğinde şöyle bir mantık çerçevesinde bu durumu düşünün. Gerçekten bunu kazanacak, hak edecek bir şey yaptım mı? Ya da bunu bana neden veriyorlar? Tebrik ederiz cep telefonu kazandınız. Tebrik ederiz bir yerden bir araba kazandınız ama vergisini ödemeniz lazım. Aman bu tür dolandırıcılıklara dikkat. Bunlarda hem ikna var hem de yalan var. Ve biz psikolojik olarak belli hassasiyetlere sahip olduğumuz için de bunlar kullanılabiliyor. Peki bu tür dolandırıcılıklara engel olmak, hayatımızda yalanları yakalayabilmek için belli beceriler geliştirebilir miyiz? Yani birinin yalan söylediğini anlamak mümkün mü? Şöyle bir bakıyorum sokak röportajlarımız. Biz her zaman sokağa çıkıp bazı zorlandığımız yerleri size sormayı tercih ediyoruz. Çünkü oradan gelen, sizden gelen bilgiler bizim için her zaman değerli. Ve şunu sorduk bu sokak röportajımızda. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Soru zor. Bakalım ne tür cevaplar geldi. Şimdi kulağımız sizde efendim. İzliyoruz.
1: Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
2: Mimiklerinden. Gözlerden anlarım.
3: Gözlerine bakarak.
4: Göz bebeklerini büyütürse o şekilde anlarım ve mimik hareketleriyle.
5: Mimiklerinden anlarım. Genelde yüzü bir hareketlenir, vücudu da biraz hareketlenir. O şekilde anlarım yani.
6: Gözlerinden anlarım. Genelde hal ve hareketlerinden anlarım.
7: Yüz ifadesinden.
8: Çok iyi tanıdığım bir insansa direkt anlarım yani. Hani.
9: Gözlerden anlaşılır o.
10: Genellikle yüz ifadesinden ve konuşma şeklinden belli ediyor zaten.
11: Tavırları bana karşı değişiyorsa, hal ve hareketleri normalden farklıysa anlarım.
12: Konuyu uzatıyorsa demek ki arkada çevirdiği bir şeyler vardır ki inandırmaya çalışıyordur.
13: Çok uçuk şeyler söylerse anlarım.
0: Vallahi az değilsiniz. Sorduğumuz herkes yalanı anlayabileceğini düşünüyor. Ama gerçekte öyle mi? Hayır. İnsanoğlu yalan söylendiğini anlamak konusunda çok da becerikli bir tür değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü belki de yalanları anlamamız gerekiyor. Belki de yalanlar hayatımızı kolaylaştırıyor olabilir. Kilo almış mıyım diyor diyet yapan bir kişi. Evet. Kilo vermiş miyim diyor ya da çok kilolu. Ya hayır çok kilolusun dersen ilişkini bozabilirsin. Diyorsun ki ya ne kadar incecik kalmışsın. Ya da uzun süredir konuşmadığınız biri arıyor. Tam ben de seni arayacaktım. Biri arıyor cevap vermiyorum. Telefon odadaydı. Aslında yaşınızı söylüyorsunuz birine yaş 30'ların üzerine çıktıysa. Ya hiç göstermiyorsunuz. Bu yalanlar aslında gündelik hayatı sürdürebilmemizi de sağlıyor. O yüzden insanoğlu kendisine yalan söylediğini o yalana inanmak istemiyorsa pek de kolay yakalayamaz. Peki neler var söylediğiniz? Normalden farklı hareket etmesi cepte. Yalan söyleyen kişi kaygılanacak, heyecan duyacak. Ya yakalanırsam diyecek normalden farklı davranabilir. Mimikler doğru değişebilir. Gözler, göz bebeklerinin büyümesi mesela. Yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine mi bakar yoksa gözlerini kaçırır mı? Bakınız bulgular çok enteresan. Şimdi çoğunuz şunu dediniz. Gözlerini kaçırıyorsa yalan söylüyordur. Hayır, böyle değil. İnsanlar yalan söyleyen kişinin gözlerini kaçıracağı bilgisine sahip olduğu için yalan söylediğim anlaşılmasın diye özellikle gözlerinizin içine bakarlar yalan söylerken. Burada kritik nokta şu. Gözlerinizin içine bakılır ama bu normal konuşmadaki normal bir göz teması olmadığı için size samimi ve sıcak gelmez ve rahatsız eder. Yani yalan söyleyen kişi gözlerinizin içine öyle bir bakar ki o bakış gündelik hayattaki normal göz temaslarından farklıdır. Aşırı hareketlilik, evet, yakalanmak korkusu, heyecan, suçluluk bunlar biraz daha hareketlenmeye neden olabilir. Doğru. Yüz ifadesi, kolların şekli bunlar gerçekten de yalanın yakalanmasını kolaylaştırabilecek şeyler. Ama yalanı yakalamak büyük oranda profesyonel bir şey. Ne olabilir? Mesela burunla oynamak. Yalan söylediğimizde çevreyle bağlantı kurmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi çevredeki koku zerrelerini daha iyi yakalayabilmek. Bunlara feromon diyoruz. Feromonlar dediğimiz şey çevrede olup bitenlerle ilgili burun yoluyla bize bilgi gönderen kimyasal tanecikler. İşte bunları daha iyi yakalayabilmek için burun kıllarımız sertleşiyor. Bu feromonlar takılsın diye. İşte aslında böyle bir bilimsel gerekçeyle çok da nedenini bilmesek de yalan söyleyen kişilerin eli burnuna gider, burnunu biraz karıştırır. İkinci olay, yalan söyleyen kişi elinde bir obje varsa sizinle arasına sokar ya da bir adım geriye doğru gider. Bu da bilimsel olarak yapılması engellenemez bir şeydir. Çünkü yalan söylediğinizde hissettiğiniz suçluluk, kaygı ve ya yakalanırsam korkusu zihnimize oradan uzaklaş, kaç mesajı gönderir. Kaçma mesajı geldiğinde de yapacağımız hareket birazcık geriye gitmek ve elimizdeki objeyi yalan söylediğimiz kişiyle aramıza sokmaktır. Ama bunlar tabii ki sizin gündelik hayatınızda kullanmanızın zor olacağı bir takım öneriler. Genelde profesyonel dünyada biz bu mesleği yapan insanlar bunları kullanıyoruz. Konuşma değişir. Evet, size bir sır daha vereyim. Aman kulağınıza söyleyeyim bunu. Yalan söyleyen kişilerin o şivelerini, varsa bir şiveleri, yalan söylerken daha çok kullandıklarını çalışmalar ortaya koyuyor. Yani yalan söyleyen insanlar daha şiveli konuşuyorlar. Neden mi? Çünkü şiveden genelde kişiler rahatsız olduğu için zihinlerindeki bir kısım aman şiveme dikkat edeyim, ben de bir İstanbul beyefendisi gibi konuşmaya devam edeyim gibi düşünürken yalan söylemenin heyecanı zihnimizde bunu kontrol eden mekanizmayı devre dışı bırakıyor ve şiveler artıyor. İkinci soruya geçelim. Peki, yalan yakalarız diyorsunuz. Yalanı yakaladınız. Biri size yalan söyledi. Peki, biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? İşin bu tarafı da önemli. Sorduk size. Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız? Gelin bakalım ne cevaplar gelmiş.
1: Biri size yalan söylediğinde ne yaparsınız?
2: Kızarım. Daha sonra doğrusunu isterim.
9: Anladığımda onu uyarırım veyahut onun yanından giderim.
8: Nasıl bir yalan olduğuna bağlı ama biraz güvenim kırılır tabii ki yani haliyle.
14: Önceden olsa çok kızardım da şimdi sadece bakıyorum, şey denilmiyor.
15: Hiç söylememiş gibi devam ederim. Menfaatim için.
16: Karşılık veririm galiba. Yalan söylerim.
17: Genelde bunu ortaya çıkarmaya çalışırım.
11: Kırılırım ona karşı, güvenim azalır.
16: İnanmış gibi yaparım. Devam ederim yoluma. O inanırsa inanır zaten inandığıma.
18: O insan benim için ölmüştür.
19: İkinci kez onunla zaten hiç muhatap olmam.
20: Belli etmem yalan söylediğini. İkinci kez yalan söylediğinde bu sefer ona karşı söylerim yani. Niye yalan söylüyorsun falan diye.
6: Yani onunla iletişimi keserim.
5: Yani genelde ben yüzüne vurmam ama görüşmeyi azaltırım.
0: Evet, şimdi neler neler var. Güvenme, ona artık bir daha güvenmem. Ona kızarım. Onu terk ederim. Umursamam, artık yalanı o kadar çok alıştım ki. Şayet menfaatim gereği ise yalanı hiç anlamamış gibi yaparım. Bana yalan söyleyen kişiye ben de yalan söylemeye başlarım. Aslında söylenen şeyler ne kadar da çözüm odaklı ama bir yandan da ilişkilerin gücünü azaltan türden şeyler. Artık ilişkimi keserim, terk ederim, bırakırım yerine biraz daha yapıcı çözümler aramakta fayda var. Ama tabii ki cevapların her türlüsü güzel sizden gelen. Şimdi gelelim zarf sorumuza. Zarf sorumuz, her bölümde sizden gelen sorulardan birini cevaplamaya çalışıyorum. Burada soru şu. Çocuğum daha 4 yaşında ama yalan söylüyor, ne yapmalıyım? Eyvah eyvah. 4 yaşındaki çocuk nasıl da yalan söyler? Demeyeceğim tabii ki. Çünkü 4 yaşındaki her çocuk yalan söyler. Bu oyuncağa dokunma isimli deney, daha önce başka bir ne yapmalıyım programında anlatmıştım. Çocuklara oyuncakla dolu bir odaya davet ediyorlar ve diyorlar ki bütün oyuncaklar senin ama şu oyuncağa sakın dokunma. Sonra odadan çıkıyorlar ve bir aynalı odadan izleniyor o çocuklar. Hemen hemen hepsi dokunma denen oyuncağa gidip dokunuyor. Sonra odaya girip tekrar çocuğa soruyorlar. Oyuncağa dokundun mu diye. Ve hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Olası bir cezadan kaçmak için. Buradaki sorun çocuğa neden o oyuncağa dokunmaması gerekliliğinin anlatılmaması. Siz kurallarınızı doğru koyar, kurallarınızı çocuğunuza güzelce anlatır, onu sadece ödül ve ceza ile davranışlarını değerlendirmez. Evde konforlu ve huzurlu, çok yargılanmayacağı bir ortam oluşturursanız 4 yaşınızdaki

Çocuk 4 yaşındaki çocuğunuz yalan söylemeyi bırakacaktır. Az yalanlı, dürüst, güven dolu bir hayat yaşamanızı, bu haftanızın bu şekilde geçirmenizi ve bugününüzün de pırıl pırıl bir gün olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz efendim. Bugün Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok şükür, Allah razı olsun.
0: Allah iyilik versin derim. Efendim, siz nasılsınız?
2: Teşekkürler.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Sizleri tanıyalım.
2: Şerife Peker, İstanbul doğumluyum.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
2: Ev hanımıyım.
0: Ev hanım. Süper. O zaman ben hemen rakibinize geçmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
1: Cesim ben, yaşım 38.
0: Duyamadım abi.
1: Cesim ben.
0: Cesim.
1: Aynen.
0: Ne demek abi Cesim? İlk defa duydum ben.
1: Bilmiyorum ben de anlamını.
0: Süper.
1: İnşaat işiyle uğraşıyorum. Yaşım 38, aslen Vanlıyım. Gurbetçiyim ben.
0: Gurbetçisin. Hoş geldin, sefalar getirdin İstanbul'dayım o zaman. Şimdi, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyorum. Ve artık o yarışmacının para kazanmaya başlıyor. Ben tekrardan sormak istiyorum. Sizce kim kazanır efendim?
2: İçimde bir his ben.
0: İçinizde bir hisse güvenelim mi?
2: Güvenin.
0: Peki o zaman hemen rakibe geçmek istiyorum. Peki. Kim kazanır Cesim abi?
1: Bilgisi iyi olan, kendine yani.
0: Sen kendine güveniyor musun?
1: Çok.
0: İçindeki his ne diyor?
1: Belli değil.
0: Belli değil diyor.
1: Aynen.
0: Peki, peki efendim. O zaman hazırsak efendim ilk sorumuzla başlıyorum. Sorum geliyor ve butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Okullarda kara tahta üzerinde yazı yazmak için kullanılan madde nedir? Çift ses geldi, çift ses.
2: Tebeşir.
0: Tebeşir. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Bilmiyor muydun?
1: Biliyordum.
0: Basamadın.
1: Bastım ama abla benden erkenci yani.
0: Ya geç kaldın. Hızlı davranmak gerekiyor burada.
1: Flexleri iyi.
0: Gelelim ikinci sorumuza. Akarsu yataklarına barajların yapılması hangi doğal afeti önlemeye yöneliktir? Çift ses geldi.
2: Bent.
0: Bent?
2: Bent.
0: Bent. Yanlış cevap. Hemen size geçiyoruz. Hemen tekrardan döndüm size.
2: Taşkınları, sel felaketlerini.
0: Sel, doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer bir soruya daha doğru cevap veremezsen ya da cevap veremezsen otomatik olarak elenmiş olacaksın. O yüzden bu soru senin için çok önemli. Sorum geliyor. Kendine has tasarımı ve az sayıda odası olan küçük işletme otellerine genellikle ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Pansiyon.
0: Pansiyon. Yanlış cevap.
2: Bungalov.
0: Bungalov. Yanlış cevap. Ya otel yani. Nasıl bir otel bu? Dur bekleyin.
1: Butik otel.
0: Efendim?
1: Butik otel.
0: Butik otel. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş. Olalım şimdi kaça kaç oldu?
2: 2-1.
0: Evet, 2-1'lik bir puan tablomuz var abi. Son dakika döndü.
1: Aynen. Güzel oldu.
0: Etmek yok diyorsun.
1: Yok öyle yok öyle ama.
0: Öyle kolay kaptırma.
1: Ya ben ya abla. Eli boş gitmek yok.
0: Peki. Efendim gelelim. Dördüncü sorumuza sorum geliyor. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi ilk kez temsil eden sanatçı kimdir? Tek ses.
2: Ben bastım.
0: Tek ses geldi. Sağ taraftayız. Abi gelmiyor, rakibe geçiyorum. Geçiyorum.
1: Geç.
0: Geçtim.
2: Semiha Yankı.
0: Semiha

0: yankı doğru cevap camın alkışlarımızı göndermiş olalım.
1: Üç.
0: Üç. Bir.
2: Bir.
0: Seni maalesef uğurlamak durumundayız.
2: Sağ olun. Güzel söyleyeyim. Yarışmaydı. Değişiklik oldu benim için. Çok şükür.
0: Keyif aldıysan ne kadar güzel. Biz ismimizi tekrar alabilir miyiz?
3: Şerife Peker.
0: Şerife Hanım'la birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Şerife Hanım ile birlikte ikinci etaptayız. Şerife ablacığım, rakibini eledin. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
3: Ya iyi olan kazan. Şanslıyım demek ki. Bugün şanslı günümmüş.
0: Öyle diyorsun.
3: Öyle diyorum.
0: Peki. Ne kadar güzel. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve bilmecelerimiz olacak. Bunlarla aran nasıl?
3: Bilemem ki ya. Hangisi bildiğim yerden gelirse kolay.
0: Ha, o zaman inşallah bildiğin yerden gelir diyelim. Ve her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsak efendim ilk soruma ben başlamak istiyorum.
3: Tabii.
0: Bir bilmece gelecek ilk soru olarak. Hazırsak başlayalım.
3: Tamam.
0: Heyecanlı mıyız?
3: Biraz.
0: Ne kadar biraz?
3: Kalbim atıyor.
0: Süper. Kalbiniz biraz daha atmaya devam etsin çünkü sorum geliyor. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize.
3: Kitap.
0: Sorum. Kitap daha süremi başlatmadan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şerife ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem, ut kemanı çalmazsa nokta nokta köreğe de binmem.
3: Aynalı körük olmazsa ben gelin.
0: Biliyor musun bu şarkı?
3: Biliyorum.
0: Söyle o zaman.
3: Nasıldı? Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem.
0: Ut kemanı çalmazsa?
3: Aynalı körüğe de binmem.
0: Neye binmezsin?
3: Köreğe de binmem.
0: Köreğe de binmezsin. Ne? Nasıl köreğe binmezsin?
3: Aynalı körüğe.
0: Aynalı körüğe. Doğru cevap. Köz camın alkışlarımızı göndermek istiyorum. Şimdi senden bunu duyalım artık. Hı. Biliyorsun madem. Oku
3: ama
0: bize.
3: Ama şimdi yapamam ki onu.
0: Bir şey olmaz. Birlikte yapalım mı? Hadi aynalı birlikte. Körük olmazsa.
3: Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem.
0: Ut kemanı.
3: Ut kemanı
0: çalmazsa.
3: Ut kemanı çalmazsa aynalı körüğe de binmem.
0: Kocaman alkışlarımızı ben göndermek isterim Şerife ablamıza sevgili izleyenler ve ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Eğer bu soruya doğru cevabı verirse üçüncü etabın anahtarı artık senin elinde olmuş olacak.
3: Süper.
0: Ve daha fazla kazanma şansın olacak.
3: İnşallah. Hadi bakalım.
0: Bu soru senin için çok önemli. İyi dinle, süreni iyi kullanman gerekiyor. Bir atasözümüz geliyor, sorum geliyor efendim. Fukaranın tavuğu nokta nokta yumurtlar.
3: Fukaranın tavuğu?
0: Nasıl yumurtlar? Süren geçiyor.
3: Tek tek yumurtlar.
0: Tek tek yumurtlar. Doğru cevap. Köz zaman açıklarımızı Şerife Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün etapları çok doğru ve güzel şekilde geçtik ve bu etabımızın ödülünü de kazanmış oldu. Ben
3: çok
0: hemen şöyle takdim etmek
3: ya,
0: istiyorum.
3: Ya çok teşekkür ediyorum.
0: Güle güle güzel günler.
3: Sizlere. Çok teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Şimdi sana bir sorum var.
3: Hı.
0: İstersen bir sonraki etaba geçebiliriz. Daha fazla kazanma şansın var ve bu ödül sende kalmak şartıyla. Ödülü geri almıyorum. Ödül sende kalacak.
3: Devam.
0: Ama devam mı?
3: Devam.
0: Biz devam ediyoruz sevgili izleyenler. Üçüncü etapta görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, Şerife Hanım ile birlikte üçüncü etaptayız artık. Bütün etapları geçtik ve dananın kuyruğunun kopacağı yere
3: hadi
0: geldik
3: inşallah.
0: Diyelim. Şimdi efendim, bu etabımızda 3 adet zarfım var elimde.
3: Hı.
0: Bunların içerisinde sana soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafya mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomi
3: Yeşilçam mi olsun.
0: Yeşilçam, direkt Yeşilçam. O zaman Yeşilçam zarfımı alıyorum ve açıyorum. Bakalım Şerife ablamızı bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Ve bizden de bu etapta bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz takıldığınız tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek soruda.
3: Sana soracağım.
0: Ve tek...
3: Kim o?
0: Herkes sorabilirsin. Tek cevap hakkımız var. Yani sorunun cevabını aldıktan sonra eminim demem bizler için yeterli olacaktır.
3: Tamam.
0: Süremiz yok. Hazırsan başlayalım.
3: Hazırım.
0: Evet, efendim üçüncü etap başlıyor, sorum geliyor. Hangi filmde Adile Naşit ve Tarık Akan nikah masasına zorla oturtulur? Hatırlıyor musun?
3: Hatırlıyorum.
0: Hatta bir şarkıda vardır.
3: Cici Kızlar mı?
0: Bilmiyorum.
3: Size sormak istiyorum.
0: Dur.
3: Dur, durdum.
0: Dur. Joker hakkını mı kullanmak istiyorsun? Ama ekibimizden herhangi birine soramazsın.
3: Tamam, Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Evet, kime sormak istiyorsun?
3: Hanımefendiye sormak istiyorum.
0: Peki, alalım buraya hanımefendiyi. Öyle buyurun efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Cevap verecek misin? Hemen soruyu tekrarlayayım isterseniz.
1: Yo, cevabı biliyorum. Ah tabii. Nerede?
0: Ah Nerede cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizleri tekrardan uğurlayalım. Evet.
3: Oldu mu?
0: Ne oldu mu?
3: Bildi mi?
0: Bilmiyorum. Sen cevap vereceksin şimdi. Ah Nerede cevabını kullanalım mı?
3: Kullanalım.
0: Emin misin?
3: Eminim.
0: Evet, cevabı aldık. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Hangi filmde Adile Naşit ve Tarık Akan nikah masasına zorla oturtulur diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Ah Nerede cevabı geldi. Eğer Ah Nerede doğru cevapsa ikinci sorumuza geçeceğiz. Doğru cevap.
3: Süper.
0: Ben göndermek istiyorum. İlk sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Sevgili izleyenler, geldik artık ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Kibar Feyzo filminde Maho Ağa karakterini kim canlandırmıştır?
3: İlyas Salman.
0: Efendim?
3: İlyas Salman ya da Şener Şen.
0: Hangisi?
3: Şener Şen.
0: Şener Şen cevabından emin misin?
3: Eminim.
0: Peki efendim. Kibar Feyzo filminde Maho Ağa karakterini kim canlandırmıştır diye soruyoruz. Şener Şen cevabı geldi. Eğer Şener Şen doğru cevapsa
3: doğru.
0: Artık son sorumuza geçeceğiz ve bütün etapları başarılı bir şekilde geçip büyük ödülü bu etapta kazanmış olacaksın.
3: Ay çok güzel.
0: Bakalım doğru cevap mı efendim? Şener Şen.
3: Doğru.
0: Doğru mu?
3: Tabii ki.
0: Doğru cevap. Gözden açtığımdan Serife Hanım'a göndermek istiyorum. Evet, artık üçüncü etabımızın
3: inşallah
0: son sorusundayız. Joker hakkın kalmadı.
3: Evet.
0: İlk soruda kullandın.
3: Evet.
0: İkinci soruda geçtin. Artık üçüncü ve
3: son
0: sorudayız. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen bir büyük ödülü kazanmış olacaksın.
3: İnşallah.
0: Heyecanlı mısın?
3: Çok.
0: Sorum geliyor. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı hangi filmdedir?
3: Benim ailem neydi ya? Dur, bir daha bir okur musun bana?
0: Tabii. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Artık Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı hangi filmdedir?
3: Ay neydi ya? Benim ailemiydi. Bizim ailemiydi. Bir daha bir okur musun bana?
0: Efendim tabii. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Artık Çocuklarıma sözlerini içeren unutulmaz tiradı
3: hangi? Aile Şerefi.
0: Efendim?
3: Aile Şerefi.
0: Aile Şerefi cevabını emin misin? Kullanalım mı? Yoksa başka bir cevabın olacak mı? Oraya bakmayalım. Bana bakalım. Çünkü kameralarımız sizi izliyor. Eğer kopya çektiğiniz fark edilirse otomatik olarak diskalifiye olursunuz. Bütün ödülleri kaybedersiniz.
3: Eminim ya. Şans neyse artık.
0: Aile Şerefi.
3: Aile Şerefi.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Münir Özkul'un Dokunma Artık Aileme, Dokunma Çocuklarıma
3: kaç kere seyrettim ben
0: unutulmaz tiradı hangi filmdedir diye sorduk. Aile Şerefi cevabı geldi. Eğer Aile Şerefi efendim doğru cevapsa Şerife Hanım bugün buradan büyük ödül alarak uğurlayacağız.
3: İnşallah ya.
0: Ama yanlış cevapsa bu etaptaki ödülü kaybedecek. Sadece ikinci etaptaki ödülünü alarak bu etaptan ayrılacak diyelim. Efendim Aile Şerefi maalesef yanlış cevap. Doğru cevap bizim aile olacaktı.
3: Evet, bizim aile. Tabii ya.
0: Aslında sen başlarda benim aile, bizim
3: evet,
0: aile
3: evet
0: biraz söylüyordun.
3: Daha yeni geçen gün seyrettim tekrar. Çok
0: sonra
3: severim.
0: Sonra kafan karıştı.
3: Karıştı. Bir. Evet, şans ne yapalım.
0: Olsun, sağlık olsun.
3: Bu da
0: dizini ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana hemen geri vermek isteriyoruz. Güle güle.
3: Çok teşekkürler.
0: Güzel günlerde kullanman dileğiyle.
3: Çok teşekkürler.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
3: Vallahi çok mutlu oldum. Mutluyum yani.
0: Peki efendim, hoşçakalın.
3: İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler.
4: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
4: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldı.

0: olduktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Geceliği 4.200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk olun ki. Henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı, ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendinin sonra da etrafının ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namım diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum.
1: Nazar değmesin sana maşallah, sana maşallah.
0: Silivri'de Büyükçavuşlu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
2: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

0: 25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışta olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili bir iş yapmak istiyoruz, burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık. Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber. Biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız, bu kadar borç harç? Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonracığıma anne için de buzağı sağlığı için de çok önemli bir şey. O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler bir sürü, oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp işte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat Covid'le beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımız

yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım, önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yem yiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu otta organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece. Organik süt etiketimiz olacak.

burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada 3 tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde 2 defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimi düşünüyorum.

0: sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok, soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var, yulaf otu var, ot silajı var. Kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var. 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü günde 8 saat buraya gelip çalışılabiliyor. Valla 2011'de başladık, bilinci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani binin üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden farklı kültürlerle

0: Yani neticede yaptığınız iş, yani köpek de olsa, tavuk da olsa temiz su veriyorsunuz, yem veriyorsunuz. Kuru bir barınak onlara sunuyorsunuz. Yani bir de adına sevgi de diyebilirsiniz, takip de diyebilirsiniz. Sağlıklarını, konforlarını gözetiyorsunuz. O yüzden hani dil çok önemli değil. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var. Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahanlara giriyorlar, köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
1: E questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı atölyeler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

0: Burada bekle. Ben şimdi gelirim.
1: Affedersiniz, savcı hanım yoklar mı?
2: Handan hanım gelmediler. Buyurun oturun.
1: Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız?
3: Günaydın.
1: Size iyi bir paket getirdim. Sağlam bir cinayet dosyası. Ve suçunu ikrar eden bir suçlu.
3: Suç ne?
1: Sapıklık. Küçük bir çocuğun ırzına geçti ve öldürdü.
3: İğrenç bir olay. Tahkikat tam olarak yapıldı mı?
1: Evet savcı hanım. Hiçbir açık kapı bırakmadım. Tevkif ettirmekte zorluğunuz olmayacak.
3: İnsanları tevkif ettirmek heveslisi değilim. Adaletin tecelli etmesi için uğraş vermekteyim. Yardımlarınız için teşekkürler.
1: Bizim de görevimiz sizlere eksiksiz dosya sunmak savcı hanım. İyi günler efendim.
3: İyi günler.

0: İddia makamından mütalasının sorulmasına karar verildi. Evet efendim.
1: Hazırlık soruşturması ve dava dosyasında mevcut delillerden ve sanığın suçunu ikrar etmesinden anlaşıldığı üzere suçu sabittir. Bu nedenle tutuklanması talep ve mütalaa olunur.
2: Sanık Şefik Kara, hakkında okunan iddianameyi duydun. Ne söyleyeceksin?
3: Ben suçlu değilim hakim bey.
2: Bak oğlum, suçunu ikrar etmiş, ifadeni imzalamışsın.
3: Baskı altında imzaladım. Günlerce sorguya çekildim. Bunalmıştım. İfademi okumadan imzaladım.
2: Gereği düşünüldü. Sanığın isnat edilen cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve mütakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
4: Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Kocam suçsuzdur.
1: Bana bir kanıt getirin öyleyse. Suçsuzluğunu belgeleyin. Başka bir şey yapamam ki.
4: Her şey size bağlı savcı hanım. Şu yavrumu öksüz bırakmayın.
1: Üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok.

0: Evet benim. Kimsiniz?
1: Savcı hanım, ben Şefik Karan'ın karısıyım. Rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Kocam katil değil. Yalvarırım onu kurtarın.
0: Bak kardeşim, gecenin bu saatinde ben ne yapabilirim ki? Bugün de sana söyledim. Bana kesin belge lazım. Sen söyle bana, kocanın suçsuz olduğunu nereden biliyorsun?
1: Arkadaşları geldiler bana. Cinayet gününde kocam meyhanedeymiş. Bir insan aynı saatte iki yerde olur mu savcı hanım?
0: Bir yanlışlık olmalı. Çünkü kocanı yakalayan Cemal çok tecrübeli bir polistir. Böyle önemli bir noktayı gözünden kaçırmaz. Gene de dosyayı yeniden tetkik edeceğim. Görüşürüz.

0: Alo. Buyurun efendim. Kim? Hayrola savcığım?
1: Hemen sizinle görüşmem lazım. Şimdi büromda bekliyorum sizi.
0: Özür dilerim savcığım. Gece operasyon vardı. Tam 3'te yattım. Sabah buluşsak?
1: Çok önemli bir konu Cemal Bey. Bir insanın hayatı söz konusu. Ben gece yarısından beri büromda çalışıyorum. 2 saatte siz fedakarlık edin.
0: Tamam. Yarım saat sonra büronuzda olurum. Ne oldu?
2: Kimdi Allah aşkına bu densiz?
0: Savcı hanım. Acemi çaylak. Bakalım gene neler yumurtlayacak.
2: Sana bir çay hazırlayayım. Hı-hı.
1: Şefik Kara suçlu değil. Dosyayı yeniden inceledim.
0: Bu kanaate nasıl vardınız, sorabilir miyim savcı hanım?
1: En önemli nokta gözünüzden kaçmış. Cinayet saatinde Şefik Kara neredeydi?
0: Dosyayı iyice okudunuzsa orada yazılı. Sözünü ettiğiniz saatte zavallı çocuğun ırzına geçip onu öldürdü.
1: Kesin değil bu. Çünkü aynı saatte Şefik'in meyhanede olduğunu beyan eden bir düzine şahit var.
0: Düzmece şahit olamaz mı bunlar? Biz neler gördük bu meslekte? Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey. Çünkü bu olayın üzerine gideceğim.
0: Boşuna yorulacaksınız savcım.
1: Bir can için yorulmaya değer sanırım. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. Ben şahitleri getirtiyorum. Zabıt tutalım.
3: Peki, yaz olun.
1: Sizi birlikte dinlemek istiyoruz. Saatin kaç olduğunu ve Şefik Kara'nın dükkanda bulunduğunu kesin olarak hatırlıyor musun?
4: Evet efendim. Şefik Kara çok erken geldi. Efkarlıydı. İşten atılmıştı. Parasız bir adamdı ama çok namusluydu. İçkiyi biz ısmarladık ona.
1: Erken geldi dediniz. Saat kaçtı?
4: Daha kupa maçı başlamamıştı. Saat 2'ydi demek. Beraber maçı izledik.
1: Şefik Kara dükkandan kaçta ayrıldı?
5: 7:30'du.
4: Bizden başka şahit isterseniz bütün meyhanedekiler gelir.
1: Peki polis ifadenize müracaat etmedi mi?
4: Hayır efendim. Üstelik biz polise yardımcı olalım dedik. 3 saat müdüriyet kapısında bekletildik.
1: Sizi bekleten kimdi?
4: Komiser Cemal efendim.

0: Şefik Kara'nın tahliye kararını getirdim. Suçsuzluğu anlaşıldı.
1: Şefik Kara mı dediniz?
0: Evet. Adamcağızın bir dakika fazla kalması bile günah.
1: Üzgünüm savcı hanım. Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
0: Olamaz. Öldü mü?
1: Evet. Yüz kızartıcı bir suçla suçlanmasını onur meselesi yapmış ve kendini asmış.
0: Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz müdür bey?
1: Bakın savcı hanım. Şefik Kara'yı buraya ben getirmedim. Siz yolladınız.
0: Suçsuzluğunu kanıtlamıştım.
1: Ne yazık ki geç kalındı. Şefik Kara defin için ailesine teslim ediliyor.
0: Bakalım bunun hesabını kim verecek?

0: Başınız sağ olsun. Siz sağ olun demeyeceğim. Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hataydı. Onu kurtarmak için gelmiştim. Suçsuz olduğunu kanıtlamıştım. Neye yarar artık? Kocamı geri getirebilecek misiniz? Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. İnanın ben de sizin kadar üzgünüm. İnanmıyorum. Suçsuz adama katil damgası vurdunuz. Asıl katil sizlersiniz. Karısının katiller diye haykırışı hala kulaklarımda. Haklıydı. Şefik Kara'yı biz öldürdük.
1: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Adli bir hata yapıldı, hepsi o kadar. Şefik'in intiharından biz sorumlu değiliz.
0: İnsanların onuru vardır komiserim. O zavallıya hem katil hem sapık damgasını biz vurduk.
1: İddianameyi siz hazırladınız.
0: Hazırlık dosyasını sen hazırladın. Sana güvendim. Bu kadar sorumsuz olacağını bilemezdim ki.
1: Bana hakaret etmeye hakkın yok. Ben bu mesleğe hayatımı koymuşum.
0: Demek ki yetmemiş. İnsan gururuna, insan hayatına biraz önem verseydin... ...Şefik Kara bugün yaşıyor olurdu.
1: Suçunu ikrar etmesi beni yanılttı.
0: Mazeret değil bu. Şahitleri dinlemeliydin. Kapına kadar gelmişler. Bunu biliyorum.
1: Şahitler geldiğinde sorgudaydım. Ve Şefik Kara suçunu kabul etmişti.
0: Nasıl kabul ettiğini tahmin ediyorum.
1: Düşündüğünüz gibi değil. Beni suçlamayın. Ben doğruyu bulmak istiyorum. Hem olan oldu savcı hanım. Bakın, birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız.
0: Asla komiserim. Artık birlikte değil, karşı karşıyayız. Senin canını okuyacağım. Bunu hiç aklından çıkarma.
2: İstemeyerek yapılmış bir hata nedeniyle istifa etmen beni üzüyor kızım.
0: Sözünü ettiğiniz hata bir insanın hayatına mal oldu. Artık savcılık yapamam.
2: Bak kızım, mesleğinde çok başarılıydın. İleride daha da iyi olacaktın. İstersen biraz daha düşün.
0: Yeteri kadar düşündüm. Avukatlık yapacağım. Bundan sonra suçlu veya suçsuz onların safındayım. Adli hataların yapılmaması için... ...yaşamım boyunca mücadele edeceğim. Sayın Başsavcım, lütfen istifamı kabul edin.
3: Reagan-Gorbaçov buluşmasını baş sayfaya alıyoruz. Bu konu ayrıca işlenmeli.
4: Afrika'daki açlar için toplanan paranın amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu var. Bu konuya girelim mi?
5: Bu konu çok güncel. Atlamayalım, işlensin.
4: Oldu. Bir de intihar olayı var. Yalnız bu çok ilginç. Şefik Kara adında bir tutuklu kendine attı. Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş. Ve savcı da istifa etmiş.
3: Karışık bir olay.
4: Yok, pek karışık değil. Şefik Kara'yı yakalayan tecrübeli bir polis. Cemal Gökay. Bence işlenmeli.
3: Olayın üzerine cesaretle gidilmeli.
5: Bence bu konuyu atlayalım. Polis örgütünü karşımıza almayalım.
3: Senin gibi düşünmüyorum. Bu gazetenin kurucusu olan rahmetli babam cesur bir gazeteciydi. Onun prensiplerine sadık kalmalıyız Çiğdem.
5: Çok isteniyorsa yazalım. Ama üzerine fazla gitmeyelim.
3: Tam tersi. Polisin hatası varsa açıklamalı. Başka ne var?
4: Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektubu. Dördüncü mektup oluyor.
3: Hiç önemli değil. Avlayan köpek ısırmaz.
5: Tehdit bana yapılıyor Cengiz. Gazetenin sahibi benim. Oysa cesaretli yazıları yazdıran sensin. Mafyayı, hayali ihracatçıları deşifre eden sensin.
3: Sanırım bu bir kusur değil. Gazetenin tirajının büyük ölçüde arttığı inkar edilemez. Eğer arzu edersen savcılığa müracaat edip koruma isteyelim ha?
5: Peşimde bir muhafızla dolaşmak beni rahatsız eder.
3: Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Ha, bir dakika.
4: Bunu bu tarafa alıyoruz.
3: Tamam.
1: Skandal. Polis masum bir adama suçlu damgası vurdu. Bir çocuğun ırzına geçmek ve öldürmekle suçlanan Şefik Kara intihar etti. Savcı Handan Çelik istifa etti. Şefik Kara'yı yakalayan 2. Şube Başkomiseri Cemal Gökay'ın da istifası bekleniyor.
2: Kardeşim birini yaraladı. Davasına bakmanızı rica ediyorum.
6: Önce bana geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız size yardımcı olamayacağım. Çünkü ceza davalarına bakmıyorum.
2: Bunu bilmiyordum. İzninizle.
6: Güle güle.
1: Sana geliyordum. Şu gazeteye bak. Neler yazmışlar.
6: Yazılanları takip ediyorum. Onlara kızmaya hakkın yok. Görevlerini yapıyorlar.
1: Bu bilgileri sen mi verdin onlara?
6: Böyle bir şeyin suç olduğunu bilecek kadar kanunları bilirim.
1: Nasıl öğrenmişler peki? En ince detayına kadar yazıyorlar.
6: Onların işi bu. Herkes işini iyi yapsa bir takım tatsızlıklar olmaz, acılar yaşanmazdı.
1: Bu taş bana değil mi? Benim şerefli bir mazim var. Bunu bir gün sen de anlayacaksın.
6: O yazıları ben yazmadım. Niye gazeteyle hesaplaşmıyorsun?
1: Şimdi değil. Bir gün onlarla hesaplaşacağım.
3: Güzellik yarışmamız büyük ilgi topladı Çiğdem. Özellikle ilgileniyorum.
5: Biliyorum. Yalnız ilgilendiğin yarışma değil. Kraliçe adayları genç kızlar.
3: Saçmalama lütfen. Basit kıskançlıklarla huzurumuzu bozma.
5: Hangi huzurumuzdan söz ediyorsun? Herkesin diline düştüm. Genç kocası tarafından aldatılan zengin kadın durumundayım.
3: Yalan. Çirkin dedikodu bunlar. Hayatımda senden başka kadın yok.
5: Yalan olan bu. Küçük herkes biliyor.
3: Nasıl inanırsın Çiğdem? Mutluluğumuzu kıskanıyorlar.
5: Ben mutlu değilim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kocam gibi değil bir gibi davranıyorsun. Artık tahammülüm kalmadı Cenk. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Beni yaktınız, ben de sizi yakacağım.
1: Bırak Haydar efendi. Ne söyleyecekse söylesin.
0: Hakkınızda dava açacağım. Ticari itibarımı sıfıra indirdiniz.
1: Konu nedir? Önce onu söyleyin.
0: Hayali ihracat. Gazeteniz her şeyimi açıkladı. Mali polis defterlerime el koydu.
1: Niye gocunuyorsunuz? Suçlu değilseniz aklanırsınız.
0: Kolay değil.
2: Durun.
0: Kredilerim kesildi. Sıfıra düştüm. Bunun hesabını soracağım sizden.
2: Açıkça tehdit ediyorsunuz.
0: Ediyorum, edeceğim. Yaptıklarınızı pahalıya ödeyeceksiniz. Bu gazeteyi yerle bir edeceğim. Allah belanızı versin.
2: Tehdit mektuplarını gönderen bu olmalı. Savcılığa müracaat etsek iyi olur Çiğdem Hanım.
1: Haklısınız. Siz gerekeni yapın. Ben Cengiz'le konuşurum.
3: Yarışma heyecanı içindeyim. Moralimi düzeltmek için Sapanca'da tatil yapmak istiyorum.
4: Moralini düzeltmek için yardımcı olmak isterdim. Merhaba Çiğdem. Yarışma adaylarımızdan Alev Hanım'ı tanıtayım. Şartları konuşuyorduk.
1: Umarım konuşmanız bitmiştir.
4: Güle güle Alev Hanım. Size iyi günler dilerim.
3: Teşekkür ederim.
1: Az önce odama gözü dönmüş bir adam girdi. Senin yazdığın yazılar için beni tehdit etti. Sen de burada oturmuş basit kırıştırıyorsun.
4: Günahımı alıyorsun.
1: Sen iğrenç bir yalancısın. Benim verdiğim güçle, benim paramla beni aldatıyorsun.
4: Doğru değil Çiğdem. Senin moralin bozuk.
1: Moralimi bozan sensin. Beni küçük düşünen sensin.
4: Beni yanlış tanıyorsun. Lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmayacağız, tamam. Ama bir gün senin ihanetini yakalayacağım ve sen seni bulduğum sefaletin içine gireceksin. Senden ayrılacağım. Bir dakika lütfen. Kapıyı vurduğunu duymadım komiserim.
5: Vurmadım ki duyasın. Bu gazete iyice azıttı. Yine aleyhimde yazı yazmışlar.
1: Bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
5: Biz ikimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Gazete aleyhine manevi tazminat davası açmak istiyorum. Olayı en yakından bilen sensin. Vekilim olur musun?
1: Üzgünüm komiserim. Ben haklı bulduğum insanı savunurum. Sen haksızsın.
5: Öyle mi? Kabahat bende. Ünlü avukatlar varken bir acemiye geldim.
1: Bu acemi bir gün senin karşına çıkacak ve canına okuyacak komiserim.
5: O günü ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. Evet, bekleyeceğim.
1: Yeni bir tehdit mektubu aldım. Gene aynı üslup ve gene aynı daktiloyla yazılmış.
2: İşin şakası yok Çiğdem Hanım. Mektubu gönderen karanlık güçlerin kiraladığı bir katil olabilir. Açıkça ihtar ediyorlar. Bana kalırsa gazetemizin cesur girişimlerini asgariye indirmek.
1: Gazetemizin politikasını kocam yönlendiriyor. O nerede? Toplantıya niçin katılmadı?
2: Bildiğinizi sanıyordum. Cengiz Bey belediye seçimlerini takip etmek için taşraya gitti.
1: Haberim yok.

0: Seçim yazarlarımız varken kocam niçin gazeteden ayrılıyor?
1: Özellikle ilgilendi. Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi. Umarım ancak hafta sonunda döner Çiğdem Hanım.
0: Nerede olduğunu öğrenince hemen bana bildirin. Bundan sonra gazetenin politikasını ben yönlendireceğim. Ayrıca eşimin bazı yetkilerini de geri alıyorum.

0: Ne haber Nurhan? Özlettin kendini. Nerelerdesin? Sapanca'da mı?
1: Kısa bir tatil için geldim. Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
0: Anlıyorum Nurhan. Teşekkür ederim.

0: Kahve var. Sıcak bir çaya ne dersin? Yemeği istersen burada yiyelim.
1: Ben buraya odada kapalı kalmak için gelmedim. Eğlenmek, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
0: Özgür olmadığını hatırlatırım.
1: Burada bizi kim görecek? Hadi, diskoya inelim.

Cengiz Bey diskodalarmış Çiğdem Hanım.

0: seni seçim gezisinde biliyordum.
1: İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem.
0: Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın.
1: İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdım. Bir boşluğa düştüm.
0: Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım.

0: Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz.
1: Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum.
0: Seni seviyorum ben.
1: Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun.
0: Doğru değil bu.
1: Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun.
0: Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni.
1: Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuk.

Bay Selim Polat. Bay Selim Polat. Danışma bürosuna lütfen. Bay Selim Polat.

0: 96.4 merkez 94.6. Merkez Zafer Rodriguez. Şu anda kenar yerde efendim, dikkat edin.
1: Bıçağı bahçede bulduk komiserim.
2: Katile ait olduğu kesin. Parmak izi araştırın.
1: Baş üstüne.
3: Maktule tecavüz edilmemiş. Vücudunda 14-15 derin yara var. Sanki doğranmış kadın.
2: Sapık bir katille karşı karşıyayız. Soygun olmadığı kesin. Parmak izlerine dikkat edin.
3: Peki efendim.

0: Lütfen içeri girin,
1: ben ev sahibiyim.
2: Başınız sağ olsun, karınızı öldürürüm.
0: Doğru olamaz bu,
2: lütfen,
0: olamaz.
2: Lütfen bey, lütfen. Bırak. Onu görmeseniz daha iyi olur, lütfen.
0: Durun, götürmeyin, karımı götürmeyin. Çiğdem, yavrum ne yaptılar sana, nasıl kıydılar?
2: Cengiz Bey, doktor sakinleştirici bir iğne yapsın mı?
0: İstemiyorum. Beni sakinleştirmek istiyorsanız o katili bulun. Bulun onu bana, bulun o canavarı!

0: arada şüpheli biri var mı acaba?
1: Suikast olabilir mi?
2: Mafyadan olabilir mi acaba? Siyasi bir şirayet denilebilir. Lütfen efendim, bir açıklama yapar mısınız?
3: Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika lütfen, lütfen beni dinleyin. Bu aşamada kesinlikle herhangi bir yorum yapamam. Bekleyin, gelişmelere göre bilgi alacaksınız. Şimdi izninizle.
4: Av uçağı Cengiz Bey indi.
3: Hanımefendi ile beyefendi iyi geçinirler miydi?
5: Her ailede olduğu gibi. Ara sıra kavga ederlerdi.
3: Peki olay günü Cengiz Bey evde değil miydi?
1: Ankara'ya gitmişti. Cengiz Bey'i havaalanına ben bıraktım. Uçağın kalkmasına 20 dakika vardı.
3: Ha. Pekala, gidebilirsin.
5: Yanılmama imkan yok. Cengiz Bey'in bilet kontrolünü ben yaptım.
0: Uçağa bindiğini gördünüz mü?
5: Bulunduğum yerden görmeme imkan yoktu.
6: Cengiz Bey fotoğrafçı olarak gazetemize girdi. Kabiliyetli bir gençti. Üst kademelere kadar yükseldi. Tabii bu yükselişinde Çiğdem Hanım'ın eşi olmasının etkisi de vardı.
0: İyi anlaşırlar mıydı?
6: Son zamanlarda Çiğdem Hanım ayrılacaklarından söz etmişti.
0: Bu çok önemli de... Bu duyduğunuz bir haber mi yoksa... ...dedikodu olabilir mi?
6: Yok, kesinlikle hayır. Çünkü Çiğdem Hanım doğrudan bana söyledi.
0: Ayrılma sebebini de biliyor musunuz?
6: Evet. Çiğdem Hanım eşinin ihanetinden şüpheleniyordu.
0: He. Aha. Teşekkür ederim.
3: Öldürülen kadının kocası birinci derecede mirası hak kazanıyor. Bu bir. Bana bir söz söyledi. Beynime çakılıp kaldı. Katili bulun dedi. Canavarı bulun. Nereden biliyor bunu? Bir ya da iki katil olabilir. Etti iki. Cinayet aleti olan av bıçağı hakkındaki raporu aldın mı?
2: Av bıçağının kocaya ait olduğu tespit edildi komiserim.
3: Etti üç. Katilin evi...

0: Çok iyi bildiği kesin. Evet, kapılar zorlanmamış. Belki de anahtarla açıldı, ne dersiniz ha? Etti 4. Uçaktaki yolcuların listesi...
1: Cengiz Bey 16.45 çayla Ankara'ya uçmuş. Fakat uçakta bir yolcu eksikmiş.
0: Etti 5. 5. 5. Bu kadar varsayım şimdilik yeter. Karışık gibi görünen bu cinayet sanırım kolay çözülecek çocuklar. Evet çocuklar. Hedef Bay Cengiz Okan.
2: Siz görevinizi yapıyorsunuz Cemal Bey. Rahat hareket edebilirsiniz.
3: Belki faydası olur komiserim. Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektupları buyurun.
0: Bu tehdit mektupları için savcılığa müracaat ettiniz mi?
2: Karım istemedi. Çok cesur bir kadındı. Her şeyden önce idealist bir gazeteciydi. Bu tehdit mektuplarının gazetemizin yayın politikasından rahatsız olan kişiler tarafından yollandığını tahmin ediyorum.
0: Cengiz Bey, gazetede resmi bir ortaklığınız var mı?
2: Sadece sembolik bir hissem var. Gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli karımdı.
0: Üzgünüm Cengiz Bey. Sizi sorgulamaya almak zorundayım.
2: Ben hazırım başkomiserim. Buyurun gidelim.
0: Önce cinayetin işlendiği saat olan 23.30'da neredeydiniz Cengiz Bey?
2: O saatte ve bütün gece Ankara'daydım. 4.45 uçağıyla uçmuştum.
0: O uçakta bir yolcu eksikti. Bunu tespit ettik.
2: O yolcunun kimliği belli mi? Eksik olan yolcu ben miyim yani?
0: Olmadığınızı ispat edebilir misiniz?
2: Mümkün değil ki. Siz ben olduğumu ispat edebilir misiniz?
0: Cengiz Bey, sizi burada bir müddet alıkoymak zorundayım. Gerçeği anlatıncaya kadar misafirimiz olacaksınız. Cengiz Bey, buyurun.
2: Bana hep aynı sualleri soruyorsunuz, ben de aynı cevapları veriyorum. Bu daha ne kadar sürecek?
0: Fazla sürmeyecek, çünkü sizi cinayetle suçluyorum Cengiz Bey.
2: Bu saçma kanaate nasıl vardınız?
0: Önce yıllanmış tecrübem... ...sonra da varsayımlar.
2: O yıllanmış tecrübeniz ve varsayımlarınızla... ...kısa bir süre önce masum bir adamın ölümüne sebep olmuştunuz.
0: Gazetenizde bu olayı ballandıra ballandıra kamuoyuna duyurmuştu.
2: Gazete olarak görevimizi yapmıştık Cemal Bey.
0: Şimdi de ben görevimi yapıyorum Cengiz Bey. Çeşitli varsayımların üstünde bir delil var.
2: Beni merakta bırakmazsınız sanırım.
0: O gün karınızın cesedine kapanırken bana bir şey söylediniz. Katili bulun, o canavarı bulun. Hatırladınız mı?
2: Hatırladım, öyle demiştim.
0: Cengiz Bey, neden katilleri bulun demediniz de katili bulun dediniz? Çünkü bir kişi olduğunu biliyordunuz değil mi?
2: Lafın gelişi söylemiş olamaz mıyım?
0: Lafın gelişi değil. Hayır, lafın gelişi değil. Bilinç altınızdaki gerçeği söylediniz bana. Çünkü o gece evdeydiniz ve karınızı da siz öldürdünüz.
2: Yalan!
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz! Evet, karınızı siz öldürdünüz. Hadi, itiraf edin, siz öldürdünüz karınızı. Söyleyin, siz!
4: Cengiz Okan, emniyet soruşturma dosyası ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talepname ve ekleriyle karını taammüden öldürdüğün iddia ediliyor.
2: Suçsuzum. Karımı ben öldürmedim efendim.
4: Toplanan delillere ne diyorsunuz?
2: Aleyhimdeki tüm deliller düzmecedir. Polisteki ifademi baskı altında verdim. Yazdıkları zaptı zorla imzalattılar. Salıverilmemi talep ediyorum.
4: Gereği düşünüldü. Delillerin takdiri, yargılamayı yapacak Görevli

0: mahkemeye ait olmak üzere sanık Cengiz Okan'ın kendisine isnat olunan cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
1: Cinayetle suçlanıyorsunuz. Söyleyeceğiniz bir şey var.
2: Karınızı niçin öldürdünüz?
3: Şiddetli geçimsizlik diyebilir miyiz?
1: Tek plansçı oldunuz,
4: doğru mu? Arkadaşlar, bir dakika. Sizlere söyleyecek bir tek sözüm var. Suçsuzum ve bunu ispat edeceğim.
5: Danışmanlarınızı odama aldım. Sadece 10 dakika görüşebilirsiniz.
4: Sağ olun müdür bey.
6: Buyurun, avukat listesi.
4: Bana ünlü ceza avukatlarının listesi dediniz. Oysa burada Handan Çelik adında isimsiz biri var.
7: Evet, eski bir savcıdır. Gazetemizde yayınlanan Şefik Kara olayına adı geçmişti. Özellikle ismini listeye yazdık.
4: Biraz açıklar mısınız?
1: Savcılık yaptı. Adliye ile arası iyidir. İyi savcı, iyi bir cezacı demektir.
6: Kadın olması olumlu ve etkendir. Ve en önemlisi sizi suçlayan başkomiser Cemal Gökay'ın hasmı olmasıdır.
4: İyi çalışmışsınız. Bu durumda benim de adayım Handan Çelik'tir.
8: Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun.
7: Randevusuz rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.
8: Rica ederim. Buyurun.
1: Çok büyük bir gazetenin sahiplerinden Cengiz Bey tutuklandı cinayet suçuyla.
8: Size nasıl yardımcı olabilirim?
6: Bu davaya bakmanızı Cengiz Bey özellikle istedi. Ve selamlarını, saygılarını iletti.
8: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki ceza davalarına ben bakmıyorum.
1: Bu davanın bir özelliği var Handan Hanım. Cengiz Bey'i suçlayan polis Cemal.
8: Cemal mi?
7: Evet, olayları biliyoruz. Şefik Kara olayı hala gündemde.
6: Gene suçsuz bir insanın ipe gönderilmesini istemezsiniz herhalde.
8: Beyler, beni ikna etmenize gerek kalmadı. Polis Cemal'le ufak bir hesabım var. Ama davayı almadan önce sanıkla konuşmam gerek. Suçsuz olduğuna önce ben inanmalıyım.
7: Görüşebilirsiniz.
4: Merhaba. Davamı aldığınız için mutluyum.
8: Henüz almadım Cengiz Bey. Bazı sorularım var.
4: Hazırım.
8: Önce suçsuz musunuz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
4: Suçsuzum. Kesinlikle suçsuzum.
8: Bu sözünüzü teminat olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra şartlarımda. Her şeyinizi bana anlatacaksınız.
4: Memnuniyetle.
8: Özel hayatınızı, iş hayatınızı, her şeyinizi. Ufacık bir detayı gizlerseniz ve bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
4: Kabul edildi, başka?
8: Duruşmanın sonuna kadar gazetenizde size ait hiçbir haber, yorum ve röportaj çıkmayacak.
4: Söz, başka?
8: Son olarak duruşmaya tek başıma katılacağım. Hiçbir hukuk danışmanını kabul edemem.
4: En çok bu şartınızı beğendim. Çünkü siz varken onlara zaten tahammül edemem.
8: Evet, sizi dinliyorum.

0: Patlama açıyorum, geldim. Dur be ya. Allah Allah. Kim bu?
1: Vay. Merhaba Rıza baba. Ay,
0: merhaba. Vay. Sen misin savcı hanım? Hı hı. Ben de alacaklı geldi sandım, basacaktım kalayı. Geç. Buyur şöyle. Otur, otur canım. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle?
1: Sana ihtiyacım var Rıza baba. Artık savcılık yapmıyorum, avukatım. Ve önemli bir cinayet davasını aldım.
0: Hayırlı olsun ama benim gibi bir emekli polise niye ihtiyacın olsun ki?
1: Sen emekli oluncaya kadar polis örgütünün en iyi dedik.

0: teklifiydin. Birlikte çalışalım mı?
1: Çalışalım, çalışalım. Ama bir tek şartım var. İçkimi içerim ben. Çünkü iki tane atmadan kafam çalışmaz.
0: Bir tane de benden çek be Rıza baba. Çünkü kafalarımızın çok çalışması lazım. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Eldeki dokümanlara bakılırsa çok ağır bir yükün altına girmişsiniz.
0: Farkındayım. Ağır yükümü senin yardımınla hafifleteceğime inanıyorum. Örgütün en acar dedektifi sendin, unutma.
1: Birbirimizi yağlamayı bırakalım da işe başlayalım.
0: Cengiz Okan lehinde delil toplamamız gerek.
1: O benim işim. Önce tahkikat dosyasına bir göz atayım. Sonra seninle oturup bir program yapalım, ha?
0: Benim bir davam var, çıkmam gerek. Sen otur çalış, olur mu?

0: Bana eski bir alışkanlıkla geldin sanırım. Artık savcı değilim, avukatım.
1: Sana bazı tavsiyelerde bulunmaya geldim. Bu davadan vazgeç. İnan. O adam katil.
0: Gene yanlış yoldasın. Cengiz Okan katil olamaz. Tanıdım adamı. Konuştum.
1: Çok kibar ve yakışıklı, öyle mi?
0: Evet öyle. Ve davasını kabul ettim.
1: Ne yazık ki bu ilk büyük işinde başarılı olamayacaksın. Ama oldukça iyi bir reklam olur, değil mi?
0: Ben reklam peşinde değilim komiserim. Bir hayat kurtarma savaşındayım.
1: Bu savaştan yenik çıkacaksın. O adam katil.
0: Bu kanaata nasıl vardın?
1: Delillerle.
0: Hiç sanmıyorum. Senin aleyhinde gazetesinde yazılar çıktı. İntikam uğruna bir can almaya çalışıyorsun.
1: Doğru değil. Biliyorum, her şey adamın aleyhine. Bak, bütün miras Cengiz'e kalıyor. Bu bile yeterli bir cinayet sebebi.
0: Sen çağ dışı kalmışsın komiserim. Onun mevkiinde bir adam aptalca, sapıkça cinayet işlemez.
1: Dış görünüşü seni yanıltmasın. Gel. Bu sevdadan vazgeç.
0: Asla. Sonuna kadar savaşacağım. Ve kazanan ben olacağım.

0: üzerinde duracağımız hususlar şunlar Rıza Baba. 1. Cinayet saatinde müvekkilimin nerede olduğu araştırılacak. 2. 4.45 uçağına binip binmediği sorulacak. 3. Ankara'da kaldığı otelden kayıtlar istenecek. 4. Kesin delil olarak gösterilen bıçak özel bir bıçak mıdır? Benzeri var mıdır? Yoksa yok mudur? Ona bakılacak. 5. En önemlisi, gazete arşivlerinden Başkomiser Cemal aleyhine yazılan yazıların hepsi alınacak, tamam mı?
1: Tamamdır. Bir şey merak ettim. Sen niye avukat oldun? Zıpkın gibi bir dedektif olabilirdin.
0: Olmadım. Çünkü senin gibisi varken bana iş düşmezdi. Hadi Rıza Baba, fazla vaktimiz yok. Acele edin.

Eldeki bütün deliller cinayetin son derece bilinçli olarak hazırlandığını ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini göstermektedir. Hazırlık dosyasından anlaşılacağı gibi sanık suçunu kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu beyan

0: etmiştir. Ancak sanık aleyhindeki deliller cinayeti bu bıçakla miras nedeniyle taammüden işlediği kanaatini hasıl etmektedir.
1: İtiraz ediyorum. Cinayeti ben işlemedim. Karımı da öldürmedim.

0: Kanunun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz.
1: Söz savunmanın.
2: Sayın Başkanım, iddia makamının belirttiği gibi müvekkilim hakkında kesin bir delil yoktur. Kanaate binaen cinayetle suçlanmaktadır. Sözü edilen delillerin hiçbiri tutarlı değildir. Biz bu delillerin geçersizliğini kanıtlayacağız. Birinci derecedeki delil olarak gösterilen cürüm aleti bıçağın tetkik edilmesini rica ediyoruz.
1: Ya verin bakayım. Devam edin.
2: Başkanım, bu bıçakları da sayın mahkemenize sunuyorum. Görüldüğü gibi model olarak, şekil olarak ve marka olarak cinayetin işlendiği bıçakla sunduğum bıçakların hepsi benzer ve aynıdır. Yani cinayetin işlendiği bıçağın bir benzerine müvekkilimin sahip olması ille bu cinayeti işlemesi demek değildir. Sayın Başkanım, bu bıçaktan yüzlerce kişi satın almış olabilir. O halde sayın savcı buraya sanık olarak bu bıçaktan satın alanların hepsini getirmelidir. Ayrıca bugün burada benim müvekkilime itham eden sayın savcı da bu bıçaktan satın almış olabilirdi. O zaman sayın savcı da mı bu sanık sandalyesine oturacaktı? Bıçak üzerinde müvekkilimin parmak izine de rastlanmamıştır. Demek ki cinayetin işlendiği bu bıçağın mutlak surette müvekkilime ait olduğu iddia edilemez. Ve bu bıçak yüce mahkemeniz için delil olamaz. Lütfen tahkikatı idare eden yetkiliden sorulmasını rica ederim.
1: Tanık çağrılsın.
3: Sanık müvekkilinin bıçağın üzerindeki parmak izlerinde durması çok yersiz. Katil eldiven giymiş olamaz mı? Sayın Başkanım, savunmanın iddia ettiği gibi sanık cinayet saatinde Ankara'da olduğunu kesinlikle ispat edememiştir. 4.45 uçağında bir yolcu eksikti. Sanık bütün uçuş işlemlerini tamamlamış ama cinayeti önceden tasarladığı için de uçağa binmemiştir.
2: Başkanım, söz istiyorum.
1: Buyurun.
2: Tanık başkomiserin iddiasını kesin delillerle çürüteceğiz. Müvekkilim 4.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş, Top Oteli'nin 46 numaralı odasında konaklamıştır. Bu durum otel kayıtlarıyla da tespit edilmiştir. Evet, takdim ediyorum. Ayrıca cinayet günü Ankara uçağındaki eksik yolcunun kimliği tespit edilmiştir. İzninizle tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
1: Siz ne diyorsunuz, sizce münasip midir?
4: Bizce de uygundur.
5: Uçağa binmek üzereyken anonsu duydum. Telefona çağrılmıştım. Karım erken doğum için hastaneye kaldırılmış. Derhal hastaneye koştum. Size o günün tarihini taşıyan uçak biletimi sunuyorum.
1: Söyleyeceğiniz başka bir husus var mı?
2: Var efendim. Lütfen sayın başkomiserin tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Tahkikatı yürüten emniyet görevlisinden şu hususu açıklamasını istiyorum. Müvekkilime büyük bir çabayla katil damgası vurmasının özel bir nedeni var mıdır?
3: Kesinlikle yok. Ben bir kanun adamıyım. Suçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü suçludur.
2: Sayın Başkanım, şahit sorduğum suali saptırdı. Özel bir sebep olmadığını söyledi. Oysa vardı. Müvekkilimin gazetesi başkomiser hakkında yazılar yazmıştı. Bir hatasını kamuoyuna açıklamıştı. Gazetenin 10 üsalarını takdim ediyorum. Sayın Başkanım, çıkan yazılar başkomiseri rahatsız etmişti. Hatta bana geldi, bilgileri verdiğim için suçladı beni. Ve aynen şu sözleri söyledi. Sırası gelince onlarla hesaplaşacağım. Ve şahidin beklediği an geldi Sayın Başkanım.
1: Hakkınızda söylenenler doğru mu?

0: Evet, o sözleri söyledim. Yalnız savunmanın iddia ettiği gibi sana kişisel kızgınlığım için suçlamadım. Katil olduğu için suçladım. Evet, buna inandığım için onu suçladım.
1: Müvekkilim yüksek tirajlı bir gazetenin sahibi durumundadır. Kişiliği ve mevkii vardır. Kesin deliller olmadan cinayetle suçlanması haksızlıktır. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması ve yıpranmaması için nakdi kefalete rapten salı verilmesini...
2: Sanık Cengiz Okan'ın 10 milyon kefalete rapten tahliyesine ve yurt dışına çıkışının tahdidine oy birliğiyle karar verildi.
1: Teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim.
3: Sağ olun.
4: Tamam, hadi kardeşim aşağıya.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Acele etme. Daha işin başındayız. Tahliye işlemlerini hemen hazırlarım. Umarım akşam yemeğini dışarıda yersin.
3: O yemeği birlikte yersek çok sevinirim.
0: Bana düşmezsin biliyorum. Ama şunu aklından çıkartma. O katili elimden alamayacaksın.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
3: Başarını kutlamak istiyorum Handan.
1: Henüz başarmış değiliz. Acele etme. Beraat etmedin. Biz sadece ilk raundu kazandık. Dava aleyhimize gelişebilir.
3: Bu bir tahmin mi?
1: Tahminin ötesinde bir korku. Karşı taraf boş durmayacaktır.
3: Karşı taraf dediğin komiser Cemal mi?
1: Evet o.
5: Handan haklı evlat. Cemal'i çok iyi tanırım. Tuttuğunu kopartan bir polistir. Senin dosyan Cemal için henüz kapanmadı. Sakın kızma. Suçluysan elinden kurtulamazsın.
6: Bir adamı sadece kanaatle mahkum etmenin imkansız olduğunu sen de bilirsin Cemal Bey.
0: Cengiz Okan'ın katil olduğuna inanıyorum Savcı Bey.
6: Beni de inandırmalısın. Kesin delil lazım.
0: Bu delilleri bulacağım.
6: Sana özel bir soru Cemal Bey. Cevap vermek zorunda değilsin. Savunmanın iddia ettiği gibi senin suçlaman kişisel bir öfkeden mi kaynaklanıyor?
0: Şerefim üzerine yemin ederim ki sanıldığı gibi değil. Kızdığım doğru. Ama bir hayat söz konusu olduğu zaman kişisel kızgınlığımı unutacak kadar kanuna bağlıyım Savcı Bey.
6: Sana inanıyorum. Ve kesin delil bekliyorum Cemal Bey.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
5: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
6: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
5: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
6: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
5: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
6: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak,

0: otel 6750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Ne haber? Yeni bir gelişme var mı?
1: Hem de nasıl? Okusana şunu.
0: Cengiz Okan suçsuzdur. Bence normal bu. Herhangi biri gönderebilir.
1: Herhangi biri değil. Olayı çok iyi bilen biri. Bak şunlara. Çiğdem'e gelen tehdit mektuplarının fotokopileri. Hepsi aynı daktiloda yazılmış. Dikkat et.
0: Haklısın Rıza baba.
1: Haklıyım elbet. 1959 model Numan ideal makinede yazılmış. Bak hepsinde re harfi bozuk.
0: Aslan babam, seni emekliye ayıranlar çok şey kaybetmiş. Şimdi bu mektubu mahkemeye delil olarak vereceğim. En azından şüpheli biri var ortada. Cinayete kurban giden Çiğdem Hanım, ülkemizin güçlü bir gazetesinin sahibesiydi. Bu gazetede çıkan bazı haber ve yorumlardan dolayı bazı kişiler rahatsız oluyordu. Ve uzun zamandan beri kendisini telefonla ve imzasız mektuplarla tehdit ediyorlardı. Bu mektuplardan bir kısmını takdim etmiş bulunuyorum.
2: Mahkememize sunduğunuz bu ihbar mektupları olayların içinde olan bir kişinin varlığını belgeliyor. Maktuliye gönderilen tehdit mektuplarının da aynı şahıs tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs hakkında bilgiler var mı?
0: Şahıs ya da şahıslar sayın başkanım. Ne yazık ki kesin kimlik tespit edemedik. Yalnız gazete arşivinden topladığımız nüshalardan deşifre edilen kanun dışı eylemleri, kamuoyuna açıklanan karanlık güçler, hayali ihracatçılar, kaçakçılar belli. Cinayet sebebi bizce yayınlanan yazılardır. Maktuleyi bu nedenle öldürdükleri anlaşılmaktadır. Müvekkilimin cinayetle yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ederim.
2: Savcı bey, sanık vekilinin beyanlarına ne dersiniz?
3: Savunmanın sunduğu ihbar mektuplarını delil olarak kabul etmiyoruz. Bir düzen olduğu kanısındayız. Bizce cinayet sebebi başkadır. Bu görüşümüze ışık tutacak şahitlerimizi dinletmek istiyoruz. İlk tanığımız gazetenin yayın müdürü Cemil Işık.
4: Cengiz Bey başarılı bir yönetici ve iyi bir köşe yazarıydı. Rahmetli eşiyle son günlerde araları pek iyi değildi. Çiğdem Hanım öldürülmeden bir gün önce eşinin yetkilerini kısıtlamıştı. Ve eşinden ayrılacağını bana söylemişti.
2: Ayrılma sebebini de söylemiş miydi?

0: Evet. Eşinin ihanetini yakalamıştı.
1: Şahidin beyanına bir diyeceğiniz var mı?
2: Şahit beyanını kabul etmiyoruz. İddia makamı dinlettiği tanıklarla davanın özünden uzaklaşıyor. Burada bir zina davası değil, cinayet davası görülüyor. Ayrıca müvekkilimin etkinliği, bulunduğu mevkii bazı hanımlara cazip geliyorsa... ...bu durumdan müvekkilimi suçlamak haksızlık olur. Teşekkür ederim.
1: Sizin mütalaanız?
3: Savunmanın itirazını kabul etmiyoruz. İkinci şahidimiz Alev Coşkun, cinayet sebebine daha fazla ışık tutacaktır.
4: Adım Alev Coşkun. Halen fotomodellik yapmaktayım. Cengiz Bey ile tanışmamız gazetesinin açtığı güzellik müsabakasında oldu. İkinciliği kazanmıştım. Benimle ilgilendi. Ve bu ilgi zamanla arkadaşlığa dönüştü.
1: Ne tür bir arkadaşlıktı?
4: Sevişiyordum. Aşıktım ona.
1: Aşkınıza karşılık gördünüz mü?
4: Evet. Beni sevdiğini defalarca söylemişti. Ne yazık ki karısından boşanması olanaksızdı.
1: Açıklar mısınız?
4: Bana her şeyini anlatırdı. Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
1: Teşekkür ederim. Şahide soracağınız bir şeyiniz var mı?
3: Hayır, yok efendim.
1: Ya sizin?
2: Sadece müvekkilime bir soru sorulmasını talep ediyorum.
1: Buyurun.
2: Şahit Alev Coşkun'un anlattıkları doğru. Yani seviştikleri.
3: Evet.
2: Başka bir şey sormayacağım efendim.
3: Lütfen beni dinler misin?
2: Seni bir kez dinlemiştim.
3: Anlatamadım. Bak.
2: Benim için önemliydi. Anlatsaydın önlem alırdım. Sen de gördün. O küçük tanıklığı senin için olumsuz oldu. Davadan vazgeçiyorum.
3: Bunu yapamazsın. Hayatım söz konusu Handan.
2: Sana baştan söylemiştim. Hiçbir şeyi benden saklamayacaktın.
3: Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyordum. Geçmişteki bir hata için benden uzaklaşmanı istemiyorum.
2: Ama beni kullandın Cengiz.
3: Doğru değil bu.
2: Doğru olan tek şey artık avukatın değilim. Başının çaresine bak.

0: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
1: Seni ipin ucunda sallanırken gördüğüm zaman. Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
2: Küçük bir yalan seni çok kızdırdı değil mi?
3: Küçük yalan davayı aleyhimize çevirebilir.
2: Yani avukat olarak mı kızdın Cengiz'e?
3: Ne demek istiyorsun?
2: Kız yoksa ona tutuldun mu?
3: Bilmem. Kıskandım birden.
2: Bu ahvalde yapılacak bir tek şey var kızım.
3: Söyler misin? Çünkü ihtiyacım var Rıza baba.
2: İçmek. Buyur.
3: Ooh.

0: Beni bağışlamanı istiyorum. Sana ihtiyacım var.
1: Sanmıyorum. Benden daha iyi bir avukat bulabilirsin.
0: Benim aradığım sensin. Seni seviyorum ha.

0: Tanıdım elbet. Tanımaz mıyım? Beni jet pilotu sanmıştı. 4.45 uçağından inmişti. Onu otele götürdüm.
1: Peki daha sonra gördün mü tekrar?
0: Ne daha sonrası komiserim? Hemen otele bavulunu bırakıp çıktı. Çok önemli bir evrakını İstanbul'da unutmuş. Gazı köklemişim abi, hala bastır diyor. İnanamayacaksın ama 2,5 saatte İstanbul'a girdim.
1: Sonrasını anladım.
0: Köprüyü geçmeden indi. Yüklü bir parayla beni tekrar geriye postaladı. Ayıptır sorması, bu adam kaçakçı mı?
1: Katil. Ailene haber ver, seni İstanbul'a götüreceğim.
2: Hani beraber ava gidecektik?
3: Çalışmam gerek. Yeteri kadar tembellik yaptık. Hem avdan da hoşlanmıyorum.
2: İstersen ben de gitmeyeyim.
3: Yoo, seni en büyük zevkinden mahrum etmek istemem.
2: Benim en büyük zevkim sensin. Her şeyimsin.
3: Hadi bakayım yürü. Beni rahat bırak. Çalışmam gerek.

0: Nereye? Seni özlediğim için erken döndüm.
1: Rıza baba kalp krizi geçirmiş. Hemen gitmem lazım.
0: Ya, ben de seninle geleyim.
1: Hayır. Hemen dönerim. Lanet araba çalışmıyor.
0: Bir de ben deneyim.

Rıza Baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza Baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.

0: Alo, Cengiz. Sen misin?
1: Rıza baba nasıl oldu?
0: Rıza baba iyi. Önemli değil yani.
1: Öyleyse niçin benim yanımda değilsin? Elimle yemek hazırladım sana. Hazır. Seni çok özledim. Her şeyini.
0: Daktiloyu buldum Cengiz.
1: Ne daktilosu?
0: Tehdit mektuplarını, ihbar mektuplarını yazdığın daktiloyu. Kanlı ellerinle dokunduğun makineyi buldum. Ne yazık ki bana da dokundu o iğrenç ellerin. Seni içimden söküp attım ama tenimden iğrenç izlerini nasıl sileceğim bilemiyorum. Sen sadece katil değil, iğrenç bir erkeksin.

0: Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.
1: Deli kız. Söyledim ama inandıramadım. Çünkü o adamı seviyordu.

0: bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, not alırım onları.
2: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
0: Şofer!
3: Kalkan balığına bakın, usta keser gibi.
4: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
5: İsteriz, isteriz!
6: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
2: Dalga geçme, Azize için.
3: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
4: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
0: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
1: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyorum.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
7: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
0: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
8: Kara Gözlüm bugün 18'de TV4'te.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago. Go!
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
16: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
15: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
16: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
15: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
16: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
15: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
16: Gezmek olsun, bugün 11.30'da TV4'te.
17: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
18: Yarın zor, bir kere onu geçtik, yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
17: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün moda fonlulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
19: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
17: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
20: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
21: Bugün burada uyuyamayacağız.
17: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
22: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
23: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
24: Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli.
24: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
23: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
22: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
22: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Ne belgesel ben Elan Tokyos.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
16: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
25: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
21: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
27: Yaşanacaksa yaşanacak.
28: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
29: Kapıyı aç.
30: Merhaba, nasılsın?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: 25 yıldır hep seninle. Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben. Botanik. Abacus.
2: Kasa.
4: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Esla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak ve Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Ela'cığım, bugün bize ne hazırladın tarif olarak?
0: Şifa çorbası ve yanına da nohutlu ekmek.
1: Evet, bugün hem çorbamızı hem de ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi önce önlüklerimizi giyelim ve mutfağımızda buluşuyoruz.
0: Anne, haydi şifa çorbamıza başlayalım.
1: Haydi o zaman çorbamıza başlayalım. Önce malzemelerimize geçelim bence. Burada kerevizlerimiz var. Birazcık pırasa ekliyoruz. Patates, havuç ve tabii ki vazgeçilmezimiz tavuk olacak ve tavuk suyunun da kendisini kullanıyor olacağız çorbamızın içerisinde. Tenceremizin içerisine birazcık zeytinyağı ekip bütün sebzeleri tek tek burada pişireceğiz. Ela, sen buradaki sebzeleri en çok hangisini seviyorsun bu sebzelerden? Ha? Ne düşünüyorsun? En güzeli hangisi?
0: En güzeli bence et ve havuç.
1: Öyle mi? Tavuk ve havucu mu seviyorsun en çok? Evet, Ela'nın havuç favorisi. Aslında çocuklarımız maalesef pırasayı çok sevmiyorlar kesildiği zaman. Çünkü ortaya böyle o kükürtlü bileşiklerden kaynaklı biraz kokular çıkıyor. Aromasını çok beğenmiyorlar. Ancak gerçekten de çok ama çok kıymetli bir sebze olarak pırasayı görüyoruz. Çok yediremediğimiz için de ben de Ela'ya genelde çorbaların içerisinde veriyorum. Kendi belki çok farkında olmuyor ama biz sıklıkla pırasayı çorbalarımıza ekliyoruz. Ela'cığım, şimdi sana göstereceğim nasıl yapacağımızı, bak. Ne yaptık? Pırasalarımızı küçük küçük doğramıştık. Onları tavamıza ekliyoruz.
0: Sevmiş miydim pırasayı?
1: Sen pırasayı çorbacı sevmiştin ama tek başına yemek olarak çok da böyle haz ettiğin bir şey olmamıştı açıkçası.
0: Tamam.
1: Kerevizi hatırlıyor musun? Biz kerevizi aslında genelde çiğden böyle salatasını yapmaya alışkınız evimizin içerisinde. Ama gerçekten çorbanın içinde çok güzel bir lezzet verdi. Çok lifli, sindirimi çok güzel de destekliyor, değil mi Ela?
0: Evet.
1: Evet. Sen peki kerevizi sever misin tek başına?
0: Hiç denemedim.
1: Hiç denemedi, doğru söylüyor. Pek fazla Ela'nın denediği bir sebze değildi. Çorbanın içerisinde belki sen de seversin. Herkesin tavuk suyu yapma şekli aslında birbirinden farklıdır. Herkesin farklı bir usulü var. Ben genelde böyle mutlaka bir zeytinyağında kavurmayı seviyorum açıkçası. Genelde çiğden de yapılabilir. Tüm hepsini koyup suyu ekleyip blenderdan da geçirebiliriz ama ben böyle sote yapmayı daha çok seviyorum. Birbirinin böyle lezzetleri sanki geçiyor gibi geliyor, değil mi? Ve senin en sevdiğin şeye geçiyorum.
0: Havuç.
1: Peki havucu sen çiğ mi seviyorsun, pişmiş mi seviyorsun?
0: Çiğ seviyorum.
1: Sen çiğ seviyorsun. Havucun bir güzelliğini söyleyeyim mi size? Havucun pişmişinin de çiğinin de farklı faydaları var. Eğer çiğ havuç yiyorsanız bu size çok yüksek bir C vitamini veriyor. Ama pişiriyorsanız eğer, o zaman da beta karotenden çok zengin oluyor. Ela, ne işe yarıyordu havuç?
0: Gözlerimizin iyi görmesine.
1: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu, değil mi? Yani gözlerinde çok iyi geliyor göz sağlığına. Evet, işte o beta karotenden zengin pişmiş versiyonu da bu anlamda çok güzel oluyor. Ela, rengarenk oldu, biliyor musun içerisi?
0: Nasıl, ben mi bakacağım?
1: Evet.
0: Rengarenk olmamış ki.
1: Renkin üstünde geliyor. Ne geliyor? Patates.
0: Patates.
1: En sevdiğin renk ne senin? Bir düşün
0: benim
1: bakalım.
0: En sevdiğim renk mavi.
1: Mavi mi? Aa.
0: Ama açık mavi.
1: Açık mavi.
0: Evet.
1: Allah Allah. Açık mavi sebze aklıma gelmedi şu an, biliyor musun? Öyle bir sebze var mı acaba?
0: Öyle bir sebze olabilir bence.
1: Olabilir mi? Benim en sevdiğim sebzelerden

0: Ben her şeyini gerçekten çok seviyorum.
1: Bir de... Ama benim en çok et.
0: Et mi? Tavuk.
1: Evet, tavuk.
0: Sever misin tavuk?
1: Çok severim bence.
0: Harika. Ama evet, tavuk suyu çorbası yakışıyor.
1: Severim bence.
0: Burada
1: ama
0: bir güzelliğimiz de şu oluyor aslında. Ne? Tabii ki zencefil. Bizim olmazsa olmazımız zencefil aslında. Şifa çorbası deyince akla ilk gelenlerin başına zencefil var. Ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Ela biz çaya biraz ekliyoruz değil mi zencefili? Ne diyorsun?
1: Ne zencefili?
0: Bu zencefil biraz acı oluyor. Sen tek başına pek yiyemeyebilirsin ama bu çorbaların içerisinde çok lezzetli oluyor. Tane karabiber ekleyeceğiz burada. Şuna şöyle alalım. Tane karabiber ekleyeceğiz burada da
1: birazcık. Tane karabiber.
0: Evet bak tane tane.
1: Tane karabiber ne?
0: Öyle hani böyle şey karabiber tükettiğimizde hapşırırız ya, biliyor musun onu? Bir hapşırtma getirir bize. İşte o karabiberdeki aslında piperin dediğimiz maddeden kaynaklanıyor ve o da gerçekten ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Benim bir diğer sevdiğim şey ise zerdeçal. Zerdeçal bu çorbanın olmazsa olmazı. Çok güzel böyle turuncu bir renk de veriyor biliyorsunuz. Kurkuminden çok zengin. İltihaplara karşı çok iyi geliyor. Koruyucu etkisi var. Bir çay kaşığı da mutlaka zerdeçal ekliyoruz. Birazcık tuz ve birazcık da pul biber ekleyerek çorbamızın ana malzemelerini eklemiş olacağız. İçerisine ben tamamen kendim sevdiğim için birazcık limon da ekleyeceğim şimdi. Pişerken sonra çıkartabilirsiniz. Blender yapmadan önce şöyle o da aromasını bırakacak içerisine. Oo, çok güzel oldu. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. Biraz altını kısalım. Tüm sebzelerin üzerine geçecek kadar da tavuk suyu ekleyelim. Anladın mı Ela'cığım?
1: Evet.
0: Böyle bir evet. Tavuk suyumuzu da ekleyelim. Şöyle. Şimdi birazcık bu tip çorbalarda istediğimiz şey de biraz sıcak suyla zenginleştirebiliriz. İstediğimiz şey burada tabii ki çok sağlıklı ve besleyici olmuş olması. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle buradan da göreceğiz şimdi. Aa, Ela çok lezzetli görünüyor biliyor musun? Kapağını da kapatalım. Daha kolay kaynasın. Çorbamız pişmeye başlayacak. Kaynadıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip içerisine de tavuklarımızı ekliyor olacağız. Şimdi diğer tarife geçeceğiz. Hemen bir mutfağı toparlayalım. Diğer tarifte burada buluşuyoruz.
1: Anne haydi nohutlu ekmeğimize başlayalım.
0: Evet bence de haydi bol proteinli nohutlu ekmeğimize başlayalım. Çorbanın yanında ekmek çok sevilir ve bu ekmeği biz bugün sağlıklı hale getirmek istedik. O yüzden bir su bardağı kadar malzemelerimizde nohut var. 2 tane yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ekleyeceğiz. 1 paket kadar kabartma tozu, birazcık tuz ve zeytinyağı da ekleyip bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çıkan karışımımızı bir güzel kalıba döküp pişirdiğimiz zaman harika, şahane, çok da lezzetli bir ekmek elde etmiş oluyoruz. Başlayalım mı Ela'cığım, ne dersin?
1: Bence evet.
0: Hadi o zaman nohutları ekleyelim mi önce? Gel bakalım.
1: Olur.
0: Ben şöyle dökeyim, ne dersin?
1: Olur.
0: Sen içine diğer malzemeleri senin koymanı rica edeceğim. Haşlanmış nohut. Bu arada hani bunu ben bazen mercimekle de yapıyorum. Herhangi bir baklagil de burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumurtaları eklemek ister misin? Ben koydum mu?
1: Koy, ben koyayım.
0: Tamam, o mu açıldı? Hah, koyabilirsin. Öyle gelmesin, ben beraber ekleyelim, gel.
1: Beraber.
0: Hoppa, yumurtamızı ekledik. Yumurta da protein kaynaklarımızdan oldu. Bir tanesi. Evet, çok güzel oldu. Yağımızı ekleyelim.
1: Tamam ya.
0: Evet, 2 yemek kaşığı kadar burada zeytinyağı kullanıyoruz. Farklı yağlar da olur elbette. Hepsini dökebilirsin. Çok güzel. Bu şimdi tuzu ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar. Evet, tuzu da ekleyelim.
1: Ben de mi ekleyeyim? Hepsine ya da şöyle mi sürteyelim?
0: Böyle ek bu çay kaşığı direkt ekleyebilirsin bence onu. Direkt kapla ekle.
1: Tamam.
0: Hı-hı.
1: Direkt kapla ekleyelim.
0: Evet. Hepsini. Hepsine ekle. Şimdi burada olmazsa olmazımız aslında keten tohumu. Bu arada çocuk tariflerinde keten tohumu kullanıp kullanmama konusunda arada kalıyor olabilirsiniz. Çünkü erken ergenlikle alakalı bazı şeyler görüyorsunuzdur belki. Bununla alakalı maalesef yeterli çalışma zaten olmadığı gibi tam tersi omega 3'ten çok zengin, liften çok yüksek olduğu için

0: için bir yaş üstü çocuklarda güvenle de kullanılabilir keten tohumu. Yalnız önemli olan burada öğütülmüş olarak kullanılması. Ekleyelim Ela'cığım keten tohumunu da. Böyle hepsini dökün. Koyabilirsin. Bir yemek kaşığı. Hepsini böyle ekle. Yapayım. Yok, hepsini direkt koyabilirsin.
1: Tamam, direkt.
0: Burada keten tohumunu evet, hepsini koyabilirsin. Öğütülmüş halini istememizin sebebi şu, çünkü kabuğu çok sert, dış kabuğu. Dolayısıyla o kadar sert olduğunda bunu sindirmek çok zor oluyor haliyle. Mutlaka öğütülmüş formlarında kullanılmasını istiyoruz. Bu kısım çok önemli. Bir de havayla temas ettiği zaman öğütülmüş formu oksitlenebiliyor. Yani bozulma yaşarsınız. Bu yüzden de diyoruz ki mutlaka kullanacağınız kadarını öğütürseniz çok daha başarılı olur diyelim. Şimdi en iyi malzememize geçiyoruz. Hadi bakalım, kabartma tozu, ekmeğimiz şöyle kabarsın, puf puf olsun. Ekleyelim mi?
1: Çok iyi olmuş.
0: Hadi bakalım.
1: Koklayayım bu.
0: Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini blenderdan geçiyoruz.
1: Çok güzel kokmuş bence.
0: Güzel kokacak tabii ki. Sen baklagil seviyor musun, böyle nohut, kuru fasulye?
1: Ne? Ne demek o?
0: Bunlar nohut, kuru fasulye, baklagil diye geçiyor, biliyor musun? Onları sever misin? Yemeklerini, nasıl nohut yemeği, mercimek yemeği, kuru fasulye yemiyor musun?
1: Yiyorum.
0: Yiyorsun tabii, onları seviyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Blender zamanı.
1: Hadi.
0: Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Bunu çok çok fazla da öğütmeyin. Bu sefer de keten tohumu çok jelleşmeye başlar. O yüzden de daha dikkatli yaparsak harika olur. Güzel bir sıvı karışım elde ettik burada. Şimdi şöyle yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıbımıza da dökeceğiz. Ela'cığım çok güzel görünüyor kıvam, biliyor musun? Çok harika tutturmuşsun.
1: Evet.
0: Ne sağlık. Şimdi üzerini süslemesi sende ama, tamam mı? Susamlarla, chia tohumlarıyla bunu güzelce süsleyeceğiz.
1: Bence şöyle yapabiliriz.
0: Nasıl yapalım?
1: Bir chia tohumu.
0: Bir susam mı?
1: Bir susam.
0: Olabilir.
1: Bir chia tohumu, bir susam olsun.
0: Tamam, tamam. Böyle yapalım. Böyle küçük görününe bakmayın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Birazcık da hani böyle atıyorum yuvarlak kalıplarınız varsa, mini kek kalıpları gibi, onlarda da çok güzel oluyor. Sufle kaplarına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, her türlü gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi süsleme zamanı, hadi bakalım.
1: Haydi.
0: Biraz susam dökelim, biraz chia tohumu dökelim. Sonra da karışımımızı fırına gönderelim. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Ben biraz chia tohumu dökeceğim, sen susamları dök. Ne dersin? Aa, çok güzel oldular.
1: Bence ikimiz süslediklerimizi
0: tamam,
1: aynı zamanda yapabiliriz.
0: Tamam. Bak şöyle açayım sana da. Dök bakalım. Chia tohumu da çok lezzetli bir şey aslında. Özellikle böyle hani kekler, çörek otu da olur elbette ama chia tohumu birazcık daha böyle hani tok tutma özelliği daha yüksek olduğu için tam tok tutucu bir özellikle burada aslında şey üretiyorsunuz, ekmek üretmiş oluyorsunuz. Bir yandan da pişmeye başladı çorbamız. Onun da bir kıvamına bakalım. Oo, çorba da çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş sebzeler de pişmeye başladı. Oldu mu? Nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Ela da bizim nohutlu ekmeğimizi çok güzel bir şekilde süslemiş. Şimdi biz bu ekmeği 180 derece fırında bir 25 dakika kadar pişireceğiz. O sırada da çorbamız da haşlanmış olur. Tekrardan buluşuyoruz. Evet, hem proteinli ekmeğimiz, nohutlu ekmeğimizi pişirdik, hem de çorbamız hazır. Sizler için Ela çorbanın tadına bakacak ve nohutlu ekmeğimizden de yiyecek. Şimdi onu keselim ve Ela tadına baksın. Ne dersin
1: Bence
0: Ela?
1: Bence çok güzel olur.
0: Evet, ay çok da güzel görünüyor. Bak içi de çok harika görünüyor. Kenarına koyalım
1: bakayım
0: istersen.
1: İçi de güzel
0: görünüyor. İçi de çok güzel. Hadi bakalım o zaman sendeyiz Ela'cığım. Çorba tadına bakmak ister misin?
1: Evet, ilk önce çorba.
0: Ay çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecek misin şifa çorbamızı? Dikkat et.
1: Eylemiyorum.
0: Tamam, biraz şöyle çekebilirsin istersen. Tamam.
1: Bence güzel.
0: Beğendin mi? Harika. Ekmekten sat bakalım bir de.
1: Tamam. Güzel.
0: Ekmeğimizi de beğendin mi? Ay şahane. O zaman Ela'dan tam not aldık.
1: Hem de çok yumuşak.
0: Çok yumuşak mı? Bak güzel detaylar da geliyor. Gerçekten içi çok güzel, yumuşacık ve puf puf oluyor. İsterseniz böyle kuru ton gibi yapmak isterseniz de bunu böyle dilimleyin. Güzelce fırınlayın ve bunu çorbanızın üzerine de böyle kuru ton gibi, yani kızarmış küçük ekmekler olarak da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tariflerimiz böyledi değil mi Ela'cığım?
1: Evet.

zaman ne yapıyoruz şimdi? Bir dahaki programda görüşünceye kadar bizi izlemeye devam edin. Ela sizlere çok ama çok güzel tarifler hazırlamaya devam edecek. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 4'ten 5. sınıfa geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Yarışmanıza katılmak istiyorum. Hobilerim halk oyunları oynamak, badminton oynamak ve satranç oynamak. Bu üçünde çok iyi olduğum için turnuvalara katıldım. Çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden şans diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba. Benim adım Parçak'ım. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Yarışmayı ailemle severek takip ettiğimiz için katılmak istedim. Ekibime başarılar dilerim.
3: Merhaba, adım Alp Berseç. 5. sınıfa geçtim. Bir yarışmaya katılıp kendimi denemek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhabalar, benim adım Öykü. Soyadım Arım. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Size birazcık hobilerimden bahsedeyim. Piyano çalmak, dans etmek, voleybol oynamak, paten kaymak, bunlar benim en sevdiğim hobilerimdir. Sizin aranıza katılacağım için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Alp var, ikinci masamızda Tanem, üçüncü masamızda Öykü ve dördüncü masamızda Pars. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl, heyecan var mı?
5: Yok.
0: Gitti heyecan değil mi az önce? Evet. Alp'cim, hadi seninle başlayalım, seni tanıyalım.
5: Merhaba, ben Alp, 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, müzik dinlemek. Bolulu'yum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Alp'cim, kaleci olmak istiyorsun değil mi? Az önce biz sohbet ettik kuliste sevgili izleyenler. Ve Alp dedi ki ben kaleci olmak istiyorum dedi. Ama aynı zamanda yan flüt de çalıyormuş. Ben de sana ne dedim? Belki dedim ileride böyle yan flüt çalan bir futbolcu, kaleci olursun. Evet. Çok güzel olmaz mı Alp'cim?
5: Olur.
0: Peki o zaman Tanem'le devam ediyoruz. Tanem'cim hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Heyecan var mı?
6: Geçti.
0: Geçti, şahane. Seni tanıyalım.
6: Benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim badminton oynamak, halk oyunları oynamak ve satranç oynamak.
0: Peki ne olmak istiyorsun ileride?
6: İleride doktor olmak istiyorum.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
6: Çünkü hastalıklar çoğalıyor. Yeterli doktor bazen olmayabiliyor. Çünkü onlar da rahatlamak için tatillere falan gidiyorlar sonra. İşte ben de o yüzden çocuklara, ailelere yardımcı olmak için doktor olmak istiyorum.
0: Harikasın. Ne kadar güzel bir düşünce. Bir de bu arada galiba çok iyi şarkı da söylüyorsunuz değil mi?
6: Evet.
0: Bu ekip az önce bana kuliste geldi, dedi ki Yeliz abla biz bir ekip olduk. Ben size önce ekip olduğunuz için alkışlıyorum. Sonra da dediniz ki biz ekibimizde bir de isim düşünüyoruz. Hangi isimdi bu? Buldunuz mu bir isim?
5: Bulamadık.
7: Yok, hala bulamadık.
0: Bulamadınız Düşünüyoruz. Mı? Düşünüyorsunuz. Belki burada birbirinize yardım ederken arkadaşlar, ekip çalışması yaparken aklınıza bir isim gelir diye düşünüyorum.
6: Evet.
0: Peki bir de sanki böyle bir şarkılar vardı değil mi Öykücüm beraber? Hoş geldin Öykü.
8: Hoş buldum.
0: Seni de tanıyalım.
8: Ben adım Öykü, soyadım Arın. 10 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim ise müzik dinlemek, paten sürmek, voleybol oynamak, bir de dans etmek.
0: Peki veteriner de olmak istiyorsun aynı zamanda.
8: Evet.
0: Biraz bundan bahset, neden veteriner olmaya karar verdin?
8: Çünkü ben küçükken bizim çiftliğimiz var köyde, dedem bakıyor. Orada bir tane koyun var. O koyun böyle doğarken bir hastalığa yakalandı ve öldü. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Eğer veteriner olursam köydeki hayvanlara sahip çıkarım, onları korurum diye düşündüm.
0: Ne kadar güzel, ne kadar ince düşünmüşsün. Arkadaşımızla alkışlıyoruz bu düşüncesinden dolayı. İnşallah çok iyi bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur, bütün canlılara faydan olur Öykücüğüm.
8: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir düşünce. Şimdi Pars'cığım hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
7: İyiyim, siz?
0: İyiyim. Bugün biraz senin isminle bir mücadelem vardı
7: evet.
0: Benim değil mi? Ne dedim?
7: Sarp.
0: Sürekli Sarp dedim. Neden ben de bilmiyorum. Sonra sen de dedin ki annem bana zor bir isim koymuş. Ben aslında biraz aslan da olsun istiyorum gibi dedim.
7: Evet.
0: Ama senin adın Pars. Hoş geldin Pars'cığım.
7: Hoş
0: tekrar
7: bulduk.
0: Seni tanıyalım.
7: Merhabalar, adım Pars Çakır. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Hobilerimden bahsetmek gerekirse futbol oynarım. Futbol oynarım derken birçok sporla uğraşıyorum da ona genel isim vermek gerekirse sporla uğraşırım. Müzik dinlerim.
0: Sporun birçok dalıyla uğraşıyorsun,
7: evet.
0: Müzik dinliyorsun.
7: Müzik dinlerim. Arada da şarkı söylerim, öyle.
0: Var mı? Sen de söyler misin bir şarkı?
7: Aklımda yok şu an.
0: Aklında yok mu? Peki
7: heyecandan
0: sen
7: gitti.
0: Futbolcu olmak istiyordun
7: evet.
0: Değil mi? Neden futbolcu olmak istiyorsun?
7: Futbol bana böyle ilham kattığı için.
0: Aa.
7: Seviyorum yani, severek yaptığım bir iş. O yüzden futbolcu olmak...
0: İdolün var mı mesela?
7: Var.
0: Kim idolün?
7: Ronaldo.
0: Ronaldo idolün. Peki arkadaşlar, Türkiye'den kim? Aklına
7: milli, yani şey
0: buradan
7: Türk
0: evet, Türk futbolculardan.
7: Arda Güler.
0: Arda Güler. O zaman buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Arda Güler'e de. Arkadaşlar artık başlayalım mı?
7: Başlayalım.
0: Ay duyamadım.
9: Başlayalım.
0: Tamam duydum, başlıyoruz o zaman. Alp için geliyor harf tablomuz.
7: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sıkıntılı ve korkulu rüya anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
7: Kabus.
0: Kabus. Bu hızlı cevapla. Acaba Art kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo. Ekibin yüzler gülüyor. 40 puanı topladık. Ve tanem için geliyor Arif tablomuz.
10: Kardeşim nefesin nesi?
0: Nefesin nesi? 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Altlı üstü dişleri taşıyan, ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasların bulunduğu iki parçadır. Süremiz başladı.
10: Çene.
0: Emin misin? Çok hızlı bir cevap. Emin misin tanem?
10: Eminim.
0: Tanem çok emin. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Ve öyküyle devam ediyoruz. Hangi harf olsun Öykücüğüm?
8: Ablam Buse'nin B'si.
0: Buse'nin B'si 80 puan değerinde ve ülkemizden geliyor soru. 2025 yılında ülkemizdeki toplam il sayısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Pars.
7: 81.
0: Acaba doğru cevabımız 81 mi görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Mülki İdare Bölümleri envanterinde il sayısı 81, ilçe sayısı 922, büyükşehir belediyesi sayısı 30, il belediyesi sayısı ise 51'dir. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ve Pars'la devam edelim. Gelsin harf tablomuz.
7: Sarp'ın S'si.
0: Sarp'ın S'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu. Bu ekip tanem.
1: Dürüstlük.
0: Dürüstlük mü doğru cevabımız görelim. Bravo, harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 230 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansı 2270. Kutluyorum. Ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Abim Efe'nin E'si.
0: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve satrançtan gelecek sorumuz. Satrançta köşelerde bulunan taştır. Süremiz başladı.
1: Kale.
0: Hızlı bir cevap geldi Alp'ten. Doğru mu görelim? Bravo Alp. Arkadaşlar ekipte satranç oynayan vardı değil mi? Kimler oynuyor? Tanem oynuyor, Öykü oynuyor.
2: Ben arada
0: Beyler,
2: oynuyorum.
0: Arada oynuyorsunuz.
2: Ben Alp,
0: evet, biliyorsunuz hakimsiniz çünkü. Nasıl, keyifli değil mi?
1: Evet.
0: Bu ekip belki kendi arasında bir turnuva düzenler diye düşünüyorum. Yapar mısınız?
1: Yaparız.
0: Evet. Yaparız. Hadi bakalım Tanem için gelsin Alp tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 70 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddeden haylaz film kahramanıdır. Süremiz başladı.
1: Sünger Bob.
0: Sünger Bob mu cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddediyor. Biraz da haylaz biri. Acaba bu kim? Bir fikir yok. Açalım mı bir kutu? Herkes bakıyor. Hadi açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikriniz? Böyle bir şapkası var. Hadi oradan hatırlatayım size. Yeşil renk miydi acaba? Bir kıyafet, bir şapka.
1: Peter Pan.
0: Peter Pan mi görelim doğru cevabımız? Türkçesini görsek evet. Peter Pan. Görselimiz geldi. Değil mi? Doğru söylemişim arkadaşlar. Yeşilde mi aklına geldi?
1: Evet.
0: Pars.
1: Fotoğrafta var zaten.
0: İzledin mi peki?
1: He?
0: İzledin mi?
1: Yok izlemedim.
0: İzlemedin ama kitabını... görsel aklındaydı.
1: Evet. Kitabı var diye hatırlıyorum.
0: Kitabını okudun. Öykücüğüm senin için geliyor Arif tablomuz. Hazırsan. Alalım Arif tablomuzu.
3: Defne'nin D'si.
0: Defne'nin D'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Yıkanmış çamaşırları asarken kullanılan kıskaçtır. Süremiz başladı. Haydi ekip, annelere yardım ediyor muyuz?
1: Mandal.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Pars. Pars, annene yardım ediyorsun galiba diye düşünüyorum.
1: Şöyle böyle.
0: Şöyle böyle. Şimdi bir mandalları böyle çamaşır tutturmuşluğun vardır ha? Var mı? Annelere yardım ediyor
1: Bilmiyorum.
0: Muyuz arkadaşlar? Tanem ediyor, Öykü ediyor, Pars da biraz ediyor. Alp.
1: Yemek hazırlamada.
0: Alp etmiyor musun? Hayır.
1: Yemek birazcık... hazırlamada biraz yardım ediyor.
0: Çok güzel. Böyle sanki sofrayı değil mi kurarken?
1: Ya, bazen ev temizlerim biraz.
0: Bu tamam.
1: Mum falan koyuyorum masaya.
0: Çok güzel. Bir romantikleştiriyorsun masayı. Bu da çok şahane. Annelerimize buradan bir alkış. Onlar da bugün buradan iyi ki geldiniz. Ve arkadaşlar annelerimizin yükü çok fazla biliyorsunuz. O yüzden böyle küçük yardımlarınız onlar için çok değerli. Ben de sizi alkışlıyorum. Ve Pars için geliyor harf tablomuz.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Kabuğu parlak, sert, kırmızı, yeşil, sarı renklerde olabilen ufak çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip bir düşünelim ne olabilir?
1: Tanem. Elma.
0: Elma mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Pars ve Tanem'in ortak çalışması kumbaramıza 30 puan daha ekledi. Alp'cim Kaldı, kaç soru kaldı biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Dört.
0: Dört. Sayıyorsunuz, bravo. Dört sorumuz kaldı.
1: Ben şeyden
0: kaldı.
1: Düşündüm. Dört kişiyiz ya, dörder soru sorun.
0: Dörder sorudan şimdi Alp için harf tablomuzu görelim.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Üzerinde ürün yetiştirilebilen verimli ve sınırlı toprak parçasıdır. Süremiz başladı.
1: Yerli.
0: Yerli bir cevabımız görelim. Olmadı ekip.
1: Tarla.
0: Doğru cevabımız tarla mı? Alp ve Tanem kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ekip birbirini çok güzel tamamlıyor arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Tanem için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. İri yapılı ve geniş ağızlı olan su aygırı adıyla da bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
1: Hipopotans.
0: Emin misin? Bir daha söyle bakalım.
1: Hipopotans.
0: Hipopotan. Hipopotan mı doğru cevabımız görelim? Olmadı ama çok yaklaştık sanki.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam mı doğru cevabımız? Tanem ve Pars acaba kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bir tane harf değişti. Birbirinize çok yardımcı
1: oldunuz. Ama birlikte
0: oldunuz.
1: Yaptık sonuçta. Ve
0: tabii ki beraber yaptınız. O yüzden sizi tekrar kutluyorum. Görselimiz de burada. Ve bravo Tanemciğim, bir tek hemen İ harfinden sen bunu buldun. Ben şimdi size hipopotamlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Bilimsel adları olan hipopotamus, nehir atı anlamına gelir. Durgun ya da yavaş akan nehirlerin, göllerin olduğu bölgelerde yaşarlar. Zamanlarının çoğunu suyun içinde geçirirler. Su aygırları ilginç vücut yapılarının yanı sıra sütlerinin rengiyle de dikkat çekerler. Su aygırlarının sütü... Sizce ne renktir arkadaşlar? Hadi bir tahmin.
1: Basim mi?
0: Hayır, söyle. Alp'le başlayalım. Ne renk olabilir?
1: Beyaz.
0: Beyaz. Tanem?
1: Mor.
0: Mor. Öykü? Bilemedik. Pars?
1: Ya pembe ya mor.
0: Çok yaklaştın.
1: Çünkü şey hipopotamın...
0: Çok yaklaştın. Birini seç. Hangisi olabilir?
1: Pembe.
0: Pembe. Bravo Pars'ı kutluyoruz. Bunun nedeni de arkadaşlar su aygırlarının salgıladığı asitmiş. Hayvanlar gerçekten çok özel varlıklar. Yine burada yineliyoruz ve öyküyle devam ediyoruz. Öykü için gelsin harf tablomuz.
2: Çilekin Ç'si.
0: Çileğin Ç'si 30 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Zeytinli, peynirli gibi çeşitleri olan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Açma.
0: Yer misiniz sabahları?
2: Evet.
0: Acaba doğru mu? Öykü kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Bravo, harikasınız arkadaşlar. Pars da seni kutlamak istedi Öykücüğüm.
1: Çak çak.
0: Pars da seni kutlamak istedi. Harikasın. Bravo. Bu ekip çalışması için ben de sizi kutluyorum. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars.
1: Osman amcamın oğlu.
0: Osman amcanın oğlu 30 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Paçaları dizlerin yukarısında olan kısa pantolondur. Süremiz başladı.
1: Şort.
0: Sende de sanki bugün öyle bir şey var değil mi? Ne giydin sen? Şort mu?
1: Aha, şort giydim.
0: Doğru mu cevabımız? Emin miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti. Kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Hadi evet, bir tahmin. Evet. Alp'le başlıyorum.
1: 780.
0: 780 tane.
1: 700'ü geçmişizdir.
0: 700'ü geçmiş miyizdir ısınma turunda? Tamam. Öykü?
2: Ben de 700.
0: 700 par.
1: 600-700 arası.
0: 600-700. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570-600-700 arası. Galiba en düşük 600'dü değil mi? Yaklaştınız ve hedefimize kalan puanımızda 1930 sizleri kutluyorum. Harikasınız. Şimdi nasıl bir ısınma turuydu?

0: başlayalım.
1: Bence çok eğlenceliydi. Hı hı. Ve bu deneme turu olduğu için çok yani böyle stresimizi attık.
0: Evet. Tanemciğim senin için nasıldı?
2: Bence gayet iyiydi. Ekip çalışmasıyla ruhumuzu bulduk.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Evet. Sizi kutluyorum tekrar arkadaşlar. Öykücüğüm isim de düşünün bu arada. Hala ben isminizi merak ediyorum. Öykücüğüm.
3: Çok heyecanlıydı. Güzeldi.
0: Gitti ama heyecan. Birazcık evet. Sende azıcık var ama o da şimdi ikinci turda geçecek görürsün. Farsçığım.
4: Güzel geçti. Şöyle söylemek gerekirse bana demek bir şey kalmadılar.
0: Sana?
4: Bana diyecek bir şey bırakmadılar.
0: Diyecek bir şey bırakmadılar mı? Olur
4: yani
0: mu?
4: Yani iyi anlamda.
0: Ha tamam. Ekip çok iyi arkadaşlar.
4: Ekip çok iyi. Motivasyon yüksek.
0: Evet. Bir de şimdi bir isim de bulursanız ben çok mutlu olacağım.
4: Kliste düşündük de bulamadık.
0: Çok merak ediyorum. Ben, en sonunda belki
4: en sevdiğimiz yemeklerin baş harfinden oluşturmaya
0: çalıştık. O da güzel.
4: Çalıştık.
0: Ama böyle mesela en sevdiğiniz yemekler, hayvanlar öyle şeyler de olabilir. Spor dalları da olabilir. Bunları da düşünün arkadaşlar. Olur mu?
3: Ben bir tane buldum gibi.
0: Ne olabilir?
3: Süper kumbara.
0: Süper kumbaranın yıldızları olsun mu?
5: Olsun.
0: Hadi bakalım. O zaman süper kumbaranın yıldızları nereye gidiyor arkadaşlar?
2: İkinci tura.
0: İkinci tura. Süper kumbaranın yıldızları ikinci tura gidiyor. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, süper kumbaranın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız ikinci tur için?
4: Hazırız.
2: Evet.
0: Duyamadım.
5: Hazırız.
0: Süper. O zaman Alp için gelsin harf tablomu.
4: Annem Melis'in M'si.
0: Melis Hanım'ın M'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki yemek arasının anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
4: Beslenme saati.
0: Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza ikinci turdaki ilk 110 puanı atar mıyız görelim? Arkadaşlar herkes çok emindi. Böyle eller alkışa gitti. Beslenme saati herhalde değil mi?
3: Evet.
0: Genelde yapılıyor. Tanem için geliver tablomuz. Hangisi olsun?
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 140 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Ya. Attığı gollerle ve kazandığı kupalarla dünya çapında tanınan Portekizli futbolcudur. Aa. Süremiz başladı. Beyler böyle bir ağ sesleri çıkarmaya başladı şu an. Beyler üzüldü şu anda. Ama arkadaşlar bunu bu ekip yapar. Alp'in de eli gitti parçasında.
4: Cristiano Ronaldo.
0: Sen az önce birini değil mi bir futbolcu
4: evet,
0: vardı.
4: Evet Cristiano Ronaldo hatta favorim benim.
0: Acaba bu o mu?
4: Evet.
0: Görelim mi? Haydi bakalım görelim doğru mu cevabımız? Bravo. Alp'cim sende de mi cevap buydu?
4: Evet.
0: Arkadaşlar Ronaldo'nun fotoğrafı da geldi buradan. Çok yetenekli ve çok başarılı bir futbolcu değil mi? Sevgilerimizi iletelim. Belki o da bizi izliyordur. Belli olmaz.
4: Bilmiyorum belki onun kanallarında yabancı da olabilir. Türkçe
0: evet
4: da
0: bazen
4: olabilir.
0: Uydudan değil mi arkadaşlar? Bir bakmışsınız bizi görüyor ve bizi izliyor şu anda. Senin mesela
4: hatta
0: onu sevdiğini...
4: hocam annemin Instagram'ından Ronaldo'ya mesaj bile atmıştım.
0: Attın mı? Gerçekten mi?
4: Come in Galatasaray demiştim hatta.
0: Gerçi sen Galatasaraylısın o zaman. Onu buraya Türkiye'ye davet etti.
4: Evet.
0: Cevap geldi mi?
4: Yok.
0: Belki bugün gelir. Eğer bizi görüyorsa lütfen Fars'a cevap atsın o zaman. Öykücüğüm hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Öykü için gelsin harf tablomuz.
3: Annem Seher'in S'si.
0: Seher Hanım'ın S'si 90 puan değerinde ve mutfaktan gelecek. Yiyeceklerin tazeliğini korumak ve mutfak düzenini sağlamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Tanem.
2: Saklama dolabı.
0: Saklama dolabı mı doğru cevabımız görelim. Olmadı sanki yaklaştık. Ekip bunu yapar. Acaba ne olabilir?
4: Saklama kabı.
0: Tanem ve Alp'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız ekip. Neydi neydi?
2: Alp.
0: Tanem'cim seni, Alp'cim Tanem seni kutluyor. Bu neydi adınız arkadaşlar bu ekibin?
5: Süper Kumbara Yıldızları.
0: Süper Kumbara'nın Yıldızları. Bu şahane ekip ruhunuz için sizi alkışlıyorum. Farsim hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
4: Kuzenim Berk'in B'si.
0: Berk'in B'si 120 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Tekirdağ, İstanbul, Bursa gibi illerimizin bulunduğu coğrafi alandır. Süremiz başladı.
4: Marmara bölgesi.
0: Emin miyiz?
4: Eminim.
0: O zaman görelim bakalım Fars kumbaramıza 120 puan ekler mi? Bravo! Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyi paylaşacağım sizlerle. Marmara bölgesi küçük olmasına rağmen Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte biri burada yaşıyor arkadaşlar. Bu nedenle nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bölge bütün bölgelerden nüfus çekmektedir. Şimdi ben hemen bir kumbarama da gitmek istiyorum. Bir bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize 1470 puan kalmış. Harika gidiyorsunuz. Arp için geliyor Arp tablomuz.
4: Nane'nin N'si.
0: Nane'nin N'si 90 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Fars.
1: Önlem almak.
0: Önlem almak mı cevabımız, görelim. Olmadı. At annemciğim.
1: İnmek çıkmak.
0: İnmek çıkmak mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Ekip birbirini kutluyor. Şahanesiniz ekip ve tanem için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 130 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Hem yayaların hem de seyir halinde olan sürücülerin uyması gereken düzenlemelerdir. Süremiz başladı.
1: Trafik kuralları.
0: Hızlı bir cevap tanemden. Acaba doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi arkadaşlar? Uyuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Karşıdan karşıya geçerken ne yapıyoruz mesela?
1: Trafik kurallarına uyuyoruz.
0: Evet, ne yapıyoruz?
1: Sağımıza solumuza bakıyoruz.
0: Evet, ışıklara dikkat
1: ediyoruz. Hatta arabaların geçtiği yerde kırmızı ışık yanıyor. Yayaların karşısında da böyle şey... Yürüme ya da yürümeme, kırmızı ve yeşil ışık görünüyor.
0: Hı hı. Yaya yolları da var. Bu arada emniyet kemerimize mutlaka takıyoruz değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli, arka koltukta otursak bile. Öykücüğüm, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Remziye'nin R'si.
0: Remziye'nin R'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalara verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız bence. Bir düşünelim. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalar. Ne olabilir? O zaman ben bir kutu açayım. Hadi açalım bir kutu. Açtık. Var mı bir fikriniz? Ekip bir düşünsün. Süper kumbaranın yıldızları hadi. Hadi bir kutu daha. Tanem.
1: Sanat eseri.
0: Doğru cevabımız. Sanat eseri mi görelim? Harikasınız ekip. Ve Fars için geliyor harf tablomuz.
1: Jale'nin J'si.
0: Jale'nin J'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Cilt hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip. Alp.
1: Doktoroloji.
0: Doktoroloji mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sanki yaklaştık böyle bir lojilerden. Ha? Ne olabilir arkadaşlar? Cilt hastalıklarının tedavisi. Böyle hani sivilce çıksa gideriz mesela. Nereye gideriz? Hangi doktora? O zaman ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
1: Dermatoloji. Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştık Pars. Onu söyleyebilirim.
1: Onu...
0: Değil mi? Fark ettik. Hadi ekip. Hadi ekip yapar bunu arkadaşlar. Bir düşünelim ne olabilir. Çok yaklaştık.
1: Bir daha basabiliyor muyum?
0: Basabiliyorsun.
1: Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi görelim? Hemen orada harfleri. Değil mi? Arkadaşlar.
1: Hipopotamda şimdi... da aynısı olmuştu. Harfler.
0: Evet.
1: M ile N'ye karışmıştı.
0: Evet. Bazen öyle olabiliyor ama sonunda doğru cevabı buldunuz. Arkadaşlar kumbarada kaç puan birikti? Ben merak ediyorum. Alp sence kaç puanımız var?
1: 1450'lerde bir şey.
0: 1450'lerde tanem.
1: 1350'yi geçmişizdir.
0: 1350 geçmişizdir. Öykü?
2: 1400.
0: Herkes 1400'lerde. Evet. Pars?
1: 400-500 yani.
0: 1400-1500 arası. O zaman görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş?
1: Riske girmeyelim.
0: Arkadaşlar kumbarımızda 1390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1110. Kutluyorum sizi. Çok yaklaştınız bu arada. 1400'ler 1500'ler dediniz. 1400'de sadece 10 puan vardı ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek. Nasıl aramız? Gelsin sorumuz. Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanmaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Hazıra konmak.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Pars ve Tanem'in ortak çalışması. Tanem, Tanem. Size. Tanem. Öykü seni kutlamak istiyor Tanem'cim ve harf tablomuz senin için geliyor. Görelim.
1: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pastırma, kaşar peyniri ve biber gibi malzemelerin yufkaya sarılarak pişirildiği yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Acaba ne olabilir? Biraz düşünelim. Aslında çok severiz arkadaşlar. Ben çok severim yemeği. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Fars.
1: Paçanga böreği.
0: Paçanga böreği mi doğru cevabımız? Görelim. Artık.
1: Ben de aynı şey söyleyeceğim.
0: Ah ya dedin yani. Aklına mı geldi?
1: Evet, evet.
0: Tamam, bu ekibin cevabı olarak kabul ediyorum. Börek de burada arkadaşlar. Çok lezzetli değil mi?
1: Evet.
0: Hemen programımızı bitirelim de birazdan yemeğe gidelim, olur mu?
1: Olur.
0: Öyküyle devam ediyoruz. Harf tablomuz Öykü için geliyor.
2: Duru'nun D'si.
0: Duru'nun D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin düşünemediğini başkası düşünebilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta üstündür. Süremiz başladı. Haydi ekip Pars.
1: Akıl akıldan üstündür.
0: Akıl akıldan üstündür mü cevabımız, görelim. Bravo Pars. Süpersiniz. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars'cığım.
1: Şeyma'nın şeysi.
0: Şeyma'nın şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Gündüz açık havada vücudumuzun doğal ışıktan yararlanmasını sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Güneşlenmek.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Pars'tan. Bunu da bilip gidiyor muyuz finale? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şahane gitmiyor muyuz? Süpersiniz.
1: Evet, evet.
0: Ben şimdi önce bir kumbaraya gitmek istiyorum ama yine bir tahminleri alayım. Arp'cığım.
1: 1590.
0: 1590 tanemciğim.
1: 1600.
0: 1600 Öykü.
3: 1504.
0: Birbirinize çok yakınsınız. 1504 Pars.
1: 1725, 30 gibi.
0: 1725, 30 gibi. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1760 Pars'cığım, yaklaştın yine. Sayıyorsun gibi düşünüyorum ben orada ne soruları.
1: Şöyle böyle
0: not
1: sayıyorum.
0: Ediyor musun bir yere ve kalan puanımız da 740. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
1: Finalde 8 soru bilirsek.
0: Emin miyiz? 8 mi? Bir düşünelim. Evet.
1: Ay 4.
0: 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. Arp'cığım nasıldı ikinci tur?
1: Bence ikinci tur da çok eğlenceliydi. Hı hı. Hepimiz çok eğlendik. Ekip çalışmalarıyla da birlikte soruları bildik. Bence finalde de ödülü kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Tabii ki kazanacaksınız Tanemciğim.
4: Ben de Alpin gibi düşünüyorum. Çok eğlenceliydi bu turda. Ödülü ulaşacağımıza inanıyorum.
0: Öykücüğüm.
3: Çok heyecanlıydı bu tur. Başardık sayılır. Çok eğlenceliydi.
0: Heyecanın da geçti artık.
3: Evet, geçti.
0: Fark ettim onu Pars'cığım.
1: Çok eğlenceli geçti. Takım arkadaşlarımla çok eğlendik. Son turu merakla bekliyoruz.
0: Finali merakla bekliyorsunuz. O zaman
1: bence
0: mi?
1: Net ödülü kazanacağız.
0: Gidelim mi finale?
5: Gidelim.
1: Evet.
0: Gidelim mi?
5: Gidelim.
0: O zaman biz finale gidiyoruz.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
11: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
10: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
11: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
10: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
11: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
10: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
11: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
13: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba. Nasılsınız?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Obsesso.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
6: Bir şey mi dedin aşkım?
7: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksi.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş.
9: Ucuz, hep ucuz. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
11: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: bilgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
2: Botanik.
1: Abacus.
3: Kasa.
1: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
7: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
10: Bugün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
15: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
15: Tekrar söylememe gerek var mı?
18: Otel mi? Trivago.
19: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
20: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok.

0: Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
1: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksit.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Go! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
10: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkileri sararız.
11: Bırakın onu, notalarım onlar.
12: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
10: Şofer!
13: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
14: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
15: İsteriz! Kim bu kara gözlü arkadaşım?
16: Dalga geçme, Azize için.
13: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
14: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
10: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
17: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
18: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
19: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
10: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
20: Kara Gözlüm bugün 18'de TV4'te.
21: Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
22: Hazırız.
21: Duyamıyorum ama finaldeyiz.
22: Hazırız.
21: O zaman final için çok hazırız biz. Alp için gelsin mi kategorilerimiz? Hadi bakalım gelsin. Müzik var, anlam bilgisi, teknoloji ve balıklar Alp'cim. Hangisi olsun?
23: Müzikle.
21: Müzikle. Görelim sorumuzu. Toplumların yaşam şeklini ve kültürünü yansıtan eserlere verilen addır. Nokta nokta müziği. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Ne olabilir arkadaşlar? Burada oynadık ya hani bir sürü. Oynayanlar da varmış. Tanemcim sen oynuyordun galiba değil mi?
23: Hı? Harf yetmiyor dışarı.
21: Hani ne çalıyor orada?
23: Halk
21: hangi
23: müziği.
21: Müzik acaba?
23: Halk
21: doğru
23: müziği.
21: Doğru cevabımız halk müziği mi görelim?
23: 200 net aldık.
21: Yaklaştık mı acaba görelim. Bravo. Güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
23: Evet.
21: Bu arada Tanemcim sen oyunda yani... Değil mi Türk? Oynamıyor muydun sanki?
23: Ben halay diyecektim.
21: Folklor değil miydi? Halk folklor. Oyunları da vardı değil mi? Orada da çalınan müzikler biliyorsun. Ne müzikleri çalıyor?
23: Halk müziği. Benim de son anda aklıma geldi.
21: Son anda aklına geldi. Ben bravo ama arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sen demiştin ya bana biz çok güzel bir ekip olduk diye. Hı. Gerçekten de şahane bir ekip oldunuz. Tanemciğim hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
23: Teknoloji
0: C.
21: Teknoloji C sorumuzu görelim. Bilgisayarda hazırlanan metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine aktaran araçtır. Süremiz başladı.
0: Yazıcı.
21: Hızlı bir cevap yine tanemden. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Şimdi çok heyecanlıyım ben. Çok az kaldı çünkü ödülü arkadaşlar hissediyorum. Puanlara bakalım mı?
0: Bakalım,
21: görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
0: 2460.
21: Arkadaşlar kumbaramızda 2160 puan birikmiş ve hedefimizde sadece 340 puan var. Kutluyorum. Öykü için geliyor kategorilerimiz.
0: Teknoloji.
21: Teknoloji G. Görelim sorumuzu. Zemin temizliğini insan müdahalesi olmadan yapan sensörlü bir cihazdır. Süremiz başladı. İnsan müdahalesi yok. Haydi ekip yaparsınız. Tanem.
0: Robot süpürge.
21: Ekip katılıyor musunuz?
0: Herkes böyle yuvarlak.
21: Tanem ve yuvarlak. Evet. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo, süpersiniz. Birbirimizi kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Farsçım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
0: Müziğin üsü.
21: Müziğin üsü. Sorumuzu görelim. Müzik aletlerine verilen genel isimdir. Süremiz başlamadan sanki cevap gelecek.
0: Enstrüman.
21: Enstrüman. Enstrüman. Görelim bakalım eğer cevabımız doğruysa kumbaramız da doldu mu? Enstrüman, bravo. Ödül bizim. Bugünkü birincisi Alp. Bravo Alp. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Pars. Bravo. Pars'ın hepinizi kutluyorum. Şimdi... Arkadaşlar ben hep bunu soruyorum ama yani bu ödül bir orada bir burada falan bir taraflarda ödül gören var mı? Bir baksanıza.
0: Hayır.
21: Bir
0: hayır.
21: Bakın nerede karşıda?
0: Yok.
21: Bir ödül abla varmış buralarda.
0: Şurada.
21: Nerede buldunuz
0: şurada
21: mu?
0: Şurada abla.
21: Nerede bu tarafta?
0: Abla şurada. Evet.
21: Gidiyorum. Gidiyorum gidin ödüle doğru. Aa ödül ablamız Duygu abla da burada. Duygu ablaya da bir alkış. Teşekkür ediyoruz Duygu'cum. Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Çok güzel bir ekip ruhu yaşattınız bize. Gurur duyuyorum sizlerle. Pars'cığım.
0: Teşekkürler.
21: Öykücüğüm.
0: Teşekkürler.
21: Tanemciğim.

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troya.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Azra Arat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anlıyor. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
0: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
0: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için ben arada burada
1: şimdi,
0: dinlemek istiyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var aslında şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
0: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı
1: Bravo,
0: olarak da betimlendi.
1: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
0: Çünkü, ve koruma listesi altına da aldı.
1: Homeros Kios Adalı yani Sakız Adalı.
0: Simirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam

0: devam ettiriyorlar Homeros'un.
1: Gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
0: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin, kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
1: Orlando Bloom.
0: Aktris, evet, Orlando Bloom'un.
1: Çok güzel bir.
0: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
1: Evet.
0: O da Çanakkale'de kordon boyunda o orijinal at duruyor.
1: Evet.
0: Şeydeki filmdeki orijinal
1: onu
0: at.
1: Onu hediye ettiler bize.
0: Hediye biliyorsunuz. Etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
1: sizin
0: var.
1: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
0: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
1: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
0: Odysseus'ta. Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bir yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
1: devamı niteliğinde yazıyor.
0: Homeros bir destan daha yazdı.
1: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.
0: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
1: savaş bitiyor.
0: Evet. Mesela bak, kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
1: Taht atı.
0: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
1: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
0: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yani şimdi bu böyle gelişiyor yani.
1: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
0: Açılıyor ve akalar Troya'yı
1: çıkıyor, kapıyı alıyorlar. Açıyorlar ve dışarıdaki aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
0: Böyle
1: yapıyorlar,
0: bir
1: yıkıyorlar.
0: Efsane var.
1: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
0: Ama asıl gerçek hikayeler
1: ondan sonra başlıyor.
0: Ondan sonra Troya'da var.
1: Buyurun o zaman.
0: Giriyoruz.
1: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla falan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak bir kapı değilmiş. Evet. Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında. Evet. Yani hep onun üzerine yazılmış işte. Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı geziler, gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu.
0: Şu andaki durumu, evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada götürüyor. Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
0: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
1: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi Özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
0: temeli
1: kalıplarından bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
0: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
1: Öyle yazılır. Geliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
0: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
1: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
0: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er Meydanı'na ben de gideceğim savaşacağım.
1: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Hı hı. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Hı. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük, koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncı katmanın şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer mi?
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim Odeon'un sağımda kalıyor. Evet. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Orada. Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin...
2: Kentin tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.

0: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin, hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
1: Evet. Stratejik bir konumu da var.
0: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
1: Hı hı. Yangınlar var galiba.
0: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları var. Ve tekrar zayıflıyor.
1: Evet.
0: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
1: Şimdi bu
0: ki 6. evreye kadar.
1: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamendiles dedikleri.
0: Evet.
1: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
2: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
1: O dönemde doğuyla batıyı, yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
0: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir 6. evreyi dolaşalım.
1: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
0: Var.
1: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
0: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
1: Savaşları.
0: Ve asıl savaşların alanı.
1: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
0: Her dönemde mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
1: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil.
1: Evet. Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman filan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Karşısında işte en eski zaman, sonraki zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru
0: daha
1: gelirler.
0: Daha net anlaşılır bu evde.
1: Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var. Fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Lysimakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz, 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi

0: Mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
1: Evet.
0: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
1: Evet.
0: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
1: Evet.
0: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
1: Evet.
0: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar falan
1: burada. Bu ülkemli devasa yapılarını hiçbirine rastlayamıyoruz.
0: Sadece temellerle karşılıyoruz.
1: Temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Schliemann ve Dörfeld'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Hı hı. Şunun hemen arkasındaydı, evet. O. Şöyle dolaştık, yok. Geldik buraya. Evet. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik, birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde, değil
1: bunlar
0: mi?
1: Bunlar kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde.
1: İnmiş, evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara, şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman. Aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yan
1: duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam. Vallahi tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış. Katmanına 90 göre yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı andırabilecek işte, bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
2: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
2: Müdahale
1: yani
2: edilmiş. İyi restorasyon tabii görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
2: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
2: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana doğru devam edeceğiz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
6: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
5: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
6: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
5: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
6: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
5: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
6: Gezmek olsun bugün 11.30'da TV4'te.
7: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar...

0: tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: sana sesleniyorum. Bu güzel Helen için Troy ovalarını kanla dolduracağım.
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troy ovasını, güzel Helen'i ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor Paris yani. Sparta'nın kralı da Menelaus. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaus aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan, işte konuşuyorlar.

0: Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
1: bir şey geçiyor.
0: O büyük bir aşk doğuyor.
1: Evet.
0: Henüz Menelaus Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
1: Kaçıyor.
0: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
1: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
0: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
1: Bir gece de kendini aşık etmiş.
0: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
1: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
0: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan Azrail Hat ve Akadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni
1: ve
0: oluşturdular.
1: De yıllarca çalıştılar.
0: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azrail Hat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
1: Evet.
0: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
1: Tamam.
0: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle
1: kim
0: katılmış. Hepsini toplamış.
1: 1000 gemi etmişler.
0: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğin
1: sanki
0: gibi bir zaman.
1: Sanki aslında amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
0: Şimdi M.Ö. 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
1: Evet.
0: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla de gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azrail Hat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
1: Yani savaş
0: ganimetlerin paylaşımında.
1: Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük paslanan payı o.
0: Dolayısıyla Agamemnon. Yani Menelaus'un kardeşi.
1: Evet.
0: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
1: Karşı kıyıdan buraya.
0: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik

0: Demokratikse de Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaus demişse, ya böyle gidiyoruz, bir durum oldu. Abi topla şu şeyleri, ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım,
1: yakalım,
0: demişse
1: yıkalım,
0: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
1: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım, değil mi?
0: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela,
1: evet, olmuş muydu,
0: olmuş muydu,
1: mi,
0: olmamış mıydı, için, nerede olmuştu vesaire. Azraharet aslında ona biraz ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var.
1: Evet.
0: Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında.
1: Evet, evet.
0: Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu, evet, bize belki
1: sanki
0: de anlatıyor.
1: Bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş,
0: evet,
1: ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
0: Hep söylediğimiz şey işte.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam. Geliyor musunuz?
0: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
1: Agamemnon! Geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
2: Hektor'a, Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Muhteşem yerlere götüreceğim sizi. O zaman ne duruyoruz? Pardon. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Öncelikle herkes koltuklarına rahatça yaslansın bir. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten keyifli bir program sizleri bekliyor. Tarihi bir pasaj gezeceğiz. Pasajın içinde İstanbul Sinema Müzesi var. Pasajın içinde birbirinden güzel mağazalar var. Onlarla birazcık neler var neler yok diye böyle bakacağız, sizlere bilgi vereceğiz. Ama güne önce muhteşem bir kahvaltıyla başlayacağız. Ne duruyoruz o zaman? Haydi bakalım, güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında bütün güzel enerjimizle gezmeye devam edelim.

Sandrin Alışık Sokağı'ndan girdik İstiklal Caddesi'ndeyken. Sandrin Alışık Sokağı'na girdiğinizde çok az böyle sokağın ortasına bile gelmeden hemen solda köşede çok meşhur 1969 yılından bu yana kadar halen hizmet vermekte olan bir menemenci var. Bu arada bu yolun sonu Çukurcuma'ya çıkıyor, Cihangir'e çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi güne burada güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında da zaten gezmeye hep beraber devam edeceğiz. Bu arada diğer yerlere göre burada fiyatların daha uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Eğer güne kahvaltıyla başlamak istemiyorsanız hemen karşı tarafında Osmanlı Türk mutfağı yapan çok güzel bir lokanta da var. Onu da belirtmek istiyorum. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterecek sizlere. Pazartesi ve Perşembe günleri de lokantada döner günü oluyor. Tam öğle saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında çünkü döner kalmıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oranın yemekleri de çok güzel. Tatlıları da yine buranın da aynı şekilde belirtmek istiyorum ve içeri giriyorum. Burası 56 senelik bir yer. Dışarıda da söylediğim gibi 1969 senesinden bugüne kadar halen hizmet veriyor. Sadece bizler değil, yabancı turistler de arkamda görmüş olduğunuz gibi ve biraz önce bayağı da bir yabancı turist çıktı. Bayağı bir yoğun ilgi gösteriyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Menü güncelleniyor. Şimdi ben fiyat bilgisi vermek istemiyorum ama menünün güncellendiğini de belirtmek istiyorum zaman zaman. Ama size az önce de söylediğim gibi fiyatlar diğer yerlere göre burada daha uygun sevgili seyirciler. Yumurtayla ilgili aradığınız her şeyin olmasının yanı sıra buraya geldiğinizde tavuk suyu çorba ezogelin ya da tavuklu çorbada tercih edebiliyorsunuz. Bunun yanında tavuk yağda, pilav, yoğurt, karışık yağda ya da tavuklu pilavda yiyebiliyorsunuz. Tatlıları muazzam. Ekmek kadayıfı, tel kadayıfı, kazancibi, tavuk göğsü, fırın sütlaç. Hepsi burada yapılıyor taze taze. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben birazdan siparişimi vereceğim. Bu arada buraya geldiğiniz zaman komple kahvaltıyı da tercih edebilirsiniz. Komple kahvaltının yanı sıra tek tek de kahvaltı tercih edebilirsiniz. Sade sucuklu pastırmalı, peynirli, kavurmalı, kıymalı, tavuklu, karışık ya da kaşarlı yumurtanın yanı sıra, yani omletin ya da yağda yumurtanın yanı sıra fazlasıyla menemen çeşidi var burada. Birçok ünlü isim televizyon dizilerinde görmüş olduğunuz ya da sinema filmlerinde izlemiş olduğunuz ünlü isimler de buraya geliyor. Yani buraya geldiğinizde de sevdiğiniz bir oyuncuyla karşılaşabilirsiniz diyelim. Ve ben siparişimi vereyim, sonrasında tekrar buluşalım sizde. O arada buralara bir göz atın.

Burada fiyatlar 20 lirayla 570 lira arasında. Yani 20 lirayla 570 lira arasında dilediğinizi yiyebilir, damak zevkinize göre dilediğinizi de içebilirsiniz. Şimdi ben peynirli menemen istedim. Tuz dökmediler. Burada yapılan hiçbir yumurtalı yiyeceğe, omlet,

0: ya da menemene tuz dökülmüyor. Sucuk pastırmalı kavurmalı istediğinizde etlerin kendi tuzu oluyor. Tabii ki arzuya göre içeride yapım aşamasında tuz döküyorlar ama genellikle dökmüyorlar. Çünkü bazı insanlar tuzlu, bazı insanlar tuzsuz seviyorlar. Aman ağzınızın tadı bozulmasın diyoruz. Kendi tuzunuzu da kendiniz burada ekleyin diyoruz, değil mi Mithatçığım? Şimdi sana da bir servis var. Ben başlayayım mı? Senin bekleyeyim. Afiyet olsun dedi. Bu arada ekmek de taze taze hemen yan taraftaki fırından alınıyor. Onu da belirteyim.
1: Bakıyorum şu anda.
0: Şöyle. Tuz yok dedik. Ben de tuzu dökeyim şöyle. Tuzsuz yiyemem ben. Karabiber. Mithat da yiyecek ya karabiber dedi ama biraz ayarım fazla kaçmış olabilir karabiberdi. Ben de severim şöyle bir. Şimdi söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen,

Ve Atlas Pasajı'na geldik sevgili seyirciler. Atlas Pasajı'nın içinde hem İstanbul Sinema Müzesi var hem de Atlas Sineması var. Onu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Sinema Müzesi. Bazı filmlerin burada gala gösterimleri oluyor, bazı süreli sergiler de oluyor sinema müzesinde. Onu takip etmeniz gerekiyor. Pasajın içine girdiğiniz zaman aynı zamanda alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra. Şimdi içeriye gireceğiz ve neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Öncelikli olarak İstanbul Sinema Müzesi lokasyonumuz.

İstanbul Sinema Müzesi'ne giriş yapacağız birazdan. Buradan gişeden biletinizi alıyorsunuz. Sonrasında oradan arama cihazından geçtikten sonra İstanbul Sinema Müzesi'ni gezmeye başlıyorsunuz. Burada müze kartın geçmediğini belirteyim. İndirimli biletler var sevgili seyirciler. Süreli sergilerin olduğunu söylemiştim size dışarıda. Her geldiğinizde bir süreli sergiyle karşılaşabilirsiniz. Yine süreli serginin ücreti de müze giriş ücretinden farklı oluyor. Onu da belirteyim. Gelip gezebilirsiniz ikisini de ayrı ayrı ya da ikisini de bir. Burası haftanın 6 günü açık, pazartesi günleri kapalı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Atlas Pasajı'nın içinde, içeride yok tarihi binanın en güzel şekilde yansıtılmış halini ve geçmişten sinemanın izlerini İstanbul Sinema Müzesi'nde birazdan hep beraber göreceğiz. 2019-2021 yılları arasında restorasyon ve renovasyon çalışmasından sonra hizmete girdi bu müze diyelim ve müzeye, gişeye uğradıktan sonra giriş yapalım. Binaya her girdiğimde büyülenmiş oluyorum. Tavan, işlemeler, muhteşem sevgili seyirciler. Kışlık saray olarak yapılmış burası önceden. Gulyabani ilk korku figürü Türk tarihinde, sinema tarihinde hepimiz biliriz. Gulyabani Yeşilköy'de çekilmişti o filmde. Yanlış hatırlamıyorsam Süt Kardeşler filmindeydi. Gulyabani ile Kemal Sunal'la hemen Mithat birazdan sizlere gösterir.

ile naaşitle karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sinema müzesine geldiğimiz zaman daha detaylı sizlere göstereceğiz sevgili seyirciler. Sergiden dolayı bir kısmı kapalı olduğu için şu anda detay detay gösteremiyorum. Ortada bir ekran var, ana ekran var ama o ana ekranda birazdan ne olduğunu sizlere anlatacağım. Sinema afişlerine tıkladığınız zaman, Türk sinema filmlerinden herhangi bir afişe tıkladığınız zaman o sinema filminde hangi oyuncuların oynadığı, yapımı, yönetmeni her bilgiyi görebiliyorsunuz. Eğer sizler de benim gibi bir Türk sinema filmi, özellikle Yeşilçam filmi tutkunuysanız ortadaki ekran tam size göre. Hemen ekranın ne olduğunu söylüyorum. Türk sinemasının hafıza havuzu. Birazdan onları size göstereceğiz. Bu oda gerçekten çok keyifli bir oda. Hemen şöyle girelim bu odaya. Arttırılmış gerçeklik var burada da. Bir sinema filmini yazmışlar hangi film olduğunu. Baba Bize Versene var, Sev Kardeşim var, Kara Gözlüm var, Şabanoğlu Şaban var, Hababam Sınıfı Tatilde var, Kezban Paris'te var. Biliyorsunuz TV4 ve 360 televizyon kanallarında da fazlasıyla Türk sinema filmi siz değerli izleyicilerimiz için yayınlanıyor. En özenli ve en güzel şekilde seçilmiş sinema filmleri Instagram ve YouTube adreslerimizden takip ederek kanallarımızdaki sinema filmlerini de keyifli izleyebilirsiniz diyelim. Ve hemen şöyle bakalım. Hababam Sınıfı Tatilde filmi var. Çekim mekanı yazıyor, yapım yılı yazıyor, yönetmeni yazıyor. Şu görmüş olduğunuz hemen alttaki arttırılmış gerçeklik odası için koyulan tableti alıyorsunuz ve sinema filminin bu sahnesine tutuyorsunuz. Bakın sahne şu anda oynuyor ama arka tarafta fotoğraf halinde. Görüyorsunuz değil mi? Tablette bu filmi görebiliyorsunuz tuttuğunuz zaman. Hemen filmlerin isminin altında yazan, fotoğrafın altında bulunan tableti. Sinema hafıza havuzuna, Türk sinemasının hafıza havuzunda geldiğim zamanlarda ben buraya çok vakit geçiriyordum. Burada fazla vakit geçirmiyordum. Şimdi biraz burada vakit geçirmek istiyorum açıkçası.

1870'ten günümüze restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi. Mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Bunu gerçekten içten sizlere söylüyorum. Özellikle bir sinema tutkunuysanız ya da sinema ve televizyon öğrencisiyseniz eğer mutlaka gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı burası. Müze kart geçmiyor, tekrar belirteyim. Sinema Müzesi'nin ikinci katındayız sevgili seyirciler. Hemen arka tarafımda Türk sinemasının çeşitli dönemlerinde farklı baskı teknikleri kullanılarak tasarlanmış afiş örnekleri var. Sevmek Zamanı, Susuz Yaz. Şöyle bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da işte Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli. Ya da Ayşecik film afişi.

Sinema müzesine geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söylemek istiyorum sizlere. Süreli sergilerde genelde 3. katta oluyor. Şu anda biz İstanbul Sinema Müzesi'nin 2. katındayız. Şu Mithat Dila Hanım filminde Türkan Şoray'ın giymiş olduğu kostümü gösteriyor. Filmdeki hemen yan tarafında Sadri Alışık'ın Ah Güzel İstanbul filminde giymiş olduğu kıyafet var.

kendileri tarafından giyilen, filmde kendileri tarafından giyilen kıyafetler bu sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen yine yan tarafında Hülya Koçyiğit'in Gökçe Çiçek filminde giymiş olduğu kıyafeti görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kamerada İstanbul Sinema Müzesi'nde. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Arka tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün arka taraftaki ekranda hem görüntüleri hem de nutkun video kaydı bulunuyor.

Sinema Müzesi'nin ikinci katında gezmeye devam ediyoruz. Geçmişten günümüze kameraları görebiliyorsunuz. Kamera çeşitlerini görebiliyorsunuz. Projeksiyonları görebiliyorsunuz. Fener projeksiyonmuş, bir numara. Hemen sol tarafta. İki numarada büyülü fener top. Hemen şu iki numara. Fener'in sihiri bu bölüm. Hemen karşı bölümde kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Yine projeksiyonları görebiliyorsunuz farklı farklı. Karşı tarafta da yine farklı kamera çeşitlerini görüyorsunuz. Tabii ki hepsinin bir ismi var bu arada. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Biraz önce de dediğim gibi sinema ve televizyon öğrencilerinin mutlaka gelmesi gereken bir müze. Ya da lisede döneminiz buysa bir bitirme projesi, tezi için buraya gelinebilir. Bakın yine burada da farklı kamera çeşitleri var. Geçmişten günümüze tarihleri ve hangi ülke olduğu da altta belirtiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın bu kameranın özelliği hemen üstünde yazıyor. Bütün kameraların özellikleri tarihleriyle birlikte üstünde yazıyor. Kameraman arkadaşımız Mithat şu an sizlere bu kamerayı gösteriyor. Maun ağacından yapılmış, görmüş olduğunuz kamera. 2 adet dahili 121 metrelik film haznesine sahipmiş ve Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntüler bu kamera tarafından çekilmiş ve cihaz sinema endüstrisi için dönüm noktası olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ağaçtan yapılmış bir kamera. Senin kameran neyden yapılmış Mithat? Ağaçtan yapılmış kamera ve bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntülerin çekildiği bir kamera. Kameranın özellikleri de yine alt tarafında yazıyor. 1909 İngiltere yapımı. Hemen şöyle ilerlediğimizde yine 1910 Fransa yapımı bir kamera. 8,5 kilo ağırlığındaymış görmüş olduğunuz kamera sevgili seyirciler. Hemen üstündeki film bu kamerayla çekilmiş. The Cameraman, 1928 yılında çekilen The Cameraman filmi. Bunun bir eşiyle, yani bu kamerayla çekilmiş de diyebiliriz. 3 adet de değiştirilebilir lensi varmış. Senin kameranın kaç adet değiştirilebilir lensi var? 1 adet. Mithat'a soralım kameraman olduğu için. Mithat, o kameralarla çekim yapmak ister miydin? Peki benim programım o kameralarla rahat bir şekilde şu anki gibi çekilebilir miydi? Çekilemezdi dedi kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç.

görmüş olduğunuz kameralarla ne filmler çekilmiş. Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Gerçekten yani çok garip değil mi? Geçmişten günümüze kameraların oluşu, o teknolojinin bu kadar ilerlemesi, bizden sonraki nesiller nelerle karşılaşacak onu bilemiyorum. Yapay zeka zaten almış başını gidiyor değil mi Mithat? Evet diyor kameraman arkadaşımız Mithat da. Bu bölümde birbirinden farklı kamera ve projeksiyon çeşitlerinin olduğunu söyleyebilirim. Yine buraya da geldiğinizde farklı kamera modelleriyle karşılaşabilirsiniz. Geçmişten günümüze onu da belirtmek istiyorum sizlere. Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız sizler için. Asıl ben size birazdan burada ikinci katta İstanbul Sinema Müzesi'nin ikinci katında ne göstereceğim? Mithat sizlere geçmişteki kameraları ve fotoğraf makinelerini gösterirken ses efektlerini göstereceğim. Filmlerde görmüş olduğunuz bazı ses efektleri nelerle yapılıyor? Belki hepiniz merak ediyorsunuzdur sevgili seyirciler. Yağmur sesi ya da ne bileyim dayak sesi ya bir kemik kırılma sesi. Bunların hepsinin bir efekti var. Bazıları tavada yağ koyup yapılıyor. Dalga geçmiyorum. Belki ekran karşısında gülebilirsiniz ama gerçekten böyle. Şimdi ikinci katta ses efektleri bölümü var. Fırtına sesi. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun gerçekten? Yağmur sesini göstereyim ben ilk önce size. Şimdi yağmur sesi bir filmde nasıl yapılıyor? Geçmiş Yeşilçam filmlerini hatırlayın sevgili seyirciler. O filmlerde ben açıkçası buraya gelmeden önce ve burada görmeden önce şöyle hayal ediyordum. Belki ekran karşısında hepiniz öyle hayal ediyordunuz. İşte bir itfaiyeyi çağırıyorlar. Kamerayı yakından tutuyorlar. İtfaiye orada hortumu salarken yağmur sesi geliyor diye düşünüyordum ben. Ama nasılmış o yağmur sesi? Hemen göstereyim. Görüyor musunuz yağmur sesi? Biraz önce dedim ya kızartma yapılıyor. Bakın hemen üst tarafta da yağmur görüntüsü bir filmden. Bu sesle stüdyoda değil aslında hiç akla gelmeyecek aletlerle ses efektlerinin yapıldığını görmüş oldunuz. Değil mi? Ses efektleri bölümünde. Şimdi kanat çırpma sesine bakalım mı Mithat? Hadi bakalım. Görüyor musunuz? Kanat çırpma sesi. İki eldiveni çarpıyorlar. Kuş görüntüsünü kuruyorlar. İki eldiveni böyle böyle iki eliyle çırpıyor. Görüyor musunuz? Yani bu ses efektleri aslında filmlerde duyduğunuz ya da gördüğünüz stüdyo ortamında hiç akla gelmeyecek aletlerle kaydediliyor. Bu da fırtına sesi. Görüyor musunuz? Şimdi birazdan fırtınayı göreceksiniz bir filmde. Fırtınanın sesinin nasıl yapıldığını gördünüz. Ateşi göstereyim. Bakın. Şaşırdın mı Mithat? İzleyicilerimiz gibi evet dedi. Hemen ateşi gösterelim.

0: sinema müzesini gezdik. Şimdi yanımızda İstanbul Sinema Müzesi Birdal Danyıldız hanımefendi var sevgili seyirciler. Belki burayla ilgili merak ettiğiniz sorular vardır. Kendisi bize en güzel şekilde yanıt verecek. Birdal Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz müzemi ziyaret ettiğiniz ve haberdar ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir müzede bize ev sahipliği yaptığınız için gerçekten çok keyifle geziyoruz her geldiğimizde. Hem süreli sergileri hem de müzenin ilk iki katını açıkçası. Müzeyle ilgili biraz böyle anlatmak isterseniz, bilgi vermek isterseniz neler söylersiniz?
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Sinema Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Sinema Müzesi'ni ilk iki katımız, birinci ve ikinci katımız süresiz sergi alanımızdır. Burada sinemamızın geçmiş kültürel tarihi ve vizyonu

0: Buna bakan yönünü gelen ziyaretçilerimiz çok güzel, keyifle gezdiklerini biz de görüyoruz. Üçüncü katta da süreli sergi alanımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra buranın bir hareketliliğinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, milli ilgili bakanlığımızın yapılan anlaşmaları neticesinde gelen öğrencilerimizin burada yapmış oldukları atölye çalışmaları sonrasında bunları sınıflarına, hatta bu alanda ilgisi ve alakası olan öğrencilerimizin merakında güzel bir yol aldığımızı görmekteyiz.
1: Sizle birlikte biraz da restorasyon ve renovasyon çalışmalarının daha da ilerlediğini gördük açıkçası biz. Bununla ilgili ne söylersiniz? 2019-2021 yılları arasında müze olarak bir restorasyon ve renovasyon çalışması geçirmişti ve 2021 yılında yanılmıyorsam hizmete girmişti müze, ama sonrasında yine bir restorasyon çalışması oluştu. Biraz da onlardan bahsedersek, çünkü hem buraya geldiğimizde geçmişte Yeşilçam filmlerine ve hani sinema tarihine yolculuk yapmakla beraber bu tarihi binanın da en güzel halini görmüş oluyoruz açıkçası.
0: Şöyle ki, mirasımız denildiği zaman kültürel miras içerisinde İstiklal'in en gözde mekanında bulunmanın farklı bir ayrıcalığı var. Bakanlığımızın yapmış olduğu, diğer illerde de müşahede ettiğimiz sokak güzelleştirmesi adı altında dış cephe restorasyon sürecine de biz burada görev aldık. Bununla beraber mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek adına dış cephede ilgili bakanlığımızın birimlerindeki arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortaya çıkardık.
1: Gerçekten çok güzel olmuş bu arada Birdal Hanım. Uzun yıllar sizi burada görmek ve bir kadın elinin değdiği yeri nasıl güzelleştirdiğinizi herkesin görmesi dileğimle diyorum açıkçası.
0: Çok teşekkür ediyorum bu iyi dilekleriniz için. Biz de buradayız. Tüm herkesi bekliyoruz.

Sinema Müzesi'ni hemen sağ tarafımızda bıraktık. İstanbul Sinema Müzesi'nin karşısında da Atlas Sineması var. 1948 yılından bu yana Atlas Sineması da hizmet veriyor. Onu belirtmek istiyorum. 11'den 7'ye kadar açık. Sabah 11'den akşam 7'ye kadar da yine Atlas Sineması da açık. Buraya geldiğiniz zaman tarihi binanın keyfini Atlas Sineması'nın hemen kafesinde oturarak bir şeyler yiyip içerek çıkartabilirsiniz. Onun yanı sıra sinemaya gelip filmlerin özel gösterimleri oluyor, etkinlikler oluyor ya da eski Türk filmleri ya da yabancı filmlerin gösterimleri oluyor. Sinemaya gelip sinemanın keyfini de çıkartabilirsiniz. Atlas Sineması da gerçekten tarihi bir sinema olduğu için fazlasıyla güzel, bu atmosferi içinize çekmenizi tavsiye ediyorum şiddetle.

0: Sevgili seyirciler, sanat yönetmeni Atlas Sineması'nın Arın Kuşaksızoğlu bizimle beraber. Şimdi burayla ilgili biraz ben açıkçası bilgi almak istedim. Sizin de duymanızı istedim. Burası gerçekten muhteşem ve muazzam olmuş. Yenilenen yüzüyle bizleri karşılıyor. Kafe kısmından içeriye girdiğinizde bile her filmde kullanılan bir dekoru göreceksiniz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösterecek ki o dekorda oturup duvara bile baktığınız zaman, boş duvara bir şey yiyip içerken böyle dalıp gidiyorsunuz. Biz niye burada çekim yapmadık diye baktım. İlerleyen zamanlarda bir şeyler yiyip içmeye gelelim. Değil mi Arın Bey?
1: Her zaman bekleriz. Zaten Atlas 1948 çatısı altında bizim temelde yapmak istediğimiz şey, yapmayı hedeflediğimiz şey, burayı salt bir sinema salonu olmaktan çıkarıp yaşayan bir kültürel alan haline, bir kamusal alan haline dönüştürebilmek. Bu yüzden kafemizden, fuaye alanına, salonumuzdan İstanbul Sinema Müzesi'ne ve üst kattaki atölye odalarımıza kadar buranın sürekli olarak sirküle olan ve bir şeyler üretilen bir yer haline getirmek.

0: çalışıyoruz aslında. Yaşayan bir yer yaratmaya çalışıyoruz burada.
1: Geçmişten günümüze ne gibi değişikliklerle bizleri karşılıyor Atlas Sineması? Çünkü Atlas Sineması hatırlıyorum üniversite zamanımda da vardı. Şu anda da var. Ondan önce de vardı. Çok eski bir sinema. Değerli misafirlerini en güzel şekilde ağırladığını biliyorum. Bir insana kendini değerli hissettirmek bence çok güzel bir şey. Siz aşağıda kafeterya kısmının dekoruyla hem gelen öğrencileri hem yaş fark etmeksizin gelen insanları en güzel şekilde ağırlıyorsunuz ve kendilerini değerli hissettiriyorsunuz. Yapılan dekorla ve fiyatlara da baktığımız zaman.
0: Burası Atlas Pasajı'nın içerisinde aslında. Bütün bu binayı tek bir kompleks gibi düşünebiliriz. Bir yanı İstanbul Sinema Müzesi, bir yanı kafemiz, sinemamız vesaire. Kültür Bakanlığı'nın himayesine geçtikten sonra özellikle Atlas Sineması'nın, Atlas 1948 olarak değişen ismiyle beraber burayı bütünleşik bir sanat kompleksi haline getirme gayesi olmuş zaten herkesin. Biz de aslında hem bu binanın tarihine hem Beyoğlu'nun giderek aslında pozitif bir yere doğru evrilen yeni yapısına uyum sağlamaya, Türkiye'de sinemanın hak ettiği muameleyi görmesine, sanatçının da hak ettiği muameleyi görmesine gaye ediyoruz aslında temelde. O yüzden burada yapmaya çalıştığımız bütün etkinliklerde baştan sona misafirlerimizi elimizden geldiğince iyi ağırlamak, onlara bir çeşit tecrübe yaşatmak, salt bir film izleme tecrübesinden ziyade bu kapıdan girdikleri andan itibaren kalıcı ve gezici sergilerimizden tutun, onlara sunabileceğimiz küçük atölyeler, onları eğlendirebilecek kafemizdeki küçük sürprizler, bunları mesela filmlerle birleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı filmlerin meşhur bazı gıdaları, bazı besinleri, içecekleri vardır. O filme binaen kafede onları yapıp misafirlerimize onları ikram ediyoruz özellikle ki salt bir sinema izleme tecrübesinden olsun, tecrübesi olmaktan çıksın ve buraya geldiklerinde başından sonuna bir hikaye yaşasınlar ve pasajın kapısından çıktıkları anda kendilerini biraz daha iyi hissetsinler.
1: Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim Arın Bey. Umarım dolar taşar sinema. Elimizdeki telefonlardan ve televizyonlardan fırsat buldukça gerçekten herkes sinemaya gitsin diye düşünüyorum ben. Eski gelenek diyeyim artık. Geleneklerimizi bence yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sinemalar boş kalmasın, kalmamalı da. Özellikle böyle geçmişten günümüze kadar gelen köklü sinemalar.
0: Öte yandan sadece sinema değil, stand-up'ların, tiyatro oyunlarının ve çeşitli etkinliklerinin de alanını yaratmaya çalışıyoruz burada. 481 kişilik bir salon bulmak bu kadar merkezi bir yerde, bu kadar tarihi bir binanın içinde çok da mümkün değil. Bu yüzden aslında biraz biricik bir yer Atlas. Ve biz bu biricikliğin layığını da sağlayabilmek için tiyatroya, stand-up'lara, çeşitli sergilere ve bunların oluşturacağı ortak bir ekosisteme müdahale etmeye çalışıyoruz aslında burada. O yüzden burada olan sergiden tutun, film gösterimine, stand-up'tan tiyatroya her şey tek bir torna tezgahından geçirip akorde ediliyor aslında. O yüzden buranın bir sanatsal kimliğini de yaratmaya çalışıyoruz.

0: Can?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kuralı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kuralı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kuralı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
7: İşte Chatman, işte hayat. Obsessor.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: günün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Chatman çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira.
15: İşte Chatman, işte hayat.
16: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı

0: seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim küpür küpür.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Az önce Arın Bey'le çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik sevgili seyirciler. Atlas Sineması geçmişten günümüze yenilenmiş haliyle kapılarını açtı ve siz değerli izleyicilerini, ziyaretçilerini bekliyor. Burada sabahtan akşama kadar haftanın 6 günü geldiğiniz zaman dilediğiniz saatte seanslara bakarsınız. Film gösterimlerinde yerinizi alabilirsiniz. Sağımda ve solumda görmüş olduğunuz koltuklarda. Burada Arın Bey'in de söylediği gibi farklı etkinlikler de oluyor. Sevdiğiniz bir stand-up gösterisi yapan kişinin buraya gelip gösterisini de izleyebiliyorsunuz. Asıl önemli olan ve belirttikleri buradaki seyircilerden birinin aslında oyuncu seyirci olmasıymış. Oyuncuların fazlasıyla geldiği bir sinema salonuymuş, gala gösterimleri hariç. Bunun da sebebi oyuncular, televizyon ve sinema oyuncuları, televizyon dizisi ve daha doğrusu sinema oyuncuları buraya geldiklerinde daha rahat film gösterimlerini izliyorlarmış. Samimiyetle söylüyorum ki gerçekten çok keyifli bir yer. Rahatla filminizi ya da herhangi bir etkinliği izleyebileceğiniz, keyifle vakit geçirebileceğiniz bir yer ki sevdiğiniz bir yönetmenin gösterimi olduğunda, film gösterimi olduğunda o yönetmenle tanışma imkanınızın yanı sıra o yönetmenin filmini burada en güzel şekilde izleyebilirsiniz ve o yönetmenle tanıştığınızda, buraya geldiğinizde böyle bir imkanınız olursa ona sinema ile ilgili dilediğiniz soruları sorabilirsiniz bence. Özellikle bunu İstanbul Sinema Müzesi'nde de belirtmiştim. Özellikle sinema ve televizyon öğrencileri için burası gerçekten üniversitenin dışında farklı bir okul diyebiliriz. Çünkü hem tecrübeli film yönetmenlerini hem de tecrübeli oyuncuları görüyorlar. İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra Atlas Sineması'nın da koridorlarında geçmişten günümüze güzel film afişlerini bulabilirsiniz. Tek salon var, 481 kişilik bir

salon. Üst kısımlarda da yine izleyebiliyorsunuz. Onu da belirteyim size. Şimdi salonda şöyle bir siz gezintiye çıkın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayacağım. Ama şöyle bir salona siz de bir film

sesleniyorum. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Film seanslarına geldiğiniz zaman bakabilirsiniz. Ya da dilerseniz sosyal medya adreslerinden ya da internet sitelerinden de size uyan film seanslarına gelebilirsiniz. Haftanın 6 günü İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. Saat 11'den akşam 7'ye kadar. Sinema dolu bir gün oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimiz de keyif almıştır. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın demeden önce sahne ışığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Öpüyorum, hoşça kalın.

0: Evet, bir bilebilir senden herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlıyor. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Benim ismim Faruk Aktaş.
0: Fuat.
1: Faruk.
0: Faruk Aktaş, hoş geldin Faruk abi.
1: Hoş bulduk,
0: abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni tanıyalım biraz ya.
1: Tabii.
0: Nerelisin, ne iş yapıyorsun?
1: Aslında Orduluyum. Ortapark işiyle uğraşıyorum şu anlık. Bu yani.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın?
1: 35 yaşındayım.
0: 35 yaşındasın. Evet. Aslında Orduluyum.
1: Aslında Orduluyum, doğma büyüme İstanbul'uyum.
0: Doğma büyüme İstanbul. Evet. O zaman hemen rakibine geçmek istiyorum ben. Evet efendim, sizleri tanıyalım.
2: İlkan Gencer, 24 yaşındayım. Galeri AVM'de çalışıyorum. Yozgatlıyım. Bu kadar.
0: Bu kadar.
2: Bu düz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyelim efendim şimdi. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruyu doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Kurallarımız zaten biliyorsunuz. Butonlara basmayı unutmayalım. Sorumu sorduktan sonra şimdi rakip olduğunuz için sizler. Ben sizlerden bir iddia duyurmam gerekiyor. Mesela.
2: Nasıl bir iddia?
0: Sence kim kazanır?
2: Faruk abim kazanır ya. Öyle tahmin
0: ediyorum. Böyle iddia olmaz. Sen şimdi baştan koy verdin zaten.
2: Tamam, ben kazanırım diyorum.
0: Sen kazanırsın. Evet. Karşı rakibin şansı var mı rakibin?
2: Biraz var.
0: Biraz var. Peki. Hemen Faruk Bey'e soralım.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın. Tabii. Bir iddian yok mu?
1: Yok.
0: Tamam.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek efendim. İlk sorumuza ben başlamak istiyorum. Hazırsınız. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Atasözüne göre komşu komşunun neyine muhtaçtır? Evet, çift ses geldi. Kimde?
1: Küle muhtaç.
0: Küle muhtaçtır. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Faruk Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Böyle kazanı tebrik etmek gerekiyor.
0: Diyorsun.
2: Tabii, saygı her şeyden önce gelir.
0: Evet, gelelim ikinci sorumuza. Firmaların kendilerini tanıttıkları renkli resimli de olabilen çeşitli ebatta ve kağıt üzerine basılı tanıtım malzemesi nedir? Evet, çift ses geldi tekrardan.
1: Broşür.
0: Broşür. Doğru cevap, kocaman alkışlarımıza. Tekrardan Faruk Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 2-0'lık bir puan tablomuz var.

0: Erken bastı. Ben de basacaktım broşürü.
1: Geç kaldın.
0: Geç kaldım.
1: Olsun, bir soru daha bilemezsen veya cevap veremezsen otomatik olarak Faruk Bey seni elemiş olacak. O yüzden bu soru senin için çok önemli.
0: Evet.
1: Diyerek hızlıca üçüncü sorumuza geçmiş olalım efendim. Nostaljik bir soru geliyor. Cam bir fanusun içine konan yakıtı bir fitil yardımıyla yakan, eskiden aydınlatma aracı olarak da kullanılan lamba hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Eskiden nenelerimizin evlerinde olurdu bu. Belki Ordu'da da görmüşsün.
2: Tamam, onu biliyorum da şu an ismini.
0: Biraz daha açarsan. Bir daha tekrar
1: söyle. En açık şekilde sordum ama tekrarlayabilirim efendim. Cam bir fanusun içine konan yakıtı bir fitil yardımıyla yakan, eskiden aydınlatma aracı olarak da kullanılan lamba hangisidir? Efendim, var mı? Ne lambasıydı o ya? Hani böyle tek ses geldi.
0: Gaz lambası diyelim.
1: Gaz lambası. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. İkiye birlik bir puan tablonuz var. Şu anda kendini uçurumun kenarından evet. Almış oldun diyelim.
0: Evet, biraz heyecanlandım şu an.
1: Evet.
0: 2-1 oldu.
1: 2-1 oldu.
0: Yine de umudumuz var Faruk abiye karşı. Bakalım bir dördüncü soruda bakalım göreceğiz kim kazanacak.
1: Haydi bakalım görelim efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. İzmir'deki ünlü saat kulesinin yer aldığı meydanın adı nedir? Evet, tek sesteyiz.
0: Konak
1: meydanı. Zor cevap efendim. Sözümün açıklarımızı tekrardan göndermiş olalım. 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Eyvallah. Eğer soruya cevap verseydin otomatik olarak yanlış cevap vermiş olacaktın.
0: Sağ olun.
1: İyi ki sen basamamışsın diyelim.
0: İyi ki.
1: Efendim, son sorudayız. KS1 mücadeleyle artık 2-2'lik bir beraberlikle son soruya kadar gelebildik diyelim efendim. Son sorum geliyor. O yüzden hızlıca cevap vermeniz ve hızlıca butona basmanız çok önemli. Sorum geliyor efendim. Havuzda suyu yukarı doğru çeşitli şekillerde fışkırtan ağıza ne ad verilir?
0: Fışkiye.
1: Efendim?
0: Fışkiye.
1: Fışkiye. Efendim, fışkiye acaba doğru cevap mı? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. 3-2'lik bir puan tablosu var.
0: Tebrik ederim.
1: Abi otomatik olarak elenmiş oldun ama çok keyifli bir yarışmaydı. Evet. Neler söylemek istersin?
0: Tebrik ederim rakibimi. Bu yarışmadan dolayı. Yani bu kadar.
1: Üzüntüden artık konuşamıyorum diyor şu anda. Olsun, sağlık olsun.
0: Sağlık
1: diyelim.
0: Olsun. Artık başka zamana.
1: Evet.
0: Tebrik ederim.
1: Evet, dostluk kazansın diyerek efendim ismini alabilir miyim tekrardan?
3: İlkan.
1: Evet, biz İlkan'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz efendim. Evet sevgili izleyenler, İlkan'la birlikte artık ikinci etaptayız. İlkan, rakibin Faruk abiyi 3-2'lik galibiyetle yendin. Yani. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
0: Faruk Bey'e ben avans verdim.
1: Diyorsun.
0: Evet, avans verdim. 2-0'dan döndüm. Hı-hı. Biliyordum cevapları. Aslında söylemedim. İlk soru zaten kolaydı. Komşu kiliğine mutlak, kiliğine mutlaktı. Zaten biliyoruz. Faruk abiye de teşekkür ediyorum. Sağ olsun geldi, yarıştı. Güzel bir hikayemiz oldu Faruk abi.
1: Diyorsun.
0: Tabii.
1: Şimdi artık bu etapta seni süreye karşı bir yarışma bekliyor İlkan. Şimdi 3 adet sorumuz var bu etapta. Bunların çoğu boşluk doldurmalı diyebilirim. Atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak, bilmemiz gereken, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta İlkan. Nasıldır bunlarla aran?
0: İyi diyelim. Şimdilik ben de test ediyorum kendimi. Bakalım ne olacağını.
1: Haydi bakalım.
0: Bekliyorum.
1: Her sorumuzun ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı onar saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman İlk sorumla başlayabilirim. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Gerçekten hazır mısın ama?
0: Gerçekten hazırım.
1: O zaman evet. Bu hazırlıkta ilk sorumuz gelsin efendim. Bilebilirsenin ilk ikinci etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Bu bir bilmece. Gece çıkar gökyüzüne, yıldız değil. Peki bu ne? Süren başladı.
0: Ay.
1: Ay. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı İlkan'a göndermiş olalım. Ve İlkan bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz geliyor. Bir atasözümüz geliyor efendim. Yerinden ayrılan nokta nokta kat yabancıya hor olur. Süren başladı. Kaç kat yabancıya hor olur? Biliyor musun bu atasözünü?
0: Bilmiyorum. Düşünüyorum ki. 3 kat diyelim.
1: 3 değil, değiştir. Süremiz olmak üzere.
0: 4 kat.
1: Değiştir. Son 2. 1. Süremiz doldu. Yerinden ayrılan 7 katlı yabancıya hor olur. Aslında 7.
0: 7.
1: Atasözlerinde çok kullanılan bir sayıdır.
0: Bilemedik.
1: Yani. Olsun, sağlık
0: 7
1: olsun.
0: 7 kat yerin dibi vardır. Onda evet. Geldiğinde olmadı işte.
1: Olsun, sağlık olsun derim. İlkan, üzülmek yok. Ben hemen ödülünü sana takdim ediyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?

0: Ya bu yarışmaya katıldığım için çok teşekkür ederim. Benim için de güzel bir anı oldu. Faruk abiyle senle tanıştım. İkimizle tanıştım. Çok teşekkür ediyorum izninizle alakanız için, sorular için de. Benden sonraki arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz İlkan. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz değil mi efendim?
3: Merhabalar, teşekkür ederiz.
1: Sizleri hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz?
3: İsmim Gülseren, memnun oldum.
1: Bu kadar mı Gülseren Hanım?
3: Bu kadar diyelim.
1: Sizi bu kadar mı tanıyacağım? Nerelisiniz, ne iş yapıyorsunuz? Biraz kendinizi açıklayın.
3: Karabüklüyüm, kamuda çalışıyorum.
1: Kamuda çalışıyoruz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz. Rakibinizi tanıyor musunuz efendim?
3: Tanımıyorum kendisini.
1: Tanımıyorsunuz?
3: Hayır, tanımıyorum.
1: Peki efendim, gelelim rakibinize. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ömer Kaldırım. Ben de kamu görevlisiyim. Burada Bakırköy'de çalışıyorum.
1: Bakırköy'de çalışıyorsunuz ama birbirinizi tanımıyorsunuz.
4: Tanımıyorum.
1: Tanımıyorsunuz. Sanki burada tatlı bir rekabet görüyorum ben efendim.
3: Öyle.
1: Şimdi
3: tanışmıyoruz o yüzden.
1: Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Biz birazdan yani kameralara kayıt almadan önce biraz sohbet etmiştik. Aslında evet. İş arkadaşları. Fakat öyle bir rekabet var ki aralarında şu anda birbirlerini tanımıyorlar efendim. Şimdi ben Gülseren Hanım'a sormak istiyorum. Gülseren Hanım. Sizce kim kazanır?
3: Kesinlikle ben kazanacağım. Kesin.
1: Karşı tarafın şansı bile yok
3: diyorsun. Hiç yok hem de.
1: Hadi bakalım. Gülseren Hanım oldukça iddialı efendim. Gelelim Ömer Bey. Ömer Bey, Gülseren Hanım karşınızda çok iddialı duruyor ve size şans tanımayacağını iddia etti az önce. Peki sizce?
2: Göreceğiz. Göreceğiz.
1: Göreceğiz. İyi olan kazansın diyorsunuz.
2: İyi olan kazansın.
1: Ben şans bile dilemiyorum mu diyorsunuz yoksa?
2: İyi olan kazansın.
1: Peki efendim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Zaten kurallarımızı biliyorsunuz efendim. İlk sorum geliyor. Bahse geçilen kişiyle birbirlerine uyduklarını, yakıştıklarını belirtmek için boyu boyuma dedikten sonra ne söylenir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Çift ses siz efendim.
2: Huyu huyuna.
1: Huyu huyuna doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Efendim rakibinizi alkışlıyorsunuz.
3: Yetişemedim. O yüzden yetişemediğim için yoksa doğru cevabı ben de biliyordum.
1: Evet, hızlı basmak çok önemli
3: evet,
1: bu
3: konuda.
1: Bir de rakibi de alkışladık.
3: Onun farkında bile değilim.
1: Evet efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Evde bakılabilen, insana alışmış hayvan nasıl nitelendirilir? Yine çift ses geldi.
2: Evcil.
1: Efendim?
2: Evcil hayvan.
1: Evcil hayvan. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Yine Ömer Bey'e göndermiş olalım. Hızlı basıyor Ömer Bey. 2-0'lık bir puan.
3: Yetişemiyorum basmasına.
1: Evet efendim, ne oluyor böyle?
3: Buraya bakın, parmağı üzerinde hep sürekli. Evet. O yüzden.
1: Kurallarda öyle bir şey yok. Her şeyin bir baktı şu
3: anda. Öyle mi diyorsun?
1: Tabii.
3: Peki, ben de öyle yapacağım.
1: Haydi bakalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz geliyor efendim. Eskişehir ilimizin plaka kodu kaçtı? Çift ses geldi.
2: Düşünme payı var mı?
1: Yani çok
2: 26.
1: Da yok. 26. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım. Evet efendim, 3-0'lık bir puan tablomuz var. Gülseren
3: Bu soruyu
1: Hanım.
3: Bilmiyordum. O yüzden bir şey diyemem ama diğer iki soruyu biliyordum, yetişemedim.
1: Otomatik olarak sizler şu anda maalesef elenmiş oldunuz.
3: Devam edelim ama değil mi? 5 olmuyor mu?
1: Yani şöyle, 5 olsa dahi şu anda 3-0 önde.
3: Tamam, şu an arkadaşıma başarılar diliyorum.
1: Şimdi arkadaşım diyorsunuz.
3: Şimdi arkadaşım.
1: Süper. Efendim evet. Sizleri tanıdığımda çok
3: ben
1: memnun
3: çok
1: oldum.
3: Ben çok
1: güzel bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Programımız çok keyifli. Ben herkesin katılmasını diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Ömer Bey'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ömer Bey'le birlikte ikinci etaptayız. Ömer Bey, rakibiniz Gülseren Hanım'ı 3-0'lık bir galibiyetle yendiniz. Neler söylemek istersiniz? 3-0 çok büyük bir rakam. Yani hiç bilmesine yardımcı olmadınız.
2: Yok, biraz hızlı davrandım ben. Keyifli bir yarışmaydı.
1: İlk
2: iki soruyu bildiğinden eminim. Fakat Eskişehir plaka sorusu genelde erkekler bilir. Kadınların çok bildiği bir şey değil.
1: Damla bilgisi.
2: Tabii yani plakalara. Evet, ben plakaların hepsini hemen hemen ezbere bildiğimi düşünüyorum. Hı-hı. Sonradan şehir olanlar hariç. Ama Eskişehir'i bir an tereddüt
1: Bayburt.
2: Ettim. Bayburt sonradan şey oldu, 73'ten sonrasıdır ama emin değilim yani kaç olduğunu bilmiyorum.
1: Peki efendim, ben de şu an emin olamadım, o yüzden hızlıca bir sormak istedim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak efendim bu etabımızda. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmemiz gereken bilmecelerimiz olacak. Bilmeceler bizi çocukluğumuza götürecek.
2: Evet inşallah.
1: Diyelim.
2: Bilirsem bir şey söyleyeceğim. Bilmezsem sonra söyleyeceğim. Bilmezsem cevap şey yapacağım. Söyleyeceğim.
1: Evet. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı

0: para ödülleri bulunmaktı
1: diyelim. Her sorumuzun 10 saniye.
0: Evet. Yani tamam. Sorumu sorduktan sonra süreniz başlar ve 10 saniye içerisinde sizden bir yanıt almam gerekir efendim. Tamam. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Efendim o zaman bil bilebilirsin'in ikinci etabı başlıyor. İlk sorum geliyor efendim. Kat kattır katmer değil, kırmızıdır biber değil.
1: Kat kattır katmer değil.
0: Kırmızıdır biber değil. Bu bir çiçek türü. Hemen
1: gül.
0: Gül. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım ve bu şekilde de Ömer Bey ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Şarkı sözleriyle aram iyi değil ya.
0: Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim.
1: İnşallah, inşallah.
0: Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada nokta nokta giyemem aman. Fistan. Senin gibi cahile ben efendim diyemem aman.
1: Basmada fistan giyemem ama.
0: Fistan. Fistan doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Ömer Bey'e göndermiş olalım. Ve Ömer Bey'den bu şarkıyı böyle birlikte söylemeye teklif ediyorum.
1: Tabii,
0: söyleyelim mi?
1: Tabii.
0: Nasıldı?
1: Zeytinyağlı yiyemem
0: ama.
1: Ama
0: böyle ritimle söyleyelim.
1: Zeytinyağlı yiyemem aman. Basmada fistan giyemem aman.
0: Kocaman alkışlarımızı Ömer Bey'e göndermiş olalım efendim. Bu şekilde de ikinci sorumuzun ödülünü kazanmış oldum. Efendim evet. Bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermenizin takdirinde artık üçüncü etabın anahtarını elinize almış olacaksınız. Efendim gelelim ikinci sorumuza.
1: Tamam.
0: Üçüncü sorumuza özür diliyorum. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor. Sırça köşkte oturan nokta nokta taş atmamalı.
1: Bilmiyorum.
0: Süremiz başladı.
1: Sırça köşkte oturan
0: nokta nokta taş atmamalı.
1: Bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Süremiz doldu.
1: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı. Aslında çok basit düşünerek bu soruyu cevaplayabilirdiniz.
1: Yani hiç öyle düşünmedim. Hep
0: sırça daha köşkte, zor böyle.
1: Sırça köşkte oturan İşte cam taş atmamalı gibi, hangi tür taş atmamalı gibi düşünüyorum. Komşusuna taş atmamalı, hiç bilmiyorum.
0: Olsun, sağlık olsun efendim.
1: Kaybettik.
0: Ben gayet keyif aldım sizlerle yarışım için. Ama yine de iki sorumuzun ben ödülünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen hızlıca sorumuzun ödüllerini alalım. Efendim, güle güle, güzel günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok keyif aldım, çok güzel bir yarışma. Bilgi güzel, doğada sonsuz bilgi var. Hı hı. Umarım gençlerimiz, çocuklarımız bilgiye ulaşır.
0: İnşallah diyelim efendim, hoşça kalın.
1: Çok sağ olun, görüşmek üzere.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sefalar getirdiniz diyerek
2: hoş bulduk.
0: Sizleri tanımak istiyoruz efendim.
2: İsmim Meyra, 20 yaşındayım. Özel bir üniversitede çocuk gelişimi okuyorum. 2. sınıfım.
0: 2. sınıftasın. Evet. Nerelisiniz Meyra?
2: Malatyalıyım ben.
0: Malatyalı'nın evet. Neresinden?
2: Merkez.
0: Ardova. Merkez. Peki. Hoş geldin, sefalar getirdiniz diyelim. Gelelim rakibinize. Efendim sizleri tanıyalım.
1: İsmim Hasan. Psikolojik danışmanım. Bir kamu kurumunda çalışıyorum.
0: Hoş geldiniz Hasan Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz. Nerelisiniz?
1: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş. Evet, çok aynen. Güzel bir memleketimiz gerçekten.
1: Evet, aynen çok güzel.
0: Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte ben artık bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta biriniz elenirken biriniz kazanmış olacaksınız. Ben şimdi Hümeyra Hanım'a sormak istiyorum. Sizce kim kazanır? Güzel bir rekabet dönecek gibi duruyor şu anda burada.
2: Evet, güzel bir rekabet dönecek. Kim kazanırsa da, kaybederse de önemli olan burada eğlenmek benim için.
0: Bir iddia alalım ama hızlıca.
2: Yani ben kazanacağımı düşünüyorum.
0: Evet, o zaman gelirim rakibe. Rakip çok güçlü, Hasan Bey.
1: Evet, genç kardeşimiz, meslektaşımız da sayılır. Aynı zamanda beklerken onun partneri 20 yaş altında olduğu için ben ona partner olmak istedim. İnşallah o kazanır, ne diyelim yani o kazansın.
0: Dileğim peki o. Efendim. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Daha çok dürüm amacıyla kullanılan su, un ve tuzdan hazırlanıp pişirilen dedim. Çift ses geldi. Sorumu kesmek zorundayım.
2: Lavaş.
0: Lavaş doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Ekmeğin adı nedir? Un ve tuzdan hazırlanıp pişirilen ekmeğin adı nedir olacak sorumuzun tamamı. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Hümeyra'yı kocaman.

0: sanatçılarımızı göndermek istiyorum sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuzda. Hümeyra bir risk aldı aslında Hasan
1: Bey. Evet, evet aldı.
0: İsterseniz sorumu...
1: Genç olmasından kaynaklanıyor bak. Riski daha yüksek alabiliyor ya.
0: İsterseniz yani şöyle bir tabii riskler tamamen size ait. Evet. Sorun bitmeden basabilirsiniz. Fakat evet, sorumun evet, tamamını duyamazsınız. Bu sefer de yanlış cevap da verebilirsiniz Hümeyra. Her zaman
2: yani
0: bu
2: risk... doğru evet. Yani risk almak bazen hayatta yani bilmiyorum ben seviyorum risk almayı.
0: Peki. Evet. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Erzurum ilimizin plaka kodu kaçtır? Tek ses geldi.
1: 25.
0: 25. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Hasan Bey'e göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Şu anda bir eşitliğimiz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Çok değerli safran bitkisi nerede yetişir? Çift ses geldi.
2: Safranbolu.
0: Safranbolu. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Safranbolu'ya göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan evet, tablosu. Hızlı basmak çok önemli.
1: Evet, ben gerçekten de bastım ama yetiştiremedim.
0: Evet, Hümeyra i̇şte biraz hızlı davranıyor. Rakibini yenmek için elinden geleni şu anda sol tarafımda yapıyor da efendim. Evet, 4. sorumuzdayız. Genellikle ilaç kutularının içinde katlı bir halde dedim tek ses.
1: Prospektüs.
0: Prospektüs. Doğru cevap kocaman alkışlarımı ben Hasan Bey'e göndermek istiyorum ama sorumu tamamlamam da gerekiyor efendim. Genellikle ilaç kutularının içinde katlı bir halde bulunan ilaçların içindeki bileşenleri ve etkilerini gösteren nota ne ad verilir olacaktı? Bu ilaçtan direkt prospektüsü çıkarmanız gerçekten çok manidar efendim.
1: Kutu dedin ya.
0: Kutu dedim direkt
1: kutu prospektüsü. Kutu işte.
0: Peki. Kutu doğru kutu cevap efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz var şu anda.
3: Son soru.
0: Artık son sorudayız. En fazla soruya dedik. Doğru cevap verenle bir üst etapa geçeceğiz dedik ve son sorudayız. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte sevgili izleyenler bir üst etaba geçeceğim ve maalesef burada bir yarışmacım da elenmiş olacak. Umarım gönlüm ikinizin de kazanmasından yana ama sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma dedik.
1: Kürek yaktırır.
0: Kazma kürek yaktırır dedik ama yanlış cevap.
1: Niye?
0: Çünkü tamamını dinlemediniz.
1: Öyle mi?
0: Sorum bu olmayacaktı. O yüzden rakibe soruyorum, tekrardan soruyorum. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir?
2: Ay.
0: Ay. Hangi aydır? Bilemezsen rakibe geçeceğim. O.
2: Ay derken yani gökyüzündeki anlamında yoksa...
0: Ya şöyle... Anlamadım. Var ya mesela şu an hangi aydasın?
2: Ha Şubat.
0: Gibi. Geçiyorum. Geçiyorum.
2: Mart.
0: Efendim?
2: Mart.
0: Mart. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı Hümeyra Hanım'a göndermek istiyorum. Biraz zor oldu. Gökyüzündeki evet, ay kaç tane
2: onu
0: yıldız var?
2: Ben dolunay tırnak falan filan var.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler.
1: Evet, güzeldi. İyi bir yarışmacıydı.
0: Hasan
1: zaten
0: Bey'in...
1: başından şansımın olmadığını biliyordum.
0: Ama gayet yani, de çok güzel yarıştınız. Olsun. Ben size yarıştığım için çok tebrik keyif ediyorum, aldığımı söyleyebilirim. Güzelim şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Bizim için farklı bir gün, güzel bir gün oldu. Arkadaşım aldı, kazandı ama biz kazanamadık ama değerli genç kardeşimi tebrik ediyorum. Yol açık olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir program oluyor. Değişiklik oldu bizim için. Size de çok teşekkür ediyorum. Hem yapımcınızın, diğer arkadaşlara, herkese teşekkür ediyorum.
0: Bizler de çok teşekkür ederiz efendim. Bizler Hümeyra Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Hümeyra Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Hümeyra, rakibin Hasan Bey'i eledin. 3-2'lik bir galibiyetle
2: evet,
0: eledin. Neler söylemek istersin? Duygularını ve düşüncelerini alalım istersen.
2: Şöyle, zaten kendisi de büyüğümdü. Tabii kazanamadı. Sağlık olsun, eğlendik. Yani sonuçta bir tanışıklık oldu. Hı-hı. Yani kazanacağımı da düşünüyordum zaten. Yani iddialıydım. O yüzden mutluyum.
0: İddiamda da yanılmadım diyorsun.
2: Evet.
0: Peki. Şimdi Hümeyra, bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Hı hı. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Hatta sözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Hı hı. Bilmecelerimiz olacak. Birazcık bizi çocukluğumuza götürecek diyebiliriz. Sever misin bilmeceleri?
2: Severim.
0: Zaten senin bölümünle de alakalı evet, evet, çocuk gelişimi.
2: Evet, evet.
0: Şimdi her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Belki bu seni biraz daha heyecanlandırabilir. Ne diyorsun?
2: Evet, heyecanlandım.
0: Heyecanlandım. Şu an durumu nasıl? Heyecanın yerinde.
2: Evet, şu an
0: çok mu heyecanlısın?
2: Yok, tam değil. Şu an iyiyim.
3: Şu an iyisin. O zaman başlayabiliriz.
2: başlayalım. Evet, başlayalım.
3: Teşekkür ederim izin verdiğin için. O zaman efendim başlayalım. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil. Bilin bakalım bu nedir?
2: Dolu.
3: Dolu, daha süremi başlatamadan cevap geldi. Dolu, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Hümeyra bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü Hümeyra. Şarkılarla aran nasıl?
2: Yani iyi. Ortalama.
3: Peki. O zaman sana çok güzel bir şarkı sözüyle geliyorum Hümeyra. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar yanar ya. Ben de seni kaybettim nokta nokta. Şimdi içim yanar yanar yanar.
2: Ağlarım.
3: Ağlarım. Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ve bu şarkıyı da Hümeyra'dan duymak istiyoruz efendim. Kocaman alkışlar Hümeyra'ya gelsin.

0: ya. Kocaman açıyorum. Ben Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Gayet sesin çok güzelmiş. Hiç çaktırmıyorsun. Hiç çaktırmıyorsun Hümeyra ama şimdi ben sana ne şarkılar söyleteceğim. Evet. Artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Bir atasözümüz verir. Tamam. Gelsin mi?
1: Gelsin bakalım.
0: Uzak menzile nokta nokta gitmeli.
1: Uzak menzile nokta nokta gitmeli. Uzak menzile...
0: Nasıl gitmeli?
1: Hızlı...
0: Mı? Tam tersi.
1: Yavaş.
0: Yavaş gitmeli. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Hümeyra'ya göndermek istiyoruz. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı verdik sevgili izleyenler ve bu etabımızın ödüllerini de kazanmış oldun. Ben hemen hızlıca bu etabın ödülünü Hümeyra'ya göndermek istiyorum. Ama istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Ödül kalıyor.
0: Ödül sende kalıyor. Ve daha fazla kazanma şansım var Hümeyra. Bence kabul etmelisin.
1: Ödül kalıyorsa kabul ederim.
0: O zaman sana şöyle ödülümüzü verelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bizler Hümeyra ile birlikte 3. etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Hümeyra ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Yüzdün yüzdün. Kuyruğuna geldin.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun, neler düşünüyorsun?
1: Yani biraz çok mutluyum. Sonuçta bir yarışma bu ve ödülü de var. Ödülü için de çok mutluyum yani. Yani şu an duygularımın tarifi yok. Öyle
0: süpersin.
1: Söyleyeyim.
0: Süpersin. Şimdi sence bu etapta seni neler bekliyor Hümeyra?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Ama o zaman sana hızlıca anlatayım. Bu etapta elinde görmüş olduğun zarfların içerisinde sana bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
1: Tamam.
0: Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Hangisiyle aran daha iyi? Coğrafya, Yeşilçam ve tarih. Seç bakalım.
1: Çok kararsız kaldım.
0: Hepsiyle kötü mü yoksa?
1: Yani nostalji bilemiyorum içeriği nasıl olur. Eski Türk filmleri falan olursa hiç bilemem.
0: Yani Yeşilçam aslında eski Türk filmleri.
1: Evet.
0: ...den çıkabilme ihtimalleri tabii ki de daha yoğunlukta ve fazla. Coğrafya... Çok geniş bir alan. Tarih de bir mukabele o kadar geniş bir alan. Hepsi aslında çok geniş konular ama hangi taraftan geleceğini inan ben de seninle birlikte eş zamanlı olarak göreceğim. Ben de soruları bilmiyorum. O yüzden sana yardımcı da olamıyorum. Ama birini seçmemiz gerekiyor hızlıca. Seç bakalım. Sen ne hissediyorsun? Önemli olan o.
1: Coğrafya hissediyorum
0: o
1: ben.
0: O zaman alalım coğrafyayı.
1: Olur alalım hadi.
0: Hadi coğrafya zarfını alalım ve açalım. Bakalım coğrafya zarfının içerisinde Hümeyra'yı nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Açıyorum açıyorum. Açtım. Evet. Çok güzel sorularımız var. Senin için hazırlanmış özenle bözenle hazırlanmış sorularımız var. Şimdi kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu etabımızda bir joker hakkı kazandım bizlerden. Hı hı. 3 adet sorumuz var ve takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin, sorabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Ama tamam. Tek bir soru için hakkım var. O hakkını tamam. Da bence iyi bir zamanda kullanırsan bu etabı da

0: başarılı bir şekilde geçip büyük ödülü kazanabilirsin Mera.
1: Hazır mısın? Heyecanlı mısın?
2: Hazırım. Heyecanım geçti birazcık.
0: Geçti mi?
2: Evet, evet.
0: Peki o zaman hazırsan ben artık 3. etabın ilk sorusuyla başlamak istiyorum. Tamam. Sorum geliyor efendim. Kaçkar Dağı Türkiye'nin hangi bölgesindedir? Kaçkarlar hangi bölgesindedir Türkiye'nin sence?
2: Karadeniz.
0: Evet.
2: Bölgesinde mi?
0: Karadeniz bölgesinde. Bir şehir aslında. Ben sen şehir duymak istiyorum. Hangi şehirindedir? Hangi
2: bölgedeki? Karadeniz'de hangi? İşte, evet, Trabzon, Karadeniz. Rize.
0: Ama birini bu arada eminim demen gerekiyor. Yani ha. Cevabı verdikten sonra bu cevaba eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
2: Tamam. Rize.
0: Rize cevabından emin misin?
2: Eminim.
0: Acaba Rize doğru cevap mı? Bilmiyorum. Seni ikinci soruya götürebilecek mi? Rize doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hüneyra Hanım'a göndermek istiyorum. Ve bu şekilde de ilk sorumuzu başarılı bir şekilde geçmiş oldun.
2: Teşekkürler.
0: Halen Joker hakkın duruyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet, gelelim artık ikinci sorumuza. Ünlü Dalmatça köpeklerine de adını veren Dalmatça hangi ülkenin sınırları içerisinde kalan bir bölgedir?
2: Dalmatça.
0: Dalmatça. Dalmatça. Hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
2: Dalmatça.
0: Var mı bir cevabı? Joker hakkın duruyor. Bence Joker hakkını kullanabilirsin ama son soruyu da bilmiyorsun.
2: Evet, son soruyu da bilmiyorum.
0: Son soruyu da bilmiyorsun. O yüzden ben senin yerinde olsaydım...
2: Joker'imi kullanacağım ben.
0: Kullanır mıydım acaba?
2: Kullanacağım.
0: Peki. Kime sormak istiyorsun?
2: Şuradaki ablayı sorayım.
0: Oradaki abla.
2: Evet.
0: Buraya alalım hanımefendiyi. Sizi soluma alayım efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
3: Teşekkürler. İyidir, size sormalı.
0: İyiyiz. Bizler de teşekkür ederiz. Evet, Hümeyra ikinci sorumuza takıldı ve sizlere sormak istedi.
3: Evet.
0: Cevabınız var mı?
3: Birçok sınırı olsa da en bilinen Karadağ ve Bosna Hersek.
0: Bir tane söyleyecek olursanız.
3: İlkine Bosna Hersek daha yakın diyebilirim.
0: Peki. Bosna diyorsunuz.
3: Bosna Hersek daha yakın diyebiliyorum karada olarak.
0: Peki. Çok teşekkür ederim.
3: Tamamdır.
0: Hoşçakalın efendim. Şöyle verelim. Evet, Bosna Hersek cevabı geldi. Bosna Hersek cevabını cevabın olarak kullanalım mı yoksa başka bir cevabın var mı?
2: Yok, hayır.
0: Emin misin?
2: Evet, eminim.
0: Peki. Evet, ünlü Dalmatça köpeklerine de adını veren Dalmatça hangi ülkenin sınırları içerisinde kalan bir bölgedir?
2: Değiştirebiliyor muyum?
0: Diye sorduk. Eminim dediğin için maalesef değiştiremiyorsun artık. Bosna Hersek cevabı geldi. Efendim, Bosna Hersek.
2: Yanlış galiba.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Hırvatistan olacaktı.
2: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim. Evet. Yine de çok keyifli bir yarışmaydı. Gayet teşekkür de başarılı ederim. Bir şekilde ilerlediğini ben
2: teşekkür
0: söyleyebilirim.
2: Ederim. Çok
0: eklemek istediğin bir şeyler var mı?
2: Bu yarışma yaptığınız için teşekkür ederiz. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Kültürleniyoruz. Yani ben bunu bir daha hiç unutmam mesela.
0: Artık bu Hırvatistan şuramda diyorsun.
2: Evet, artık buramda kaldı. Yani güzel bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana geri iade etmek
2: tamam.
0: istiyorum. Tekrardan güle güle güzel günlerde harcaman dileğiyle
2: hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet, bir bilebilir senin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir. Efendim, unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her bir tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk onunki. Henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı. Ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama

0: Bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namım diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum. Nazar değmesin sana maşallah, sana maşallah. Silivri'de Büyükçavuşu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
1: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışlı olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili bir iş yapmak istiyoruz, burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık.

0: Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı, hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız, bu kadar borç harç? Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonracığıma anne için de buzağı sağlığı için de çok önemli bir şey. O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler bir sürü oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp işte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat Covid'le beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımızda birçok farklı yerden biliyorsunuz çok kolay ürün alabilmeye başladılar. Ve orada maliyetlerimiz bizim çok yükselmeye başladı. O dönem 400 başlık bir sürümüz var iken yavaş yavaş küçülmeye başladık. Şu ana geldiğimizde yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım, önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yem yiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu otta organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece. Organik süt etiketimiz olacak.

Burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada 3 tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde 2 defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimi düşünüyorum.

0: sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok. Soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var, yulaf otu var, ot silajı var. Kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
3: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var. 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü günde 8 saat buraya gelip çalışılabiliyor. Vallahi 2011'de başladık. Bilinci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani 1000'in üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden farklı kültürlerle, yani neticede yaptığınız iş, yani köpek de olsa, tavuk da olsa temiz su veriyorsunuz, yem veriyorsunuz. Kuru bir barınak onlara sunuyorsunuz. Yani bir de adına sevgi de diyebilirsiniz, takip de diyebilirsiniz. Sağlıklarını, konforlarını gözetiyorsunuz. O yüzden hani dil çok önemli değil. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var.
0: Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahamlara giriyorlar, köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
4: E questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı töleler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

0: Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Gün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın. Mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her

0: Bizim kazanan oğlun. Vakıf katılım.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya.

0: kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

25 yıldır hep seninle. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum Comptere ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

Ev sahipleri evi satın aldıklarında ıslak zeminli, boş bir alandı. Burayı gördüğüm zaman sadece bahçeye dönüştürme fikri oluştu. Ev sahibimiz için önemli olan dolap fazlalığıydı. Biz de bunun için depolama alanlarını yoğun tuttuk.

0: Metrekare'de bu bölüm İstanbul Büyükçekmece'de gayrimenkul danışmanı Gaye Keleş Eriklioğlu'nun tasarladığı 2+1 daireye konuk oluyoruz. Beyazın ferahlığı ve ahşabın sıcaklığının yansıtıldığı, country ve modern tarzın buluştuğu, eşsiz deniz manzaralı bu daireyi gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, Gaye Keleş ben. Gayrimenkul danışmanıyım. Satışını yaptığım bazı dairelerin dekorasyonunu yapıyorum. Ev sahiplerinin seçimlerine göre projesini çizip teslim ediyorum. 13 yıldır gayrimenkul danışmanıyım. 2 yıldır da dekorasyon işlerini yapıyorum. Dekorasyon işine girdiğim zaman bu işi gerçekten çok sevdiğimi anladım ve ilerlettim. Ev sahiplerinin tercihlerini ve onların yüzündeki tebessümü gördükten sonra bu benim için çok keyifli bir ana dönüştü. Bugün Büyükçekmece Mimaroba'dayız. 2+1 95 metrekare olan bir dairedeyiz. Bu evin brüt metrekaresi 179 metrekare. Güzel bir terası, ebeveyn banyolu yatak odası, çocuk odası ve genel banyo mutfakla birlikte 2+1 95 metrekare. Dar ama güzel bir dairedeyiz. Şu anda 30 metrekare salonundayız. Salonda ev sahibimizin ince ve dar olduğu için ev sahibimiz benden birçok şey de talep etti. Ama daha sonra dar ama olmaz dendi. Ben de onun açısından ünitenin olduğu bölümde ince uzun bir koluna sahipti duvarımız. Orayı bölmemek adına konsol veya ünite koymak istemedim. Oraya nişle duvarı bütünlemek istedim. Dolapları çok seven ev sahibimize nişin alt tarafında dolapları detaylı olarak kullanabilmesi için fazlasıyla dolap yeri kullandık. Objelerde değişik ve objeler çok sevdiği için objelere yer tuttuk ve aile fotoğraflarına çok önem verdiği için her bir bölümde bunlara yer verdik. Spot ışıklandırmaları objeleri ve resimleri daha net görebilmeleri için ışıklandırmayı ön planda kullandık.

Obje çalışmalarımızda ev sahibinin tercih ettiği renklere önem gösterdik. Burada değişik aksesuarları, pek fazla kullanılmayan objeleri tercih ettik. Şöminenin ortama vereceği sıcaklığı düşünerek yanında bir kez şömine odunlarını koyarak daha bir orijinal, daha bir sıcak ortam hazırladık. Ev sahibinin en çok beğendiği ve tercih ettiği şöminenin akışındaki objelerin yansımasıydı. Yine bu şekilde burada da konsol veya herhangi bir dolap kullanmak yerine aynı bütünlüğü sağlamak için yine bol dolaplı bir niş tercih ettik. Nişte yine objelerimizin devamında kırmızı dokunuşlarla evimizi biraz renklendirdik. Ev sahibimiz ışıklı, ışıklandırmalı ve mumlardan çok hoşlandığı için yine şamdan ve mumları yer ayırdık. Salonda ayna tasarımını tercih etmemin sebebi objelerin ve ışıklandırmaların salona yansımasıydı. Aslında gerçekten ve en önemli sebebi de geniş göstermesi. Çünkü ev sahibiyle ev satışı yapmadan önce bahsettiğimiz bir konu vardı. Salonun dar ve ince olmasıydı. Ve bu aynayı onun için tasarladım. Daha geniş ve ferah durması için. Yemek bölümünde, ayna önünde oval bir masa tercih ettik. 6 kişilik bir sandalye ile daha rahat bir alan oluşturduk. Burada siyah tercih etmemizin nedeni salondaki bazı objeler ve aksesuarlara daha uyumlu ve daha derinlik sağlamasını sağladık. Sandalyelerde keten buklet kumaşı tercih ettik. Rahatlık, konfor ve daha kolay silinebilmesi için. Üzerinde yine şamdan ve mumlar ve küçük objelerle masayı renklendirdik. Masa ayaklarında daha modern bir görünüş sağlamak için çapraz ayak tercih ettik. Halılar olarak da renk özellikle beyaz tercih edildi. Çünkü ev sahibinin en çok sevdiği renk beyaz. Akrilik kumaş kullandık. Çünkü daha parlak ve daha yumuşak bir görüntüye sahip ve temizlemesi çok kolay.

Oturma bölümünde nişe daha yakın konumlandırmak adına ve salonun dar kesimini ortadan kaldırmak adına köşe koltuk kullandık. Köşe koltuğun kenarlarında ahşap sıcaklığını yine kaçırmadık. Sandalyelerle uyumlu olması için de yine aynı kumaş, keten buklet tercih edildi. Konfor ve temizlik yine ön planlıydı. Kırnaklarda dokuma kumaş tercih ettim. Koltuklarla biraz daha zıt kumaş olmasını tercih ettik. Ev sahibimizin sevdiği bej, siyah ve kırmızı tonlarını kırlentlerimize de yansıttık. Geniş bir orta sehpa kullanmak yerine yine salondaki darlığı korumasıyla birlikte iki bölümlü orta sehpa tercih edildi ve özellikle cam olması daha

daha geniş bir alana sahip olmasını sağladık. Üzerine yine sevdiği objelerden kırmızı ve abajur, ışıklandırma, mum aksesuarlarıyla renklendirdik. Yine kullanım açısından daha kolaylık olması adına zigon sehpalarla orta sehpanın devamını sağladık. Şehir gezmelerini çok seven daire sahiplerimize tablolarda şehir görsellerine çok fazla yer verildi. Çerçevelerde aynalı ve krom olarak kullanıldı. Çünkü salondaki niş görüntüsünün yine tablolara yansımasını seviyoruz.

Perdeler olarak beyaz tercih ettik ve koltukların kumaşına yakın olmasıyla keten tercih edildi. Beyaz tercih etmemizin amacı salondaki biraz daha aydınlığı çoğaltmak adına yapıldı. Işıklandırmalar kişiye özel tasarlandı. Kristal işlenmemiş kristal görselleriyle birlikte ölçüler de kesinlikle biraz daha salonda dar olduğu için biraz daha geniş tutuldu. Yemek masasının üzerinde daha 1.20 yemek masasının ölçülerine eşitlik sağlandı. Oturma bölümünde yuvarlak avizeler kullanıldı. Duvar renklerimiz yine sevilen renkler bej ve beyaz kullanıldı. Çünkü nişlerde düz beyaz kullandığımız için duvarlarda bej yansıması verildi. Salon zemininde inşaat firmasının yaptığı parkeleri bıraktık. Çünkü yaptığımız projede renk uyumu aşırı yakışıyordu. O yüzden değiştirme ihtiyacı duymadık. Hole geçtiğimizde yine ıslak zeminler mevcut. Yine inşaat firmasının yaptığı zeminleri bozmadık çünkü yine renk uyumu ve bir parlaklık mevcuttu. İnşaat firmasının yaptığı vestiyere karşılık karşı taraf çok boş bir duvardı. Aynı görseli verebilmek için karşı tarafta aynı şekilde reflekte füme cam kullanarak yine bir dolap alanı kazanıldı. Yine şehir görselleriyle koridorumuzda görsellere yer verdik. Dresuar ve küçük objelerle renklendirmeye çalıştık. Burada puf kullandık çünkü ayakkabı giyip çıkartmak açısından daha büyük bir kolaylık ve yine görsel ön plandaydı. Işıklandırmalar da inşaat firmasının yaptığı ışıklandırmalarla birlikte çok karanlık bir ortam vardı. Yetersiz kalıyordu. Biz de krom üzerine LED ışıklandırma yaparak ve sayısını çoğaltarak burada daha aydınlık, sıcak bir ortam yarattık. Banyodan yine yer kazanılmak adına holde gizli bir dolabımız, depolama alanımız mevcut. İçerisinde çamaşır makinesi ve kurutma makinesini kullanabilecekleri bir alan hazırladık. Giriş bölümünde yuvarlak halı kullanmamızın sebebi alandan kazanılmak, daha geniş bir ortam sağlamak. Diğer ince uzun koridorda da yine alanı bir şekilde uzun gösterebilecek bir halı tercih. Holümüzde beyaz rengi tercih ettik. Duvar boyamızda çünkü girişteki aydınlığı korumamız gerekiyordu. Çerçeveler ve ışıklandırmalarla beyaz rengi gayet ferah durdu. Dilerseniz şimdi beraber mutfağımıza geçelim.

Mutfağımız 15 metrekare, 3.20 tavan yüksekliği mevcut. Çift tezgah kullanıldı. Yine ev sahibinin tercihi üzerine gri, beyaz ve pembe dokunuşlar yapıldı. Mutfağımızın tezgahında ev sahibimizin en önemli

verdiği ankastrelere olan uyumuydu. O yüzden levyede cam levye kullanıldı. Parlaklık ve temizlik açısından da lake malzeme ile dolaplarımızı tamamladık. Ev sahibimiz için önemli olan dolap fazlalığıydı. Biz de bunun için depolama alanlarını yoğun tuttuk. Gizli raflar, dolap içlerinde gizli rafları daha yoğun tuttuk. Ev sahibi için de önemli bir ayrıntı kahveye olan düşkünlüğü. Onun için ayrı bir alan tasarladık. Kahve makinelerini koyabileceği, fincanlarını rahatlıkla ulaşabileceği ona özel bir alan ayarladık. Hemen altında da yine tencere ve fazlalıklarını koyabilmesi için ayrı bir alan, depolama alanı tasarladım. Hemen yan tarafında cam bir masa tercih ettik temizliğinden dolayı ve açılır kapanır olması kalabalık yemeklerde daha rahat hareket edebilmelerini sağladık. Sandalyelerimiz masamıza daha uyumlu olması adına ve özellikle mutfak alanlarında temizliği kolay olmasından dolayı plexi olarak tasarladık. Masa kenarları ve sandalye kenarlarındaki kullanılan krom, ev sahibimizin kromu tercih etmesiyle ve mutfaktaki elektronik eşyalara uyum sağlamasıyla tasarlandı. Çerçeve olarak krom çerçeve tercih ettik ve yine salonda olduğu gibi şiir görseliyle kahvaltı masasında ev sahiplerine güzel bir görsel olacağını düşündük. Perdemizde keten kumaşı tercih ettim çünkü mutfakta daha aydınlık bir ortam sağlamak istiyorduk. Renk olarak da gri tonların en açık tonlarında ve mutfak mobilyalarımıza en uygun olanını seçtim. Zemine baktığımızda beyaz ve gri damarlı bir ıslak zemin mevcut. Biz de ona en yakın gri ve beyaz püskülleri olan ince uzun, mutfağı daha uzun göstermesi adına ince uzun bir halı tercih ettik. Işıklandırma olarak da tezgah üzerinde gizli led kullanıldı. Gizli led kullanmamızın amacı görsellik açısından ve tezgahta herhangi bir şeyleri kullanırken daha bir aydınlık ortam olmasını sağlamak. Avize olarak sarkıt kullanıldı. LED ışıklar tercih edildi. 3 renk olarak kullanıldı. Hani o andaki ortama göre renk ayarları kısık veya yüksek şekilde kullanılabilmesi için. Duvarlarımızda beyaz kullanmayı tercih ettik. Çünkü mutfağın daha aydınlık olması ev sahibimiz için önemli bir ayrıntıydı. Ve mutfak dolaplarımıza ıslak zeminimize daha uygun olacağını düşündük. Şimdi dilerseniz yatak odasına göz atalım.

Yatak odamız 19 metrekare. Tavan yüksekliği yine 3.20. Yatak odamızda salondan nazaran daha ahşap, daha sıcak bir ortam hazırlandı. Natürel ahşap olarak yatak başı tercih edildi. Fakat yatak başında kiriş olduğu için ayak ucuna dizayn ettik. Yine ışıklandırmaya çok ön planda tutuldu. Işıklandırmalar önemliydi. LED'li olarak ve başucu ışıklarıyla ışıklandırmayı devam ettirdik. Yatak başında kaydırmalı spot kullandık. Tabloları ön plana çıkartmak adına. Dolaplarımızda tavanın yüksekliğinden yararlandık. Tavana kadar çıkabildiğimiz kadar yüksek dolaplar kullandık. Yine ahşabı dolap kenarlarında devam ettirdik. Reflekte cam kullandık çünkü görüntü açısından hem odayı yansıtmalıydı hem de hafif içerideki giysileri görmeleri lazımdı. Çok fazla dolap sevdikleri için tavan yüksekliğinden yararlandık. İçindeki raflardan da çok fazla kullanıldı. Burada 2 adet dolap kullandık. Çünkü tek bir dolap kullanacak alanımız yoktu. Çünkü yatak odası ince ve dar boyutunda olduğu için ikisini ayırıp ortasına da yatağa koyduğumuz zaman daha şık bir görüntü oldu. Dört kapaklı dolabımıza baktığımız zaman o dolabı kapaklı olarak tercih ettik. Çünkü orada yeterince alanımız mevcut. Kapağı açtığımız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ve özellikle ışıklı tercih ettikleri için LED'li dolaplar kullandık. Arkamda gördüğünüz dolabı da raylı kapak olarak tasarladım. Çünkü burada bir çalışma alanı var ve çalışma masasından dolayı onları rahatsız etmemeli diye düşünmüştüm. Çalışma masamızı cam önünde tercih ettik. Çünkü daha aydınlık ve görsel olarak dışarıda deniz manzarasını izleyerek de daha rahat, relax bir ortam hazırlamak istedim kendisine. Çalışma masamızın hemen yanında 3 raflı bir alan oluşturduk. Kitaplarını ve objelerini yerleştirebilmesi için. Çünkü kitapları ev sahibi için çok önemli.

Perdelerde sarı rengini tercih ettik. Çünkü ahşaba olan uyumu ve sıcaklığı önemliydi. Keten perde olarak kullandık. Yine çünkü dışarıdaki aydınlığın içeriye rahat girebilmesi de çok önemli. Yatak örtümüzde beyaz tonlarında ve sarı tonlarında kullandık. Sarı perdemize olan uyumu ve halımıza, pufumuza olan uyumuyla ön plana çıkartmaya çalıştım. Yatağımızda fedi kumaş kullandık. Daha sıcak ve görüntü olarak daha modern bir havaya sahip çünkü. Makyaj masası olarak yarım ay şeklinde dresuar tercih ettik. Yine ev sahibimizin makyaj ürünlerini veya ihtiyaçlarını kullanabileceği iki tane çekmece tasarladım. Gizli ledler de makyaj masası için önemli bir ayrıntıydı. Ve puf olarak da perde ve kırlentlerimize uyumlu olması adına sarı tercih ettim.

Yatak başında abajur olarak krom kullandık. Işıkların yansımasını yine üzerinde gördüğü zaman ev sahibinin hoşuna gittiğini söylemişti. Ve yatak başında da yine 3 adet tablo siyah çerçeveli tercih edildi. Ve onları ön plana çıkartmak için raylı spotlar kullanıldı. Yatak altında büyük bir halı kullandık. Burada odanın genel rengine uyumlu her renkten olmasını tercih ettim. Sarı ve gri yoğunlukta. Girişte de dolap önünde simetrisi biraz değişik peluş halı ve düz olarak gri, zemine uygun bir renk tercih edildi.

Yatak odamızda ebeveyn banyomuz mevcut. Ebeveyn banyosunda ev sahipleri evi teslim aldığı zaman çok küçük bir dolaba sahipti ve onlar için gerçekten yetersizdi. Orada gizli giderli bir lavabo kullandım. Altında da yine geniş bir dolap ve üzerinde ayna ve gizli dolap. Yine aynanın içerisinde bol raflı dolap kullanıldı. Çünkü daha kullanışlı olması adına hani diş fırçaları veya herhangi bir ürünlerin banyo alanında yerleşimi daha kolay olması gerekiyordu. Tuvaletin üst kısmında dolap yapmak için müsait bir alan mevcuttu. Dolap yaparak ev sahibine geniş bir dolap alanı oluşturdum. Kapı arkasında boş bir alanımız mevcuttu. Oraya da iki kapaklı yine raflı bir alan tasarladım. Genel banyomuzda da aynı malzemeleri, lake, kapaklar kullanılarak spot ışık devam ettirerek aynanın üzerinde. Yine gizli raflar ve özellikle orada ince uzun bir boy dolabı kullanarak daha kullanışlı hale getirdik. Çocuk odasında 13 metrekarelik bir alan mevcuttu. Yine ince ve uzun bir oda. Ev sahibimizin iki tane çocuğu olduğu için iki tane karyola, bir gardırop ve oyuncakları için bol çekmeceli dolaplar tasarladım. İki ders masasını yan yana kullanarak ince uzun alanı değerlendirmek istedim. Renk olarak da bir erkek bir kız çocuğumuz olduğu için mavi ve beyazı tercih ettik. Fon perdelerimizde maviyi, tül perdemizde beyazı kullanarak renk uyumunu sağladık. Ev sahiplerinin çocuklarının kelebeklere olan düşkünlüğünü fark ettim. Gerçekten çok seviyorlar. Işıklandırmada da buna yer verdim. Onları da mutlu etmek istedim. Tablolarda da çocukların sevdiği çizgi film karakterlerine yer verdim. Beyaz çerçeve ile beyaz duvarlara da yakışacağını düşündüm. Şimdi evin en keyifli alanı olan 45 metrekarelik teras alanına geçelim.

Tasarlarken en keyif aldığımız alandayız şu anda. 45 metrekare bir terasımız mevcut. Burası ev sahipleri evi satın aldıklarında ıslak zeminli, boş bir alandı. Burayı gördüğüm zaman sadece bahçeye dönüştürme fikri oluştu. İki bölüme ayırdık. Yemek bölümü ve oturma bölümü olarak. Yemek bölümünde barbekü alanı oluşturdum. Ve orada mini bir mutfak ev sahipleri için çok büyük kolaylık oldu. Yine su seslerinin ve yeşilliğe havasını katması adına küçük bir yapay şelale tasarladım.

Oturma alanında da deniz manzarası ve daha çok keyif alanını ayırdık. Canlı bitkilerde de dikey bahçesi oluşturdum. Çünkü burayı bir bahçe olarak düşündük hep. Bahçede yeşil alan çok fazla olduğu için dikey bahçede buna katkıda bulundu. Görsel ve huzur açısından. Yemek bölümünde geniş bir mobilya, yemek masası tercih ettik. Yine kalabalık bir ortamda daha konforlu olması adına. Minderlerde de yine renk uyumu olsun diye beje yakın renkler tercih edildi ve rahatlık tabii ki ön plandaydı. Oturma grubuna geldiğimiz zaman da deniz manzarasını rahatlıkla, keyifle izleyebilmeleri için L koltuk tercih ettim yine burada. Yemek masasıyla doku ve renk açısından uyumlu olabilmesi için aynı malzemeleri kullandık.

0: Yapay bitkilerimizin arkasında yine ahşap bir duvar paneli kullandım. Çünkü ahşabın devamını duvarda da kullanmak ev sahibini de çok mutlu etti. Duvar panelimizin üzerindeki ışıklandırmalar da terasımıza hava kattığını düşünüyorum. Akşamları daha keyifli bir ortam sağlamaları için duvar panelinin üzerine projeksiyon tercih ettik. Oturma grubumuzda masanın üzerinde yine dekoratif bir şömine tercih ettim. Akşam ambiyansında daha hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ahşapla uyum sağlaması ve kullanım açısından önemli olduğunu düşündüğümüz 360 derece dönebilen şemsiye tercih ettik. Oturma bölümünde otururken ve yemek bölümünde vakit geçirirken her şekilde kullanıyor olabilmesi büyük bir avantaj oluşturdu. Canlı bitkilerimize otomatik sulama sistemi yapıldı. Bitkilerin dibine baktığımız zaman dekoratif beyaz taşlarla süslendi ve kenarlarında güneş enerjisinden yararlanabilen ışıklandırmalar yapıldı. Ev sahipleri için elektrik kullanımı çok önemli olduğu için bol miktarda prizler kullanıldı. Yeşil kırlentler tercih ettim. Çünkü buradaki yeşilliklere ve denizin mavisine uyum sağladığını düşünüyorum.
1: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
2: Bırak onu, not alırım onları.
3: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
1: Şofen!
4: Kalkan balığına bakın usta keser.
5: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
6: İsteriz, isteriz!
7: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
3: Dalga geçme, Azize için.
4: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
5: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
1: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
8: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
9: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
1: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
10: Kara Gözlüm, bugün 18'de TV4'te.
11: Engin Can.
12: Dedeciğim.
11: Yoksa sen de mi bonus doldun?
12: Bonus kıllı.
11: Ne?
12: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
11: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
13: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
12: Seni dinledik bonus kıllı oldum.
11: Yıkıldım şu an.
12: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
14: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
18: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir

0: lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
9: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
10: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
9: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
13: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
14: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
13: Üzüm.
14: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
13: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
14: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
13: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
14: Ceviz de buna çok yakışır bence.
13: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
14: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Obseso.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
24: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
25: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
26: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez.
2: Bir bakayım.
1: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
1: Haksızlığa gelemiyorum, zorla mı?
0: Sana mı kalmış hak hukuk?
2: Güle güle abicim.
3: Hayırlı işler abi.
1: Sağ ol bacım.
4: Ya bitti, boşu boşuna beklemiş.
5: Aksaray bir, Aksaray bir!
0: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
6: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
7: Sen hamal mısın, avukat mı?
0: İnsan.
7: Çalıştığın üç günün ücreti, bir daha da görünme buralarda.
1: Para değil, iş istiyorum.
8: Ne parayı, ne de hediyelerini isterim senin.
9: Yok, bak bir şey mi dedin?
3: Onlara uyma abi.
9: Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
3: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
10: Bu dava benim de davam.
11: Sizler de saklanacaksınız.
12: İstanbul 79, bugün 16.15'te, TV4'te.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
15: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
16: Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bugün Büyükçekmece Mimarova'da tasarımını yaptığım 2+1.95 metrekare daireyi birlikte gezdik. Modern ve country tarzını yansıttım. Beyaz ve ahşabın uyumunu buluşturdum. Çok keyif aldığım bir projeydi. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ben bir aşçı, ben bir şef torunuyum. Ancak hiç aşçı olmayı düşünmemiştim. Ortaokulda babamın beni götürdüğü aşçılık festivali hayatımı değiştirdi. Benim diğer şefler gibi çok süslü hikayelerim yok. Ekip mutfakta çok aceleci bir şef olduğumu söyler. Öyleymiş.
1: Ekip, bir tane artışok tempra, bir tane siviçe, bir tane karamelize çıkın, marş!
0: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.

Merhaba, ben Mehmet Faruk Yardımcı. Aslen İstanbul doğumluyum. Ancak babamın memuriyeti sebebiyle farklı şehirlerde ta ki ortaokul çağın bir bitimine kadar bulundum. Ortaokul döneminde malum herkesin beklentisi doğrultusunda işte Anadolu liseleri, fen liseleri vesaire beklentisi içerisindeyken tabii ki o dönemde bunlardan birini kazanamamıştık. Bir gün babam eve geldi, seni bir aşçılık festivaline götürebilir miyim dedi. Ben de tabii gidelim baba dedik. Ondan sonra bir aşçılık festivaline gittik beraber Bolu'daki. Tabii orada çok ihtişamlı dekorları, yağlar, çikolatalar vesaire ve general gibi ortada gezen şefleri görmem beni çok etkilemişti. O gün eve döndüğümüzde bana işte bir orada gördüğün şefler gibi bir şef olmak ister misin sorusuna 13 yaşındaki bir çocuk olarak evet dedim. ardından otelcilik lisesine başladım. Ben bir aynı zamanda şef torunuyum. Benim dedem de bir aşçıydı, baş aşçıydı. Ve çocukluğumda tabii eve gelen yorgun, argın bir profil olması sebebiyle tabii benim hiç işin açıkçası bir aşçı olmam veya bununla alakalı olarak böyle çok severek başladım diyemem. Bir teşvikle başlamış oldum tabii ki babanın teşviğiyle. Ardından otelcilik lisesine başladık. Bu zaman zarfı içerisinde tabii ki yazları güneydeki çeşitli yerlerde, Balıkesir, Antalya, Bodrum, İzmir, Çeşme vesaire bu takım yerlerde çalışma fırsatı oldum. Ardından 2 yıllık bir yüksekokul, aşçılık yüksekokulu serüveninden sonra İstanbul'da mesleki yaşama başlamış bulunduk.

0: 하는데 어쩌면 일단은 그러면서 지금 막
1: İlk zamandan bu zamana kadar büyük bir mesleki serüven söz konusu. Sırasıyla Almanya, İngiltere, Dubai, Abu Dhabi, Oman, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Singapur olmak üzere yaklaşık 10 yılı aşkın yurt dışında bulundum. Şu anda bulunduğum markada yaklaşık bir 14 yıldır görev yapıyorum. Yurt dışında bulunduğum dönemlerde özellikle Abu Dhabi'de vesaire tam böyle benim parlayış dönemimdi. En iyi branş ödülleri vesaire arka arkaya yaklaşık 3 sene arka arkaya bulunduğum işte restoranda bu takım ödüllere layık görüldük. Sonra yine keza bulunduğum markada işte en iyi yönetici lider ödüllere layık görüldük.
0: Biraz daha hızlı haydi.
1: 10 yıl tabii ki yurt dışı deneyiminden sonra Türkiye'ye döndüm yine bulunduğum markada. Bodrum'da bir süre şeflik yaptım. Arkasından İstanbul'da Nişantaşı'nda bir lokasyonda transfer oldum. Ardından şu andaki bulunduğum işletmede, otelde görevimi sürdürüyorum.
2: Yes, chef. Okay.
0: Service.

Yemek yapmak benim için manevi değeri çok olan dedemden biliyorum. İlk mesleki terbiyeyi ben ondan aldım. Bir Bolulu aşçı olarak. Bununla beraber tabii ki arkasından mutfak

0: günün sonunda büyük bir motive diyebilirim. Plan programlı çalışmayı çok seviyorum. Dolayısıyla ekibi de bu konu hakkında hep teşvik ediyorum. Çok ufak problemler benim için çok büyük problemler. Onları çok altına eşelerim. Ama büyük problemler konusunda zaten bir problemdir. Benim kontrolümün altından çıkmıştır. Ve o konu hakkında sadece istişare etmek kafidir. Çünkü çok fazla bağırmaya çağırmaya gerek yok. Ama o ufak problemlerin altına eşelerim. Oldu mu? Bitti mi? Yapıyor muyuz? Bu konu hakkında ekip benden biraz şikayetçidir. Mutlaka bir özel bir kepim vardır. Benimle beraber aynı zamanda ekiple de kepsiz çalışma. Temizlik gerçekten son derece önem arz ediyor. Çünkü özellikle son zamanlarda mutfaklar hep açık mutfaklar ve insanlar biz şeflerin, mutfak çalışanlarının yaptıkları her şeyi gözlemleyebiliyorlar. O sebepten dolayı gerçekten temizlik, hijyen ön planda geliyor diyebilirim.
1: Ahmet, bir burgeri bana açmaya hazır. Levrek bende, şu anda içeriye girdim. Levreği izliyorum şu anda. Daha sonrasında bombilerin sefrini hazırlanıyor. Izgara da şu anda.

Burada şu anda bulunduğumuz restoran bir Akdeniz mutfağı ve aynı zamanda Akdeniz mutfağının yanı sıra Anadolu mutfağının yorumlanmış örneklerini burada sunuyoruz diyebilirim. Otelimizin aynı zamanda bir teması var. Bahçemizde lavanta yetiştiriyoruz. Bu lavantaları yazın topluyoruz, menülerimizde servis ediyoruz. Aynı zamanda yazın kurutup kış boyunca sürdürülebilirliğini sağlıyoruz, kurutuyoruz bunları. Lavantalı ekşi mayalı ekmek, lavantalı focaccia, lavantalı keçi peynirli salata, bununla beraber lavantalı tiramisu olmak üzere birçok yemek çeşidimiz mevcut. Diğer tarafta bu restoranın yanı sıra tabii ki farklı konseptlerimiz var. Bir Meksika mutfağımız var burada yine. Bununla beraber yine bir Pro lounge'umuz var, orada Vitola lounge'umuz var. Artı güzel bir vitamin barımız var vesaire. Çok güzel bir, keyifli bir yiyecek içecek lokasyonumuz var diyebilirim. Artı bir de tabii Asya mutfağımız var. Çocukken eve çok yorgun argın gelen bir meslek grubu aşçılık. Çünkü hep gözümde dedem canlanmıştı. O sebepten dolayı hiç düşünmedim ben aşçılık yapmayı. Çok büyük bir gururdur ki hem onun ismini hem de mesleğini ondan devraldım. Yaklaşık birkaç ay önce kendisi vefat etti. Ama benim için inanılmaz, herkesin dede ile Tuğrul'un arasında farklı ilişkileri vardır ama bizimkisi bir başkaydı. Yani birkaç gün içerisinde eğer konuşmasak tribe girerdi. Öyle bir koca ustaydı kendisi. Yıllar geçse de babaanneme hala mutfakta bir komi gibi direktif verecek o baş aşçılık şeyi var. Hala profili vardı. Hala birçok yemeği beğenmezdi evde. Ben vefat etmeden birkaç ay önce geçen sene buraya getirdim. Ve ekiple beraber tanıştırmıştım. Çok keyif aldı. Ekip çok keyif almıştı. Ve işte o şef kıyafetiyle beraber bir fotoğraf karemiz oldu. Çok güzel bir anda. Benim içimde bir ukdeydi ve onu başardım. Hani yıllar sonra bir arada aynı mutfağa girme şansımız oldu. Hatta güzel esprilerden bir tanesi bastonu kaldırdı. Hepinizi kovuyorum dedi falan. Ekip bir alkış koparmıştı orada falan. Güzel anı, bir anımız oldu öyle.

0: Ben bir restoran şefi değilim. Bir restoran şefi olmayı hiç hedeflemedim. Ben hep hedefim iyi bir otelin şefi olabilmekti. Lüks bir otelin şefi olabilmekti. Bu hedefi çok yıllar önce kendimde hani belirledim ve o hedefe doğru koşmaya çalıştım. Kurumsal, iyi markalarda eğer kariyerini hedeflediğin sürece sen ne kadar o kuruma, o otele veya işte işletmeye kendini verirsen onlar da sana o kadar o kariyer imkanı sunuyorlardır, sunacaklardır. Bu çok önemli bir husus. Ben hep şunu hep hedefledim. İşte büyük otel mutfakları, işte farklı farklı birçok mutfak, büyük bir ekip ve bu ekibe önderlik yapabilmek.
1: Ekip, bir tane artışok nevri, bir tane sirici, bir tane kremize çıkın, marş!
0: Yes. Tabii ki bu mesleğe başlamak, yani belirli bir zaman zarfı içerisinde belirli noktaya geldikten sonra artık hedefler çok önemli. O hedefler doğrultusunda azim çok önemli, merak çok önemli. Bir şef meraklı olabilmeli ve gittiği lokasyona göre iyi şekil alabilmeli. Bulunduğu otelin fiziki yapısı, bulunduğu otelin mutfağın fiziki yapısı, gelen misafir portreyi. Bununla beraber çalıştığı ülkenin veya çalıştığı şehrin olabilecek, servis edilebilecek veya toplanabilecek, kolay ulaşılabilecek ürünleri. Bunlar çok önemli hususlar. Tabii azim, merak, hedef olma bunlar arka arkaya geldi mi başarıyı getiriyor.

Ben doğa aşığı bir şefim. Ne zaman böyle kendimi dışarıya atmak istersem, şehir dışında belirli lokasyonlarda kamp atmasından çok keyif alıyorum. Doğada işte natural olan birçok şeyle pişirebilmek, işte taş, tava, işte ağaç vesaire, bu takım ürünleri bir araya getirerek bir şeyler yapabilmek bana çok keyif veriyor. Çünkü bir ıssız veya çok sakin bir ortamda elinde olmayan imkansızlıklarla bir şeyler pişirebilmek esasında yaptığın şefliğin çok farklı bir tarafı diyebilirim. Bununla beraber yürüyüşler yapıp farklı işte mantar arayabilmek, ağaçlarla uğraşabilmek veya bir işte gölün kenarında o natural

özelliği koruyarak bir şeyler pişirebilmek bana gerçekten çok keyif katıyor. Ne zaman böyle sıkıldığımda hemen aracıma biniyorum ve kendimi çok ya bir gölün yanında ya ormanın içerisinde tuluma girip o küçük çadırda kalabilmek, çıkıp işte ateş yakıp işte orada bir şeyler pişirebilmek, bunun yanında sevdiğin insanlarla vakit geçirebilmek gerçekten sana çok farklı şekilde motive verebiliyor. Doğa gezileri, kamp, doğada pişirmek, bu üçlü beni çok

Karides lokması burada gerçekten çok talep gören yemeklerden bir tanesi. Bunun şöyle bir hikayesi var. Her yeni menüye başladığımızda Türkiye'nin farklı yerlerinden ürünler getirtiyoruz buraya. Bu yemeğin hikayesi de öyle oluştu. Biber reçelini Hatay Samandağ'dan getiriyoruz. Bunun yanında ben malum bahsettiğim üzere Bolu olduğum için İstanbul'dan Bolu'ya giderken Sakarya Taraklı'dan geçerken bir mola vermiştim. Orada bir köylü kadın tarafından bir şey satıldığını rastladım ve gittim denedim. Uhud marmelatı olduğunu söyledi. Diğer ise Kastamonu, o sarımsağın o böyle kök kokusu mu desem yoksa bir is kokusu. O çok beni cezbediyor. Bununla birlikte karıştırdık. Ardından işte Balıkesir zeytini, sumak vesaire olmak üzere böyle bir kombin oluşturduk. Amaç ne? Tabii bahsettiğim üzere Akdeniz mutfağı ve bu aynı zamanda Anadolu mutfağının yorumlanmış halinden bahsediyoruz ya. O sebepten dolayı biz karidese lokma gibi olduğu için işte karides lokma dedik. Arkasından da bu marmelat, bahsettiğimiz bu karışımı sosla birlikte yorumladık ve servis ettik. Böyle de bir hikaye oluşturduk buna. Yapımı çok kolay, çok basit ve bunun yanında da yerken çok keyifli bir ürün.

Evet, bu yemeğin olmazsa olmazı Uhud marmelatı. Uhud marmelatını hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben Sakarya Taraklı'da bir yerli kadın tarafından bunu öğrenmiştim. Karideslerimizle başlayalım. Karideslerimizi birer parça lokma şeklinde doğruyoruz. Bulunduğumuz restoranın en favori ürünlerinden bir tanesi diyebilirim. Karidesin hemen önce pişmesini oluşturan bizim tempra diye tabir ettiğimiz hamurunu yapıyor olacağız. Önce nişastayı koyuyoruz. Ardından un ilave ediyoruz. Sodasını koyuyoruz. Ardından bir yumurta kırıyoruz içerisine ve bu bahsettiğimiz karışımı karıştırıyoruz. Hiçbir pütür ve topak kalmayacak şekilde bu kıvama getiriyoruz bunu, bu temperamızı. Evet, bir tarafta temperamız hazır. Sosu kıvamına getirelim. İlk olarak bahsettiğim üzere olmazsa olmazı olan Uhud marmelatını içerisine ekliyoruz. Ardından siyah sarımsağı içerisine ilave ediyoruz. Sonrasında zeytin püresi. Ve harika, şu anda esansı da burnuma gelen Hatay Samandağ'ın biber reçeli. Çok az bir mayonez ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Ve sosumuz 3 aşağı 5 yukarı hazır durumda. Evet, altın salatasını yapmaya başlayalım diğer taraftan. Hemen bir mayonez tenceremizin içerisine. Kale yaprakları. Gerçekten benim çok severek kullandığım bir yaprak ürünü diyebilirim. Çok lifli. Özellikle son zamanlarda kadın misafirlerimizin tercihi diyebilirim. Çünkü tok tutucu bir özelliği var. Diğer taraftan içerisine bir miktar doğranmış fenel katıyoruz. Ardından portakal suyu ve aynı zamanda zeytinyağından oluşan bir karışımı içerisine gezdiriyoruz. İçerisine bir miktar lime kabuğunu. Çünkü narinci ürünleriyle beraber marine edilmiş ürünler. Gerçekten lime kabuğunu, misket limonu çok yakıştırıyorum. Evet, ardından karideslerimizi yağda pişirmeye başlayacağız. Karidesleri pişirirken karidesin kabuğunu da kullandığımızdan bahsedebilirim. Tabii bildiğiniz üzere son zamanlarda sıfır atıkla alakalı olarak herkesin çalışma yaptığı gibi biz de mutfaklarımızda bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi. Kullandığımız kırmızı karides, Çanakkale'den gelen kırmızı karides. Bu kırmızı karidesin kabuklarını önce fırında, sonra kuru bir havada bekleterek mutfaklarımızda kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra güzelce bunu çekip tost haline çeviriyoruz. Yani bu inanılmaz bir lezzet sunuyor. Tempranın içerisinde karideslerimizi attık. Gördüğünüz üzere. Çok basit, kolaylıkla yenebilecek ama gerçekten yerken damakta farklı notalar bırakan bir ürün diyebilirim. Görüntü gibi itibarı gelen misafirler hep böyle Asya bir ürün olduğunu düşünüyorlar. Ama Anadolu mutfağındaki ürünlerle yorumlanmış bir ürün diyebilirim. Evet, arkasından pişen karideslerimizi bir kevgir yardımıyla peçetenin üzerine alıyoruz.

Ardından karideslerimizi gördüğünüz üzere bizim altın gibi kızarmış tabiri olan kızartmayı yaptık. Sonra üzerine daha önce yapmış olduğumuz Uhud marmelatlı sostan ilave ediyoruz. Sonrasında dikkatli bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Sıcak olan karidesleri güzelcene sosa yediriyoruz. Siyah ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Ancak emin olabilirsiniz, mükemmel bir lezzet. Daha önce marineye bıraktığımız kale yapraklarını gördüğünüz üzere marine olmuş, kendini bırakmış. Hemen karidesin altına yuva yapıyoruz. Mükemmel bir narenci esansı geliyor diyebilirim. Ardından marinasyon olarak tabir ettiğimiz bu sosu karideslerle birlikte üzerine yerleştiriyoruz. Bahsettiğim üzere içerisinde bir miktar acı notası, ardından bir tatlı ve bununla beraber bu siyah sarımsağın o tütsülenmiş kokusu mükemmel bir bileşim ortaya koyuyor. Tabii buna biraz da ekşi oluşturmak lazım. Tabii Anadolu mutfağı deyince akla gelen sumak. Biraz sumak gezdiriyoruz üzerine. Ardından biberlerimizi yerleştiriyor oluyoruz. Kırmızı ve yeşil biberler. Bazen ürünlerin doğal yapısıyla kullanabilmek bence en güzeli. Tamamen bir lezzet çemberi diyebilirim. Biberin ardından gerçekten birçok ürünle kullanmayı sevdiğim narlarımızı üzerine atıyoruz. Sumakla birlikte nar mükemmel oluyor. Ve sonra çok severek kullandığım taze baharatlardan tarhun otunu üzerine yerleştiriyoruz. Ve en son olarak az önce karakterli ürünlerden bahsettik ya. Tabii bunun bir tanesi de benim kullanmasını gerçekten çok sevdiğim lime, yeşil limon kabuğu. Ve en son olarak chives, frenk soğan üzerine servis ediyoruz. Ve mükemmel bir lezzet şöleni. Afiyet olsun.

Farklı lezzetler denemek, hazırlamak, onları kendime göre yorumlayıp misafirlerin beğenisine sunmak hayattaki en büyük tutku. Alışagelmişin dışındaki tatların, insanların yüzünde bıraktığı memnuniyet beni en mutlu eden anların başına geliyor. Tabakların mutfakta başlayan yolculuğu masada son buluyor. Ve son dokunuşu yine şefin elinden oluyor.

0: Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Esla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak ve Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Ela'cığım bugün bize ne hazırladın tarif olarak?
0: Şifa çorbası ve yanına da nohutlu ekmek.
1: Evet, bugün hem çorbamızı hem de ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi önce önlüklerimizi giyelim ve mutfağımızda buluşuyoruz.
0: Anne, haydi şifa çorbamıza başlayalım.
1: Haydi o zaman çorbamıza başlayalım. Önce malzemelerimize geçelim bence. Burada kerevizlerimiz var. Birazcık pırasa ekliyoruz. Patates, havuç ve tabii ki vazgeçilmezimiz tavuk olacak ve tavuk suyunun da kendisini kullanıyor olacağız çorbamızın içerisinde. Tenceremizin içerisine birazcık zeytinyağı dök ekip bütün sebzeleri tek tek burada pişireceğiz. Ela, sen buradaki sebzelerin en çok hangisini seviyorsun bu sebzelerden? Ha? Ne düşünüyorsun? En güzeli hangisi?
0: En güzeli bence et ve havuç.
1: Öyle mi? Tavuk ve havucu mu seviyorsun en çok? Evet, Ela'nın havuç favorisi. Aslında çocuklarımız maalesef pırasayı çok sevmiyorlar kesildiği zaman. Çünkü ortaya böyle o kükürtlü bileşiklerden kaynaklı biraz kokular çıkıyor. Aromasını çok beğenmiyorlar. Ancak gerçekten de çok ama çok kıymetli bir sebze olarak pırasayı görüyoruz. Çok yediremediğimiz için de ben de Ela'ya genelde çorbaların içerisinde veriyorum. Kendi belki çok farkında olmuyor ama biz sıklıkla pırasayı çorbalarımıza ekliyoruz. Ela'cığım, şimdi sana göstereceğim nasıl yapacağımızı, bak. Ne yaptık? Pırasalarımızı küçük küçük doğramıştık. Onları tavamıza ekliyoruz.
0: Sevmiş miydim pırasayı?
1: Sen pırasayı çorbacına sevmiştin ama tek başına yemek olarak çok da böyle haz ettiğin bir şey olmamıştı açıkçası.
0: Tamam.
1: Kerevizi hatırlıyor musun? Biz kerevizi aslında genelde çiğden böyle salatasını yapmaya alışkınız evimizin içerisinde. Ama gerçekten çorbanın içinde çok güzel bir lezzet verdi. Çok lifli, sindirimi çok güzel de destekliyor değil mi Ela?
0: Evet.
1: Evet. Sen peki kerevizi sever misin tek başına?
0: Hiç denemedim.
1: Hiç denemedi. Doğru söylüyor. Pek fazla Ela'nın denediği bir sebze değildi. Çorbanın içerisinde belki sen de seversin. Herkesin tavuk suyu yapma şekli aslında birbirinden farklıdır. Herkesin farklı bir usulü var. Ben genelde böyle mutlaka bir zeytinyağında kavurmayı seviyorum açıkçası. Genelde çiğden de yapılabilir. Tüm hepsini koyup suyu ekleyip blenderdan da geçirebiliriz ama ben böyle sote yapmayı daha çok seviyorum. Birbirinin böyle lezzetleri sanki geçiyor gibi geliyor değil mi? Ve senin en sevdiğin şeye geçiyorum.
0: Havuç.
1: Peki havucu sen çiğ mi seviyorsun, pişmiş mi seviyorsun?
0: Çiğ seviyorum.
1: Sen çiğ seviyorsun. Havucun bir güzelliğini söyleyeyim mi size? Havucun pişmişinin de çiğinin de farklı faydaları var. Eğer çiğ havuç yiyorsanız bu size çok yüksek bir C vitamini veriyor. Ama pişiriyorsanız eğer o zaman da beta karotenden çok zengin oluyor. Ela, ne işe yarıyordu havuç?
0: Gözlerimizin iyi görmesine.
1: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu değil mi? Yani gözlerinde çok iyi geliyor göz sağlığına. Evet, işte o beta karotenden zengin pişmiş versiyonu da bu anlamda çok güzel oluyor. Ela, rengarenk oldu biliyor musun içerisi?
0: Nasıl, ben mi bakacağım?
1: Evet.
0: Rengarenk olmamış ki.
1: Renkin üstünde geliyor. Ne geliyor? Patates.
0: Patates.
1: En sevdiğin renk ne senin? Bir düşün
0: benim
1: bakalım.
0: En sevdiğim renk mavi.
1: Mavi mi? Aa.
0: Ama açık mavi.
1: Açık mavi.
0: Evet.
1: Allah Allah. Açık mavi sebze aklıma gelmedi şu an biliyor musun? Öyle bir sebze var mı acaba?
0: Öyle bir sebze olabilir bence.
1: Olabilir mi? Benim en sevdiğim sebzelerden de bir tanesi bu kereviz. Ben her şeyini gerçekten çok seviyorum.
0: Ama benim en çok et.
1: Et mi? Tavuk.
0: Evet, tavuk.
1: Sever misin tavuk?
0: Çok severim bence.
1: Harika. Evet, tavuk suyu çorbası yakışıyor.
0: Severim bence.
1: Burada bir güzelliğimiz de şu oluyor aslında. Ne? Tabii ki zencefil. Bizim olmazsa olmazımız zencefil aslında. Şifa çorbası deyince akla ilk gelenlerin başına zencefil var. Ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Ela, biz çaya biraz ekliyoruz değil mi zencefili? Ne diyorsun?
0: Ne zencefili?
1: Bu zencefil biraz acı oluyor. Sen tek başına pek yiyemeyebilirsin ama bu çorbaların içerisinde çok lezzetli oluyor. Tane karabiber ekleyeceğiz burada. Şuna şöyle koyalım. Tane karabiber ekleyeceğiz burada da
0: birazcık. Tane karabiber.
1: Evet, bak tane tane.
0: Tane karabiber mi?
1: Hani böyle karabiber tükettiğimizde hapşırırız ya, biliyor musun onu? Bir hapşırtma getirir bize. İşte o karabiberdeki aslında piperin dediğimiz maddeden kaynaklanıyor ve o da gerçekten ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Benim bir diğer sevdiğim şey ise zerdeçal. Zerdeçal bu çorbanın olmazsa olmazı. Çok güzel böyle turuncu bir renk de veriyor biliyorsunuz. Kurkuminden çok zengin. İltihaplara karşı çok iyi geliyor. Koruyucu etkisi var. Bir çay kaşığı da mutlaka zerdeçal ekliyoruz. Birazcık tuz ve birazcık da pul biber ekleyerek çorbamızın ana malzemelerini eklemiş olacağız. İçerisine ben tamamen kendim sevdiğim için birazcık limon da ekleyeceğim şimdi. Pişerken sonra çıkartabilirsiniz. Blender yapmadan önce şöyle o da aromasını bırakacak içerisine. Oh, çok güzel oldu. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. Biraz altını kısalım. Tüm sebzeler üzerine geçecek kadar da tavuk suyu ekleyelim. Analım mı Ela'cığım?
0: Evet.
1: Böyle bir tavuk suyumuzu da ekleyelim. Şöyle. Şimdi birazcık bu tip çorbalarda istediğimiz şey de biraz sıcak suyla zenginleştirebiliriz. İstediğimiz şey burada tabii ki çok sağlıklı ve besleyici olmuş olması. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle buradan da göreceğiz şimdi. Aa, Ela çok lezzetli görünüyor biliyor musun? Kapağını da kapatalım. Daha kolay kaynasın. Çorbamız pişmeye başlayacak. Kaynadıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip içerisine de tavuklarımızı

0: bekliyor olacağız. Şimdi diğer tarife geçeceğiz. Hemen bir mutfağı toparlayalım. Diğer tarifte burada buluşuyoruz.
1: Anne haydi nohutlu ekmeğimize başlayalım.
0: Evet bence de haydi bol proteinli nohutlu ekmeğimize başlayalım. Çorbanın yanında ekmek çok sevilir. Ve bu ekmeği biz bugün sağlıklı hale getirmek istedik. O yüzden bir su bardağı kadar malzemelerimizde nohut var. 2 tane yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ekleyeceğiz. 1 paket kadar kabartma tozu, birazcık tuz ve zeytinyağı da ekleyip bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çıkan karışımımızı bir güzel kalıba döküp pişirdiğimiz zaman harika, şahane, çok da lezzetli bir ekmek elde etmiş oluyoruz. Başlayalım mı Ela'cığım, ne dersin?
1: Bence evet.
0: Hadi o zaman nohutları ekleyelim mi önce? Gel bakalım.
1: Olur.
0: Ben şöyle dökeyim, ne dersin?
1: Olur.
0: Sen içine diğer malzemeleri senin koymanı rica edeceğim. Haşlanmış nohut. Bu arada hani bunu ben bazen mercimekle de yapıyorum. Herhangi bir baklagil de burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumurtaları eklemek ister misin? Ben koydum mu?
1: Hayır, ben koyayım.
0: Tamam, o mu açıldı? Hah, koyabilirsin. Öyle gelmesin, ben beraber ekleyelim, gel.
1: Beraber.
0: Hoppa, yumurtamızı ekledik. Yumurta da protein kaynaklarımızdan bir tanesi. Evet, çok güzel oldu. Yağımızı ekleyelim.
1: Tamam, yağ.
0: Evet, 2 yemek kaşığı kadar. Burada zeytinyağı kullanıyoruz. Farklı yağlar da olur elbette. Hepsini dökebilirsin. Çok güzel. Bu şimdi tuzu ekleyelim. Bir çay
1: tuzu
0: kaşığı kadar. Evet, tuzu da ekleyelim.
1: Ben de mi ekleyeyim? Hepsini ya da şöyle mi sürteyelim?
0: Böyle ek bu çay kaşığı direkt ekleyebilirsin bence onu. Direkt kapla ekle.
1: Tamam. Hı-hı. Direkt kapla ekleyelim.
0: Evet. Hepsini ekle. Şimdi burada olmazsa olmazımız aslında keten tohumu. Bu arada çocuk tariflerinde keten tohumu kullanıp kullanmama konusunda arada kalıyor olabilirsiniz. Çünkü erken ergenlikle alakalı bazı şeyler görüyorsunuzdur belki. Bununla alakalı maalesef yeterli çalışma zaten olmadığı gibi tam tersi omega 3'ten çok zengin, liften çok yüksek olduğu için 1 yaş üstü çocuklarda güvenle de kullanılabilir keten tohumu. Yalnız önemli olan burada öğütülmüş olarak kullanılması. Ekleyelim Ela'cığım keten tohumunu da.
1: Böyle
0: hepsini dökün. Koyabilirsin. Bir yemek kaşığı. Ya, hepsini ekle.
1: Yok,
0: hepsini direkt koyabilirsin.
1: Tamam, direkt.
0: Burada keten tohumunu...
1: Hepsini mi?
0: Evet, hepsini koyabilirsin. Öğütülmüş halini istememizin sebebi şu, çünkü kabuğu çok sert, dış kabuğu. Dolayısıyla o kadar sert olduğunda bunu sindirmek çok zor oluyor haliyle. Mutlaka öğütülmüş formlarında kullanılmasını istiyoruz. Bu kısım çok önemli. Bir de havayla temas ettiği zaman öğütülmüş formu oksitlenebiliyor. Yani bozulma yaşarsınız. Bu yüzden de diyoruz ki mutlaka kullanacağınız kadarını öğütürseniz çok daha başarılı olur diyelim. Şimdi en iyi malzememize geçiyoruz. Hadi bakalım, kabartma tozu ekmeğimiz şöyle kabarsın, puf puf olsun. Ekleyelim mi?
1: Çok iyi olmuş.
0: Hadi bakalım.
1: Kokluydu bu.
0: Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini blenderdan geçiyoruz.
1: Çok güzel kokmuş bence.
0: Güzel kokacak tabii ki. Sen baklagil seviyor musun, böyle nohut, kuru fasulye?
1: Ne? Ne demek o?
0: Bunlar nohut, kuru fasulye, baklagil diye geçiyor biliyor musun? Onları sever misin? Yemeklerini, nasıl nohut yemeği, mercimek yemeği, kuru fasulye yemiyor musun?
1: Yiyorum.
0: Yiyorsun tabii, onları seviyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Blender zamanı.
1: Hadi.
0: Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Bunu çok çok fazla da öğütmeyin. Bu sefer de keten tohumu çok jelleşmeye başlar. O yüzden de daha dikkatli yaparsak harika olur. Güzel bir sıvı karışım elde ettik burada. Şimdi şöyle yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıbımıza da dökeceğiz. Ela'cığım çok güzel görünüyor kıvam, biliyor musun? Çok harika tutturmuşsun.
1: Evet.
0: Ne sağlık. Şimdi üzerini süslemesi sende ama, tamam mı? Susamlarla, chia tohumlarıyla bunu güzelce süsleyeceğiz.
1: Bence şöyle yapabiliriz.
0: Nasıl yapalım?
1: Bir chia tohumu.
0: Bir susam mı?
1: Bir susam.
0: Olabilir.
1: Bir chia tohumu, bir susam olsun.
0: Tamam, tamam. Böyle yapalım. Böyle küçük görününe bakmayın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Birazcık da hani böyle atıyorum yuvarlak kalıplarınız varsa, mini kek kalıpları gibi, onlarda da çok güzel oluyor. Sufle kaplarına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, her türlü gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi süsleme zamanı, hadi bakalım.
1: Haydi.
0: Biraz susam dökelim, biraz chia tohumu dökelim. Sonra da karışımımızı fırına gönderelim. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Ben biraz chia tohumu dökeceğim, sen susamları dök. Ne dersin? Aa, çok güzel oldular.

0: yedeklerimizi aynı zamanda yapabiliriz.
1: Tamam. Bak şöyle açayım sana da. Dök bakalım. Chia tohumu da çok lezzetli bir şey aslında. Özellikle böyle hani kekler, çörek otu da olur elbette ama chia tohumu birazcık daha böyle hani tok tutma özelliği daha yüksek olduğu için tam tok tutucu bir özellikte burada aslında şey üretiyorsunuz, ekmek üretmiş oluyorsunuz. Bir yandan da pişmeye başladı çorbamız. Onun da bir kıvamına bakalım. Oo, çorba da çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş sebzeler de pişmeye başladı. Oldu mu? Nasıl gidiyor?
0: İyi.
1: Ela da bizim nohutlu ekmeğimizi çok güzel bir şekilde süslemiş. Şimdi biz bu ekmeği 180 derece fırında bir 25 dakika kadar pişireceğiz. O sırada da çorbamız da haşlanmış olur. Tekrardan buluşuyoruz. Evet, hem proteinli ekmeğimiz, nohutlu ekmeğimizi pişirdik hem de çorbamız hazır. Sizler için Ela çorbanın tadına bakacak ve nohutlu ekmeğimizden de yiyecek. Şimdi onu keselim ve Ela tadına baksın. Ne dersin
0: Bence
1: Ela?
0: Bence çok güzel olur.
1: Evet. Ay çok da güzel görünüyor. Bak içi de çok harika görünüyor. Kenarına koyalım
0: Bakayım.
1: İstersen.
0: İçi de güzel
1: İçi de çok
0: görünmüş.
1: Güzel. Hadi bakalım o zaman sendeyiz Ela'cığım. Çorba tadına bakmak ister misin?
0: Evet. İlk önce çorba.
1: Ay çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecek misin şifa çorbamızı? Dikkat et.
0: Eğilemiyorum.
1: Tamam biraz şöyle çekebilirsin istersen. Tamam.
0: Bence güzel.
1: Beğendin mi? Harika. Ekmekten tat bakalım bir de.
0: Tamam. Güzel.
1: Ekmeğimizi de beğendin mi? Ay şahane. O zaman Ela'dan tam not aldık.
0: Hem de çok yumuşak.
1: Çok yumuşak mı? Bak güzel detaylar da geliyor. Gerçekten içi çok güzel, yumuşacık ve puf puf oluyor. İsterseniz böyle kuru ton gibi yapmak isterseniz de bunu böyle dilimleyin. Güzelce fırınlayın ve bunu çorbanızın üzerine de böyle kuru ton gibi de yani kızarmış küçük ekmekler olarak da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tariflerimiz böyledi değil mi Ela'cığım?
0: Evet.
1: O zaman ne yapıyoruz şimdi? Bir dahaki programda görüşünceye kadar bizi izlemeye devam edin. Ela sizlere çok ama çok güzel tarifler hazırlamaya devam edecek. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Evlilik Bal Gömbeci. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim resim yapmak, voleybol oynamak, film izlemek, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Programımızı televizyonda görmüştüm. Hemen katılmak istedim. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya çok katılmak istiyordum ve sonunda katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Alper Güler. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Fetih Boşa İmetli ve İlkokuluna gidiyorum. Ayrıca İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi'ne de gidiyorum. Hobilerim Lego yapmak, matematik dersleri, fen bilimleri dersleri, robotik toplama ve kitap okumak.
4: Adım Medil Yaskaya, 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Bilgi öğrenmek ve bilgi edinmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Yarışmaya katılacağım için çok mutluyum ve her bilgi bana bir macera gibi geliyor. Yarışmada görüşürüz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Eylül, ikinci masamızda Alper, üçüncü masamızda Halime ve dördüncü masamızda da Ömer var. Hoş geldiniz. Gitti mi heyecanlar?
1: Evet.
0: Evet. Danslar edildi öncesinde değil mi?
1: Evet.
0: Halaylar çekildi. Artık heyecanımız kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizi tanıyalım o zaman, tekrar Eylül ile başlayalım. Eylül'cüm hoş geldin.
2: Merhaba, benim adım Eylül İkbal Gönbeci. 4. sınıf öğrencisiyim, 9 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak, resim yapmak, bisiklet izlemek, film izlemek. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz Eylül'cüm. Peki neden voleybolcu olmak istiyorsun? Ne zaman karar verdin?
2: Çünkü bana... o sporu sevdiğim için ve bana yakıştığını düşünüyorum.
0: Sana yakıştığını düşünüyorsun.
2: Evet.
0: O zaman başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hayallerin gerçek olur Eylül'cüm. Hoş geldin tekrar. Alper'cim, hoş geldin sen de.
3: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
3: Merhaba, benim adım Alper Gürle. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, matematik dersleri, robotik toplama, fen bilimleri dersleri.
0: Sen bilim insanı olmak istiyorsun Alper'cim değil mi?
3: Evet.
0: Nasıl karar verdin bilim insanı olmaya?
3: Çünkü hem bilim dalında iyiyim hem de dünyayı kurtarmak istiyorum.
0: Dünyayı kurtarmak istiyorsun. Peki nasıl kurtaracaksın dünyayı? Var mı planların?
3: Yeni bir buluş yapmak istiyorum.
0: Yeni bir buluş. Nasıl bir buluş? Biraz bahseder misin bize?
3: Yani...
0: Var mı böyle fikirlerin oluşmuştur diye düşünüyorum şu anda. Daha oluşuyor galiba. Evet. Bir de ben seni tanıtım videonda arkada böyle madalyalar gördüm Alper'cim.
3: Evet.
0: O madalyalar ne madalyasıydı?
3: Matematik madalyası.
0: Matematik. Matematikte aldın o madalyaları.
3: Evet.
0: Hangi madalyalar bunlar? Nerelerde aldın? Türkiye'de mi?
3: Bazılarını yurt dışında, bazılarını da Türkiye'de aldım.
0: Bravo, seni kutluyoruz. O zaman Alper'i de alkışlayalım. İyi ki geldin Alper'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Halime'cim hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşına geçtim. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
0: Biraz heyecan var. Olur öyle. Ama 9 yaşına da geçmiş oluyorsun aslında. 8'den 9'a.
4: Yok, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
0: 4. sınıfa geçtin. Sen de doktor olmak istiyorsun galiba.
4: Evet, diş doktoru ve yazar.
0: Yazar da olmak istiyorsun. Bir hikayen vardı aslında Halime'cim. Sen galiba bir yarışmaya katılmışsın değil mi? Böyle hikayeler yazıyorsun. Biraz bahseder misin bize?
4: Mesela...
0: Nasıl hikayeler yazıyorsun?
4: Heyecanlı hikayeler yazıyorum.
0: Heyecanlı hikayeler. Peki kendinden yola çıkarak mı yazıyorsun, yoksa işte arkadaşlarından ya da çevrenden gördüklerini mi?
4: Arkadaşlarımdan gördüklerimi.
0: Beraber hikayelerinizi yazıyorsun.
4: Yani beraber değil, ben yazıyorum.
0: Sen yazıyorsun ama arkadaşlarınla beraber olan hikayeleri aslında değil mi?
4: Evet.
0: O zaman sana da güzel böyle bolca hikayeler yazacağım bir hayat diliyorum. İyi ki geldin sen de. Ömer'cim hoş geldin.
5: Ben 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Bilim insanı veya savaş pilotu olmak istiyorum.
0: Savaş pilotu, bir bilim insanımız daha var burada. Sen peki nasıl karar verdin? Ama ikisi de çok farklı aslında.
5: Ben böyle bilgi öğrenmeye başlamıştım. Bilgi öğrendikçe bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek olmasını istedim. Ben de bilim insanı ya da savaş pilotu olayım.
0: Peki savaş pilotu biraz zor değil mi, savaş pilotu Ömer'cim?
5: Evet, belki gösteri pilotu da olabilirim ama savaş pilotu.
0: Peki uçaklara meraklı mısın? Var mı böyle evde kendini yapar mısın?
5: Bir zamanlar oyuncak uçaklarım var.
0: Birazcık heyecanlı mıyız Ömer'cim? Geçecek o heyecan. O zaman sizi alkışlıyorum ve arkadaşlar. Artık yavaş yavaş başlayalım mı?
4: Evet.
0: Efendim,
4: evet.
0: Duyamadım.
4: Evet.
0: Başlıyoruz o zaman. Eylül için gelsin Hars ablamız.
6: Ve babam Veysel'in V'si.
0: Veysel Bey'in V'si 60 puan değerinde ve tarihi kişilerden geliyor sorumuz. Ne olursan ol yine gel sözleriyle bilinen, adına anma törenleri düzenlenen, tarihi değerimiz olan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız. Bir düşünelim, ne olursan ol yine gel. Açalım mı bir kutu?
4: Evet, evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Ne olabilir?
1: aldım.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Konya'ya gittiniz mi hiç? Konya'ya giden var mı Ömer?
1: Mevlana mı?
0: Efendim?
1: Mevlana.
0: Acaba doğru cevabımız Mevlana mı görelim? Kutluyorum arkadaşlar sizi, harikasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevleviliğin kurucusudur. Gezgin bir derviş olan Şems-i Tebrizi'den tasavvuf eğitimi almıştır. Eserlerini genellikle tasavvufi konularda Farsça yazmıştır. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü Şeb-i Aruz her yıl Aralık ayında törenlerle kutlanır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim ve Alper'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Şanslısın. Matematikte 2, 4, 6, 8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen değerlere verilen addır. Süremiz başladı.
3: Çift sayı.
0: Matematiği çok seven Alper. Acaba doğru mu cevabımız? Çok merak ediyorum. Ne dersin, emin misin cevabına?
3: Eminim.
0: Eminsen görelim bakalım. Bravo Alper. Alper matematiği çok seviyordu çünkü. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Annem Belgin'in B'si.
0: Belgin Hanım'ın B'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kağıtlara delik açıp telle tutturmak için kullanılan gereçtir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Alper.
3: Zımba.
0: Zımba mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Ömerciğim hazır mısın? Gitti mi heyecanlar? O zaman Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Annem Sevda'nın S'si.
0: Sevda Hanım'ın S'si 50 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Dostça yapılan konuşma anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Sohbet, sohbet, sohbet, sohbet. Süremiz başladı.
1: Sohbet.
0: Hangisi? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
1: İki.
0: İki. Ömer'den gelen bu cevap kumbaramıza 50 puan atar mı görelim? Bravo! Arkadaşlar 4 soru geride kaldı. İyi gidiyoruz ama ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 200 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 2300. Kutluyorum sizleri. Eylül için geliyor tablomuz.
4: Ablam Ayşe'nin A'sı.
0: Ayşe'nin A'sı 30 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine çiçek koymak için kullanılan kaptır. Süremiz başladı.
4: Saksı.
0: Bir bakalım oraya saksı uydu mu acaba? Biraz düşünelim, saksı olabilir mi? Sanki bir fazlamız mı var? Saksı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ömer.
1: Vazo.
0: Doğru cevabımız eğer vazoysa Ömer kumbaramıza 30 puan daha ekleyecek mi görelim? Bravo. Eylül ve Ömer'in ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar size ve Alper'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Üsküdar'ın üssü.
0: Üsküdar'ın üssü 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yiyeceklerin ezilerek hazırlanmış haline verilen addır. Süremiz başladı.
3: Püve.
0: Sever misin püve?
3: Yok pek de sevmem.
0: Pek sevmez misin? Görelim bakalım. Doğru cevabımız püre mi? Harikasınız. Niye püre güzel değil midir Alper'cim? Böyle patatesi falan da ezeriz, püresini yaparız. Sevmez misin?
3: Sevmem.
0: Ben çok severim. Siz arkadaşlar sever misiniz püre?
4: Ben bir tek patates püresini seviyorum.
0: Patates püresi işte evet. Eylül seviyor. Ömer de sevmiyor.
4: Ben de sevmiyorum.
0: Halime de sevmiyor ama harf tablomuz Halime için geliyor.
4: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir bir bilardo masasında bulunan toplam delik sayısıdır. Süremiz başladı.
4: Altı.
0: Saydık mı? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Halimeciğim, saydın mı kafanda?
4: Yok, saymadım. Bulmaya çalıştım.
0: Bulmaya çalıştım. Bir düşündün orada. Burada da görüyoruz tam olarak. Senin söylediğin rakam var görselimizde. Ömer'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Ömer için.
5: Umre'nin U'su.
0: Umre'nin U'su 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kafasını neredeyse tamamen döndürebilen, gözleri büyük, kuvvetli pençe ve gagaya sahip yırtıcı bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi, ekip çalışması derken
4: baykuş.
0: Halime'den cevap gelir mi? Doğru cevabımız baykuş mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, baykuşu görüyoruz ve baykuşla ilgili size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Baykuşlar gözlerini insanlar gibi hareket ettiremez, sadece karşıya bakabilirler. Ancak başlarını ne kadar derece sizce sağa ve sola döndürebilirler?
4: 365.
0: 365 derece. Eylül?
7: Bir 200.
0: 200'lerde.
7: Evet.
0: Alper?
3: Ben diyeyim ki 290 gibi.
0: 290. Ömer?
5: 360.
0: Alper'cim, çok yaklaştın. Başlarını 270 derece sağa ve sola hareket ettirebiliyorlarmış. Yaklaştınız. Bravo, kutluyorum sizi. Eylül için geliyor harf tablomuz.
4: Kaplanın K'sı.
0: Kaplanın K'sı 50 puan değerinde ve dilimizden geliyor soru. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması yaparız. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Ne olur cümlenin sonunda. Bir düşünelim. Halime?
1: Nokta.
0: Nokta mı görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Doldururuz kumbarayı. Gitsin puanlar. Sorun yok. Alper?
1: Yüklem.
0: Doğru cevabımız. Yüklem mi görelim? Bravo. Alper'cim, senin için geliyor harf tablomuz.
1: Teyzenin T'si.
0: Teyzenin T'si. 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Zor veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde duyduğu güven anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Zor veya tehlikeli bir işe böyle girişirken arkadaşlar kendimizde böyle bir ne hissederiz? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha derken Alper'den cevap gelir
1: mi? Cesaret.
0: Cesaret mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Kaldı son iki soru ve son iki harfimiz. Halime için gelsin harf tablomuz.
1: Babam Fatih'in F'si.
0: Fatih Bey'in F'si 70 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Aynı işi yapanların giydiği bir örnek kıyafetlerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ömer.
1: Üniforma.
0: Doğru cevabımız. Üniforma mı görelim? Harikasınız. Halime ve Ömer'in ortak çalışması. Ve son harfimiz senin için geliyor Ömer'cim.

0: Gaziantep'in G'si.
1: Gaziantep'in G'si 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Gökyüzünden yere doğru inen, şiddetle dönen, güçlü ve yıkıcı fırtınadır. Süremiz başladı.
0: Dilimin ucunda.
1: Dilimin ucunda. Hadi bakalım acaba ne olabilir? Haydi ekip çalışması derken Alper'den cevap
0: kasırga.
1: Kasırga mı doğru cevabımız? Harikasınız Ömer ve Alper. Arkadaşlar şimdi ısınma turumuz bitti. Önce kumbaraya gidelim mi? Birkaç puan biriktirmişiz. Ama bir tahminleri alalım. Eylül'cüğüm.
0: Bence bir... 400 falan olur.
1: 400 Alper'cim.
0: 450'ye gelmişizdir.
1: 450'ye gelmişizdir Halime'cim.
0: Bence bir 470 olmuş.
1: 470. Ömer.
2: Bence bir 500 vardır.
1: 500 vardır görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1960 kutluyorum sizi. Yaklaştın Ömer. Nasıldı ısınma turu? Heyecanlar gitti mi biraz? Gitti heyecan diye düşünüyorum artık. Eylül'cüğüm nasıldı senin için?
0: Bence ısınma turu iyiydi ama zaten bu ısınma turu.
1: Evet ve bir ekip çalışması aynı zamanda. Çok güzel gidiyorsunuz. Alper'cim?
0: Yani çok güzeldi. Tüm heyecanımı attım. İnşallah ikinci turda da bir başarı alırız.
1: İnşallah. Sen şanslısın. Matematikten de soru geldi.
0: Kendi konumdan geldi.
1: Evet kendi konumdan. Halime'cim?
3: Yani bu turda bütün heyecanımı attım. Diğer turda daha iyi olurum.
1: Daha da iyi olacağız. Aynen. Ömer'cim?
2: Heyecanımı attım. Bu tur başarılıydım.
1: Evet. Hepiniz
2: İnşallah
1: çok
2: başarılıydınız. Diğer turda böyle olurum.
1: İnşallah diğer turda da çok başarılı olacaksınız. O zaman gidelim mi ikinci tura?
0: Evet.
1: Duyamıyorum sizi ben bugün.
0: Evet.
1: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Hazırsınız bu sefer. Anladım arkadaşlar. O zaman Eylül için hızlıca gelsin Arsa ablamız.
0: Eylül'ün E'si.
1: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ülkemizde genellikle yaz mevsiminde sıkça tüketilen uzun ve yeşil görünümlü sebzedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir sebze bu. Çok güzel bir yemeği olur. Annelerimiz yapar eminim. Haydi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Öğretmenim Alper.
1: Taze fasulye.
0: Taze fasulye mi doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Sever miyiz? Eylül sever miydin?
2: Çok aram yok.
0: Çok aran yok mu? O yüzden oldu. Bir dahaki sefere Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Alper'in ağası.
0: Alper'in ağası. 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Temizlik amacıyla özel olarak nemlendirilmiş, hoş kokulu, hijyenik bir üründür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Böyle hijyenik, kokulu, biraz nemli. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Çantalarımızda hep olur aslında ama bir kutu daha açalım. Eylül.
2: Islak mendil.
0: Doğru cevabımız ıslak mendilse eğer. Eylül kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo Eylül, süpersin. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
1: Ablamın Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor. Kağıdın özel bir biçimde katlanmasıyla yapılan hareketli

0: Ya ben bunu biliyordum.
1: Halime biliyorsun. Biliyorsun ama hadi bir kutu açalım görelim bakalım. Bulabilecek miyiz? Ne olabilir? Alper.
0: Müjdeler Gülü.
1: Katılıyor musun Halime?
0: Olur.
1: Olur Halime ve Alper'in bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar görselde de görüyoruz. Aslında hepimiz genelde böyle bir şey uçurtmuşuzdur elimizde, evet. Üflemişizdir değil mi? Öyleydi böyle rüzgarla temas halinde olduğunda dönüyor hızlıca ve çok güzel renklerini de çok güzel bir şekilde görüyoruz. İşte rüzgar gülümüz ve Ömer'le devam ediyoruz.
0: Ömer'in ağası.
1: Ömer'in ağası 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Birini haberi olmadan kötü duruma düşürmek anlamındaki deyimdir. Başına nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Böyle arkadan iş çeviriyor. Birinin haberi olmadan kötü duruma düşürüyor onu. Ne olabilir acaba bu? Haydi bir kutu daha açalım. Herkes gözüme bakıyor. Alper?
0: Başına çorap örmek.
1: Çorap örmek mi görelim? Bravo. Alper'cim. Ne demek bu? Biraz bize anlatsan. Böyle sence nasıl? Çorap örmek ne demek başına? Ne hissettirdi sana bunu söylediğinde?
0: Yani normalde çorap örmek yani çorap yapmak.
1: Evet.
0: Ama yani burada anlatıyor ki yani düşünelim benim haberim olmadan onu yanlışlıkla itiyorum. Onun gibi değil
1: yani
0: mi?
1: Yani ona bir sanki zarar veriyorsun. Arkasından sanki böyle farklı şeyler değil mi yapıyorsun gibi.
0: Evet.
1: Evet seni kutluyorum. Eylül'cüm hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Senin için geliyor Arp tablomuz.
2: Pınar'ın P'si.
1: Pınar'ın P'si 130 puan değerinde ve teknolojiden gelecek sorumuz. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla internet üzerinden paylaşılan iletilerdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım, çok uzun. Açalım mı bir kutu daha, var mı fikir?
1: Açalım.
2: Açalım.
0: Tamam açalım, bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. 90 puan da yeter bize, doldururuz kumbaramızı. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla.
1: Elektronik.
0: Yaklaştık. Ekip çok güzel çalışıyorsunuz şu an.
1: Son kelime elektronik.
0: Evet, ne olabilir? Mektup yazdınız mı hiç? Alper?
1: Elektronik posta.
0: Doğru cevabımız elektronik posta mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar, ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? Eylül'cüm sence?
3: Bence bir 700 falan olmuş.
0: 700 olmuştur Alper.
1: Ben diyorum ki 850'ler dedi.
0: 850'ler de Halime?
2: Bence bir 1000 olmuşuzdur.
0: 1000 olmuştur Ömer.
4: 750 olmuştur.
0: O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 900 puan birikmiş ve hedefimize 1600 puan kaldı. Harikasınız. Alper'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Kiminin çesi?
0: Kiminin çesi 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Güzel sözlerle karşıdakini ikna edebileceğini anlatan atasözümüzdür. Tatlı dil yılanı
1: deliğinden çıkar.
0: Nokta. Süremiz başlamadan gelen bu cevap. Acaba doğru mu görelim?

0: yapıyorsun atasözlerinden ha? İyi gidiyorsun deyimler atasözleri. Halimeciğim senin için geliyor Arp tablomuz.
1: Nane'nin neyesi?
0: Nane'nin neyesi 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor. Tarihi evleri ve lokumu meşhur olan Karabük ilimize bağlı olan ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir acaba? Çok seyahat eder misiniz arkadaşlar? Gezer misiniz ülkemizin böyle bir sürü güzel yerleri var? Gider miyiz? Hı? Tamam açalım bir kutu. Cevap yok. Bir kutu daha açalım. Düşünüyor arkadaşlarımız. Ekip düşünüyor şu an. Böyle güzel tarihi evler var. Lokumu meşhur. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Safran.
0: Biri bildi sanki, biri bir şey bildi. Ne dediniz? Bir yerden bir ses duydum. Halime senden mi?
1: Yok galiba.
0: Hadi ekip bunu yapar. Birinden bir şey duydum. Kimden geldi? Güvenin arkadaşlar kendinize. Güvenin, ne dedin?
2: Safranbolu. Ömer,
0: acaba doğru cevabımız Safranbolu mu görelim? Arkadaşlar bu arada Safranbolu'yu görüyorsunuz. Çok güzel evleri yok mu? Ben gittim ve gezmesi çok keyifliydi. Eğer görmediyseniz buradan belki anne babalarımıza burada hoş geldiniz tekrar sevgiler. Belki hep birlikte gidersiniz çocuklarla diye düşünüyoruz değil mi? Çok güzel, çok keyifli. Bol bol da benim için lokum yiyin giderseniz. Olur mu?
2: Olur.
0: Ömer'cim sana geçmeden önce ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı kumbaraya?
2: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1090 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1410. Kutluyorum sizi. Ömer için gelsin harf tablomuz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Belli bir noktaya veya konuya yoğunlaşmak anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: çalışması derken Alper'den cevap gelir mi?
1: Odaklanmak.
0: Odaklanmak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Eylül için geliyor tablomuz.
1: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 90 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Bir yurtta doğup büyüme veya resmi olarak o ülkeye bağlı olma durumudur. Süremiz başladı.
1: Vatandaş.
0: Bir bakalım ona, bir yaklaştın sanki. Bir vatandaş ne olabilir? Vatandaş ne olabilir? Çok yaklaştı.
1: Vatandaşlık.
0: Şimdi Eylül ve Halime'nin bu ortak çalışması. Kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu böyle? Tam bir arkadaşımız biliyor, bazen böyle ufak tefek eksikler olabiliyor. Onu başka bir arkadaşımız tamamlıyor. Çünkü biz burada bir ekibiz değil mi?
1: Evet.
0: Ve siz harika bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum.
2: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
3: Bırakın onu, not alırım onlar.
4: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
5: Şofer! Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
6: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
7: İsteriz, isteriz.
8: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
9: Dalga geçme, Azize için.
10: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
6: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
11: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
12: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
13: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
14: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
11: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkı.

0: Kara Gözlüm bugün 18'de TV4'te.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Vurdum ya, ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
6: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
12: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
14: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev,
15: yedin. Gol be gol!
14: Yemek sepeti.
16: 25 yıldır hep seninle.
17: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
18: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsın?

0: Uyandıralım. Üstün Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
7: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
19: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
20: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
10: Haksızlığa gelemiyorum, zorla mı?
9: Sana mı kalmış hak hukuk?
11: Güle güle abicim.
12: Hayırlı işler abi.
10: Sağ ol bacım.
13: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
14: Aksaray 1, Aksaray 1.
9: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
10: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
13: Sen hamal mısın, avukat mı?
10: İnsan.
13: Çalıştığın 3 günün ücreti, bir daha da görünme buralarda.
10: Para değil, iş istiyorum.
15: Ne parayı, ne de hediyelerini isterim senin.
16: Ya bak, bir şey mi dedin?
12: Onlara uyma abi.
16: Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
12: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
17: Bu dava benim de davam.
18: Sizler de saklanacaksınız.
19: İstanbul 79, birazdan TV 4'te.
20: Geliyor tablomuz.
21: Yasemin'in Y'si.
20: Yasemin'in Y'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Genellikle açık alanda olan, insanların oturduğu sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği yerdir. Süremiz başladı. Ekip bunu yapabilir bence arkadaşlar. Herkes gitmiştir diye düşünüyorum oraya. Neresi olabilir? Hı? Bir kutu açalım mı?
21: Evet,
20: evet. Evet, herkes kutu açılsın istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ömer'den geliyor mu cevap?
21: Çay bahçesi.
20: Doğru cevabımız çay bahçesi mi? Bravo Ömer. Ömer'cim, gittin mi çay bahçesine hiç?
21: Yok.
20: Ama çok keyifli yerler var böyle çay bahçesi. Oh, bazen deniz kenarında böyle püfür püfür de eser. Çok güzel çayımızı kahvemizi içeriz. Çok keyifli yerlerdir. Halime'cim, iki harfimiz kaldı ve iki sorumuz Halime için alıyoruz harf tablomuzu. Hangisi olsun? C mi yoksa O mu?
21: O.
20: O 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümüdür. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Arkadaşlar, evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümü. Bakın, giriş için. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet. Olur.
0: Tamam, açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bulursunuz bunu, yardım etmeyeceğim. Bence bulacaksınız. Bir düşünün. Şimdi evde neler var düşünün. Pencere var değil mi? Başka ne var? Neler var evde? Zil var mesela. Değil mi? Basarız. Sonra? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha.
1: Lokan kapısı.
0: Ne kapısı?
1: Lokan kapısı.
0: Lokan kapısı mı doğru cevabımız, görelim. Yaklaştık ama. Yaklaştık. İkinciyi bulduk. Arkadaşlar, siz dışarıda oynar mısınız hiç böyle? Top falan oynar mısınız?
2: Bazen.
0: Nerede oynarsınız top?
2: Parkta.
0: Nerede? Böyle kapının önü ne oluyor Eylül?
2: Sokak kapısı.
0: Doğru cevabımız. Sokak kapısı mı, görelim? Harika. Bravo Eylül. Çok güzel gidiyorsunuz. Hazır mısın? Son harfimiz senin için gelsin. Görelim.
1: Can'ın C'si.
0: Can'ın C'si 130 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bir kurumun yöneticisinin işlerini düzenleyen, yokluğunda görev ve sorumlulukları devralan kimsedir? Süremiz başladı. Kim bulabiliriz Alper?
1: Müdür yardımcısı.
0: Doğru cevabımız. Müdür yardımcısı mı, görelim? Harikasınız. Sen daha yeşil olmadan alkışladın. Demek ki çok emindin cevabından değil mi Alper'cim?
1: Evet.
0: Arkadaşlar, çok güzel değil miydi ikinci turumuz?
1: Evet.
0: Harikaydı. Peki şimdi önce bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Eylül'cüm, bir tahmin alalım.
1: 1500 falan olmuş.
0: 1500 olmuştur Alper.
1: Ben 1450'lerde dedim.
0: 1450'lerde Halime?
3: Bence 2500.
0: 2500 Ömer?
4: 1300.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1490 puan biriktirmişiz kumbaramızda arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puansa 1010, sizleri kutluyorum. Nasıldı senin için bu tur Eylül'cüm?
1: Bence iyiydi. Hı hı. Yani güzel bir ekip olduğunuzu düşünüyorum.
0: Çok güzel ekip oldunuz. Alper'cim?
1: Yani bu tur kesinlikle tüm heyecanımı attım. Birlikte çok güzel bir ekip oluşturdu.
0: Şahanesiniz.
1: Umarım final turunda da puanlar toplayıp ödülü kazanırız.
0: Ben inanıyorum size. Halime'cim?
3: Bu tur çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok şey soru bildik.
0: Harikasın. Ömer'cim? Yani... Ha, bir şey söyleyecektin galiba.
3: Yani bu turda da birazcık daha heyecanım kalmıştı, onu da attım.
0: Attık artık. Biz ödüle hazırız, finale hazırız arkadaşlar. Ömerciğim?
1: Bu tur güzeldi. Diğer turlar da güzel olur inşallah.
0: Çok güzel olacak. Şimdi bizim son turumuz kaldı. Final
1: başarılı oluruz.
0: Başarılı olacağız. Hazır mıyız finale gitmeye?
1: Evet.
0: Hazırız. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika iki tur geçirdik. Şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar, finale hazır mıyız?
1: Evet, evet.
0: Duyamıyorum.
1: Evet.
0: Hazırız, hazırız. O zaman Eylül için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Elektronik aletler, taşıtlar, bilmeceler, zıt anlamlı kelimeler. Hangisi olsun Eylül'cüğüm?
1: Halinin H'si.
0: Halinin H'si zıt anlamlılardan geliyor. Görelim sorumuzu. Öyledir anlamında kullanılan doğrulama, onaylama ifadesi ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Öyledir anlamında
1: Eminim.
0: Ne kadar eminsin?
1: Çok eminim.
0: O zaman görelim bakalım. Çok emin Alper, 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar, hemen bir kumbaraya gidelim mi? Acaba
1: evet.
0: Kumbaramızda kaç puan var? Bir gidelim bakalım kumbaramızda kaç 210, puan biriktirmişiz?
1: 800 bence.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1690 puanımız var ve hedefimize 810. Yani bu ne demek? Mi? Kaç soru daha bilirsek ödül bizim. Kaç soru daha bilirsek ödül bizim olacak?
1: 5.
0: 5 soru mu? Doğru bildin Alper'cim ve kategorilerimiz Alper için geliyor.
1: Taşıtla U.
0: Taşıtlar U. Sorumuzu görelim. Deniz ulaşımında kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
1: Vapu. Vapu.
0: Bakalım acaba. Emin misin sen?
1: Eminim.
0: Bu cevaptan da emin misin?
1: Eminim.
0: O zaman görelim bakalım doğru mu cevabımız? Harikasın. Alper'cim ne kadar güzel. Bütün cevaplarında böyle ben eminim eminim diyorsun. Harikasın. Halime'cim hazırsan kategorilerimiz Halime için geliyor.
3: Zıt anlamlı kelimeler ye.
0: Zıt anlamlı kelimeler ye. Görelim sorumuzu. Arada çok mesafe bulunan, gidilmesi çok süren yer manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Ekip çalışması derken Eylül'den cevap gelir
1: uzak,
0: mi?
1: Uzak, yakın.
0: Eylül'cüm sen emin misin cevabından?
1: Eminim.
0: Eylül de çok emin bu cevaptan. Kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz Ömer'cim. Hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Taşıtlar Ü.
0: Taşıtlar Ü. Görelim sorumuzu. Çok sayıda yolcunun ulaşımında kullanılan motorlu büyük taşıttır. Süremiz başladı.
1: Otobüs.
0: Sen de çok eminsin gibi geldi bana. Çok hızlı bir cevap geldi Ömer'den. Kumbaramıza 1-200 puan daha atıyor muyuz görelim. Harikasınız. Kaç soru kaldı? Kaç soru kaldı?
1: Eğer kaç soru bilirsek...
0: İki mi bir mi?
1: İki.
0: Tamam bir bakalım kumbaramızda kaç puan?
1: 210 puan.
4: Üçtür.
0: Arkadaşlar
1: puan
0: bravo Alper. Kumbaramızda 2290 puan biriktirmişiz ve hedefimize de 210 puan kalmış. İki soru daha bilirsek ödül bizim. Eylül için gelsin kategorilerimiz.
1: Bilmeceler P.
0: Bilmeceler P. Sorumuzu görelim. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Kitap.
0: Eylül'de hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekliyor muyuz? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi bakalım.
1: Son soru.
0: Evet, son soru Alper için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmeceler K.
0: Bilmeceler K. Sorumuzu görelim. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Minicik doğar.
1: Bebek.
0: Acaba Alper'in bu cevabıyla ödüle gider miyiz görelim. Harikasınız. Ödül bizim.
5: Süper Kumbara.
0: Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Eylül. Bravo Eylül. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alper. Bravo Alper. Baran'ın bugünkü birincisi Halime. Bravo Halime. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Şahanesiniz arkadaşlar. Nasıldı? Evet. Nasıldı program? Hadi Eylül seninle başlayalım.
1: Bence gayet iyiydi. Zaten burada amaç eğlenmek.
0: Tabii ki. Eğlendiniz mi?
1: Evet. Evet.
0: Eğlendiyseniz evet. Ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü ben de sizinle çok eğleniyorum. Amacımız gerçekten burada hem bir şeyler öğrenmek hem de eğlenmek ve bir takım olmak, değil mi? Alper'cim, senin için nasıldı?
1: Yani çok eğlendim. Çok iyi bir takım olduk birlikte. Ödüle de ulaştım.
0: Ömer alkışlamak istedi seni. Ödül de bizim oldu, değil mi?
1: Evet.
0: Halimeciğim?
3: Çok güzeldi.
0: Güzeldi, güzel. Anılarında yer ettik mi Halimeciğim?
3: Aha.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ömerciğim?
2: Güzeldi. Başarılı olduk. Çok mutluyum.
0: Çok başarılı olduk.
2: Eğlenceliydi.
0: Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. O zaman ben yine bir ödül arayışına çıkıyorum. Ya ödülü bir yerlere koyuyorlar ama bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz? Bir baksanıza etrafa. Nerede?
1: Orada.
0: Nerede? Ne tarafta?
1: Orada.
0: Buldunuz mu? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Gidiyorum ödüle. Ödül ablamız, Duygu ablamız, teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödüllerimizle ve arkadaşlarımızı buluşturma zamanı Ömerciğim. İyi ki geldin, teşekkür ederiz. Halimeciğim iyi ki geldin, teşekkürler. Alper'cim iyi ki geldin, teşekkür ederiz. Ve Eylül'cüğüm iyi ki geldin, teşekkür ediyoruz.

0: üzülmüşsün. Keşke ıhlamur yapsaydın.
1: Kokusunu sevmiyorum Meret'im.
2: İyi sabahlar.
1: Cümlemize evladım.
3: Aslan abim benim.
4: Çayını getireyim abi.
0: Otur oğlum.
1: Bu yeni işte de terslik edip kovulmazsın inşallah.
2: Haksızlığa gelemiyorum zorla mı?
1: Sana mı kalmış hak hukuk? Seninki güneşe karşı. Susmasını öğrenmezsen...
2: Öğrenemem baba. Herifler çalıp sömürecek, ben dilimi yutup oturacağım. Yok öyle şey. İnsanlar uyandı artık.
0: İnsanlar tüp gaz derdinde, tüp gaz. Ateşe yemek süremez oldular.
2: Kamyon akşam geldi, bugün dağıtacağız.
0: Bizimki de bitti bitecek.
2: Tamam ana, aklımda.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
2: Ne haber?
5: İyidir.
2: Yüzün güldüğüne göre araba tamirden çıktı.
5: Hem de nasıl, kız gibi oldu.
2: Bonolar?
5: Eli kulağında.
1: Yüklü borca girdi. Nasıl çıkacak diye uykularım kaçıyor.
2: Borç yiğidin kamçısıdır. Takma kafanı, ödenir.
5: Öyle, gece gündüz demeden çalışacağız. Sağ olun.
2: Bizimkiler.
0: Bir şey yemedin daha.
2: Arkadaşlara ayıp olur anne. Hoşça kalın.
5: Güle güle abi.
4: Güle güle abicim.
3: Hayırlı işler abi.
2: Sağ ol bacım.
0: Rast gide yavrum.
2: Merhaba çocuklar.
5: Merhaba.

0: Hadi eyvallah.
1: Sana bir çay daha koymuştum.
0: Sağ ol, istemem.
2: Arabayla bırakayım baba.
0: Sağ ol, Rıza Usta bekliyor kahvede. İnşaat kaç adımlıkken zaten. Gene mi dolayacağız o mendeburu ha? Sanki kara kış.
1: Öksürüyorsun, göğsünü korur.
0: Tekne eskiyor, tekne. Gerisi hikaye ya.
3: Baba! Öğretmen eşofman istedi. 300 liraymış.
0: 300? Parayı sokaktan topluyoruz sanki.
4: Selamün aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Top oynadığını duyarsam karışma.
3: Ben de çorapla oynarım.
5: Koşma, düşeceksin.
2: Neden binmez oldu babam arabayı anlamıyorum.
3: Nedeni senin Emine.
1: Her şeyi biliyor.
2: Duymuş demek.
1: Nişanı bir an önce taksanız da rahatlasa herkes.
2: Arabanın bonolara bitmeden ne nişan ne bir şey. Önce ekmek teknesi. Allah'a ısmarladık Ayşe.
3: Güle güle abicim.
1: Güle güle aslanım. Güle güle. Allah kazadan beladan saklasın.
2: Sağ ol anacığım.
1: Nizam bakkala yağ gelmiş. Çabuk davranmazsan kuyruğun ucunu bulamayız.
3: Hemen gidiyorum anne.

Fabrika paydosunda bekle. Alırım seni.

0: 5 litre hakkın kalmış.
1: Evet ama sen 30 litre çek.
0: Anlamadım. Tamam abi.
2: Güzel kazak. Dün et kuyruğunda başladım. Yarın tüp gaz kuyruğunda biter.
3: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
4: Koca kamyon ya, bu kadar çabuk nasıl biter Nizam efendi?
3: Bayağı biter.
4: Biter. Karaboksadan el altından satarsan tabii.
3: Çok konuştum Remziye Hanım. Bitti diyorum. Haydi paydos, dağılın, dağılın.
4: Hırsızdan beter kızım, fakir fukaranın lokmasını çalmak.
5: Aksaray bir, Aksaray bir.
1: Sıkışsak olmaz mı?
5: Abiler rahatsız olmazsa olur. Biraz sıkışalım beyler.
3: Allah, az daha düşüyordum. Baş dönmelerin sıklaştı.
0: İhtiyarlık.
3: Tansiyon de şuna. Doktora görün.
0: Sabah 300 küçüğe verdik. 500 de doktora verdik mi tamamdır. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz.
3: Öyleyse düşöl daha iyi. Yozgatlı'yı yeni verdik toprağa.
0: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
6: Hadi iyisiniz. Bu ay bahşiş boldu. Haftalıklar cebe kalır.
7: Tüpleri kendin omuzla. Elin sırtın nasır tutsun. Sonra da bahşişi boğulmuş. Hepsinin gözü işçinin parasında.
8: Boş ver. Akşam kafaları çekelim mi, ne dersiniz?
9: Rakılı lüferli kayınısı boğulmasa ha?
8: Sonra Ömer abimizle doğru Cihansız'a, Müjgan yengemize.
1: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
10: Seni ömür boyu beklerim Mehmet.

0: İstanbullu. Aslında Çorumluyuz. Babam satıp savup geldi çocukluğunda. Kaçıncı gelişim? Haftalığı aldık mı buradayım.
1: Kadir Kezzap mübarek. Hadi bana söyle. Hadi canım.
0: Başka bir şey söylesem falan?
1: Aa, ikinci sınıfa düşerim. Buradakilerin forsu ısmarlattığı ile ölçülür.
0: Tamam, haklısın da...
2: Arkadaşlar yardım edin, yükleyelim şunları.
3: Kalsın, dağıtıma paydos.
0: Herkes tüp gaz bekliyor patron.
3: Ne dedimse onu yapın, sevkiyat duracak.
0: Yazık bu millete. Kara borsa yüzünden evlerde tencere kaynamıyor. Buna hakkınız yok.
3: Uzattın. Sen hamal mısın, avukat mı?
0: İnsan.

0: Atın şu ukalayı dışarı.
1: Olur patron. Hadi bakalım dışarı.
2: Git lan.
3: Hadi dedi. Ulan çekil. Satılmış köpekler. Bak ulan. Bırak
4: hadi.
0: Çalıştığın 3 günün ücreti. Bir daha da görünme buralarda.
2: Bunu bırakmayacağım senin yanına.
0: Başına bela arıyor serseri.

0: Hakkınızda ihbar var. Türk kara borsası yapıyormuşsunuz.
1: İşin özü kara borsa değil, kuyruk acısı memur bey. Müşterilere fazla fiyatla mal sattığı için işten çıkardım. Şimdi iftira ediyor.
2: Yalan, hepsi yalan.
1: Buyurun. Kamyon yüklendi, dağıtıma çıkıyor. Kara borsa yapsam dolu tüpler arabada değil, depoda olurdu. Öyle değil mi çocuklar?
3: Evet.
2: Konuş İsmet, sen söyle bari.
1: Durum açık ama gene de şikayetçi değilim. Beni rahat bıraksın yeter.
2: Bırakmayacağım. Elimden kurtulamayacaksınız.
0: Eşkıyalığı bırak delikanlı. Karakola çekersem hakkında pek hayırlı olmaz. Hadi işine.
2: Eşkıya olmadığımız kabahat.
1: Buyur yazıhaneye de bir yorgunluk çayı içeriz.
4: Sağ ol kızım. Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil Hasan amca.
4: Maşallah. Emine'yi sokakta görsem tanımazdım.
6: Şimdiki kızlar çabuk serpiliyor.
5: Heyecandan az daha çayı babanın üstüne dökecektim. Abim de dışarıda 9 doğuruyordur. Hadi Sene Bey.
4: Aslında hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Emine'yi Mehmet'e istemeye geldik.
6: Siz istedinizse biz de verdik gitti. Mehmet gibi delikanlıya kızım helal olsun.
5: Heyecandan kalbim duracak, abimin durmuştur bile. Abi, abi! Ha? Tamam, tamam!
7: Allah!
8: Bir tutturdu hadi otele gidelim diye zor kurtuldum elinden.
9: Müjgan abla, arka masadan çağırıyorlar.
10: Masamıza hoş geldiniz.
11: Hadi bakalım gidiyoruz.
8: Gidiyorsan kapı orada.
11: Yedin içtin, otele gidelim deyince peki dedin. Şimdi bize ekmek var mı lan?
8: Çek elini ulan!
11: Ha, lan bana ha! Bırakın lan!
12: Çık şerif!
11: Çık! Bırakın lan! Çık! Çık!
12: Herhalde!
11: Hadi!

0: Gel benimle. Sana iyi geceler. Ben de yatayım artık.
1: Bir daha ne zaman görürüm seni?
0: Cebinde paran olunca. Yoksa sana aşık falan mı olduğumu sandın? Sadece borcumu ödedim aslanım. Beni arzu edersen cebine bolca para koyup dükkana gelirsin. Güle güle canım.
2: Hey delikanlı, bir dakika.
3: Çık paraları. Bırak be kardeşim. Zaten işten kovulmuşum, anam ağlamış. Beni mi buldunuz soyacak?
4: Uzattım be, çık paraları dedik.
3: Hepsi bu.
2: Ulan cebinde 50 lira var. Adamım diye geziyorsun.
4: Soyun elbiselerini.

0: İşten çıkarılmana mı yanayım, soyup sobana çevrildiğine mi?
1: Beteri var baba. Hem soyup hem öldürüyorlar.
0: İşkiya dediğin eskiden dağda gezerdi.
2: Şimdi kente indi, her sokakta, her köşede. İti kopuğu, zengini patronu, hepsi haydut kesilmiş.
0: Kötülük kimsenin yanında kalmaz, yukarıda Allah var. Tövbe de Ömer. Hem memleketin polisi mahkemesi var. Yasalar yapışır yakasına.
2: Yasalar. Teraştan kutlamayı unuttum Mehmet, bağışla.
1: Aman be abi.
2: Emine iyi kızdır. Sevindim söz kesmenize. Bu zamanda el değmedik kız bulmak mesele. Bu ne?
1: Zordasın abi, lazım olur.
2: Senin derdin kendine yetiyor zaten, istemem.
1: Borç sahibi abi. İş bulunca ödersin.
2: Bulsam da ne yazar? 3 gün. Ardından kapı dışarı.
1: Dilinin belası abi. Görmezlikten gelip sussan...
2: Ben de şaşırdım be Mehmet. Bazen kafam atıyor. Ulan Ömer diyorum, dünyanın tek eşeği sen misin?
3: Çocuklar, yemek hazır.
2: Siz yiyin anne. Bu sinirler lokma geçmez boğazımdan.
3: Mantı yaptım. Senin için. Çok seversin.
1: Hadi abi.
2: Ver bir paket.
4: Buyur abi.
2: Kaça?
4: 25 lira abicim.
2: Ulan devletin 15 liralık sigarasını 25 liraya satmaya utanmıyor musunuz?
4: İşine gelirse ya, Allah'ım.
2: Soygun lan bu yaptığınız, yürü bakalım karakola.
4: Ne oluyor ya? Bıraksın abi. Ulan dünyada namuslu insan mı kaldım be?

0: Beni arzu edersen cebine bolca para koyup dükkana gelirsin.
1: Hemen başlıyor abi, şimdi başlıyor. Hiç yer yok abiciğim, numaralı koltuk var. Buyur abi.

0: Sağlık hocam. Mahrum olmaya çalışanı tanıyamadım. Siz gidin abi. Durma buralarda kardeşim, çabuk tüy!
1: Milyonluk hal ağalığı sinemayı kana boyadı. Adanalı Kemal'in fedaisi Hüseyin, rakipleri Çakır Emin'in adamını vurdu. Ünlü kabadayıların hesaplaşmasında Adanalı Kemal yeraltı dünyasının en güçlüsü olduğunu kanıtladı. Adanalı Kemal.
2: İyi sıyırdık yakayı. Hüseyin'e hapiste iyi bakılsın. Ona da ailesine de para gönderin.
3: Peki abi.
4: Ömer adında biri geldi.
2: Kimmiş bu?
4: Beni görürse tanır dedi.
2: Al içeri.

0: Yaklaş delikanlı. Cesaretin sayesinde hayatımı kurtardın. Sana bir can borçluyum. Al. Bu bileğinin hakkı.
1: Kendini bana borçlu sayıyorsan para değil, iş istiyorum.
0: Ne işi?
1: Senin emrinde ne iş olursa.

Abi! Üf be abi, artist gibi olmuşsun! Sağ ol hadi!

0: Hoş geldin demeyecek misiniz bana?
1: Hoş geldin oğlum.
2: Birden yeni elbiseler, hediyeler... Nedir bu bulduğun iş? Seni bir ayda bambaşka türlü adam yapan bu iş... Hele son 15 gün için... Patronunla çıktığın iş seyahatinden karlı döndün... Halinden belli oluyor. Neler dönüyor, onu anlat.
0: Hayat baba, geç de olsa öğrendim.
2: Neyi?
0: Artık ezilmemeyi, kovulmamayı... Parasız kalmamayı. Sen de bundan sonra inşaat tepelerinde... ...Kışın ayazından donmayacaksın.
2: Donsam da kazandığım para alın terinle. Ya sen? Kim yanına girdiğin adam?
0: Kemal Bey. Namı diğer Adanalı Kemal.
2: Şu gazetelere geçen gangster Kemal mi?
0: Sadece kendine göre yasaları olan biri baba.
2: Ben yalnız devletin yasalarını tanırım. Evimde de o yasalara saygılı evlat. Ben 25 senedir kar demeden, kış demeden namusumla çalışıp bu boya getirdim sizi. Nereden kazanıldığı belli olmayan ne parayı ne de hediyelerini isterim senin.
0: Düne kadar namusumla çalışıp kazanmaya, yasalara saygılı olmaya, herkesi sevip saymaya çalıştım. Sonuç ne oldu? Sıfır! Bundan sonra kendi yasalarımı uygulayacağım. Ezeceğim!
2: Sus!
1: Hayır!
2: Sus diyorum sana!
1: Hayır, yapma! Ne olur vurma!
2: Bir daha bu eve gelme!

0: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
1: İstemem.
0: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
1: Ellerini kirletmediğin bir işte çalıştığın zaman alırım.
2: Ömer! Oğlum, seni. Oğlum! Ömer, Ömer'im benim.
0: Üzme canımı. Yaşam savaşı bu. Beni horladıkları, itip sömürdükleri, sokak köpeğine çevirdikleri günü alacaktın anne. Artık çok geç.

Vitrinde bir elbise vardı. Düşlerine girmişti. Onu getirdim sana. Eğer benden utanmaz giyersen çok sevinirim.

0: Tekstil, polis olabilir.
1: Oyunu durdurun.
2: Kağıtları, paraları ortadan kaldırın.
3: Kaldırın.
2: Kağıtları kaldırın.
3: Paraları da çabuk olun, çabuk.
2: Oyunu durdurun.
3: Hadi arkadaşlar.

0: halkın ulan! Ortalıkta tüysüz bir delikanlı türemiş. Onunla şöyle bir teşerrüf etmeye geldik. Kimmiş görelim.
1: Benim.
0: Demek Adanalı'nın yeni adamı sensin ha?
1: Evet. Hoş geldiniz.
0: Yaklaş. Geç otur karşıma.
1: Emirle oturmam ben.
0: Oo! Anlattıklarından daha küstah birine benziyorsun.
1: Çay kahve ne emredersiniz? Müşterilere, dostlarımızı çay kahveyle ağırlarız.
0: İstedik.
1: Ulan sensin.
0: Lan yıkarım burayı tepene.
1: Bir yemezsin.
0: Öp ulan yeri. Diz çök. Öp de gör nasıl yenirmiş.
1: Yeri ölüm öper. Ama canlıyken belim bükülmez.
0: Alırım ulan canını.
1: Aklını başına al İsmail. Bırak silahını. Öp alnımdan kucaklaşalım. Buradan dost ayrılır.

0: Yanını bağışladım bu defa. Bir daha şaşırıp gelirsen cesedin çıkar buradan. Bas hadi! Oyununuza devam edin.
1: Beni çağırtmışsın patron.
2: Akşam kulüpte efsane olmuşsun gene. Anlattılar.
1: Önemli değil.
2: Dikkatli ol. Kıl payı sıyırmışsın.
1: Mecburdum.
2: Bu yolda senin gibi bir dost bazen silahtan bile değerli. Bizimki artık abi kardeş yakınlığı. Unutma bunu. Dün gecenin şerefine.
1: Sizin şerefinize.
3: Müşken,

0: İnçan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: anların dondurması Oando. Oando. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok

0: farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rakıp katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kurduk.
3: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşı.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
2: Bırak onu, not alırım onlar.
3: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
4: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
5: İsteriz! İsteriz!
6: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
3: Dalga geçme, Azize için.
7: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
4: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
1: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
2: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
8: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
1: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
9: Kara Gözlüm, bugün 18'de TV4'te.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Bir oda rica edeceğiz. Oda dedik kardeşim.
20: Boş odamız yok.
19: Koca otelde boş oda yok mu?
20: Otel Amerikalıların.
19: Ne demek Amerikalıların? Bu memleket bizim mi, onların mı? Onların mı ha? Cevap versene.
20: Üstahlık etme, yok dedik işte.
19: Üstah baban dur ulan. Amerikan köpekleri. Açılın lan tepemden. Duvara doğru dizilin şöyle. Ya! Bana bak, bu vatanda Amerikalıların değil Türklerin sözü geçer. Ben de Türk'üm. Odayı vereceksin, hem de en iyisini, eşek gibi. Yoksa gebertirim lan seni.
20: Affedersiniz, bir yanlışlık oldu. Size otelin en iyi odasını vereceğim beyefendi. Beyefendiyi 402 numaralı odaya çıkarın.
19: Bundan sonra odayı devamlı kapatıyorum. Burada kalacağım. Şikayet falan gibi aptalca bir davranışta bulunmayacağınızı umarım.

0: sabahlar. Bir dakika.
1: Hakkımı aldım.
0: Bu bahşişi.
1: Çok cömertsin.
0: Senden öğrendim.
1: İyi talebesin. Gene görüşelim.

0: İşte çıktı.
1: Abi dikkat et.
0: Mehmet. İşin yok ya.
2: Hayır, iyiyim.
0: Gidelim buradan. Çabuk. Zamanında yetişmesen taramışlardı. Hayatımı kurtardın Mehmet. Sağ ol.
2: Bugün denk rastladı. Ama bir dahasını bilemem. Yanlış yoldasın abi.
0: Doğru yoldayken ne oldu? İtilip kakıldım hep. Emeğimden çaldılar. Alın terimden çaldılar.
2: Öldürülmekten iyidir gene de.
0: O hayata yaşamak diyorsan eğer...
2: Evet abi. Sıkıntılı da olsa yaşamak tabii. Allah'a şükür karnımızı az çok doyuran bir ekmeğimiz, bir yuvamız vardı.
0: Ötekilerden eksiğimiz ne? Senin hayat dediğin sürünmek, zenginlerin artıklarıyla, sadakalarıyla yaşamak mı?
2: Hayat kurşun yağmuru altında ölüm korkusuyla yaşamak da değil abi. Bu hayattan vazgeç.
0: Bırak yakamı.
2: Anam çok üzülüyor. Kahroldu senin yüzünden. Ayşe de sen öyle. Babam utancından kahveye bile çıkmıyor.
0: Ve ne var utanacak?

0: Öyle bir nişan olacak ki cazı sazı tam komple.
1: Abimi çağıracağız değil mi? Sözünü unutmadın inşallah. Bu akşam bizi sinemaya götürecektin. Gene atlatırsan.
0: Tamam, gideriz. Bundan sonra şarkıcı filmlerine götüremezsiniz beni. Avaz avaz bir bağırışma, bir ağlaşma. Şarkı sözleri anlaşılsa yüreğim yanmaz.
1: Ben ağladım. Hele çocuğun gözleri kör olunca söylediği şarkı. Ben de çok beğendim.
0: Hadi canım, siz de.

0: Ah oh, bak bir şey mi dedin?
1: Onlara uyma abi.
2: Evet aslanım, seni dinliyorum.
3: Nereye mi arıyorsunuz be? Hadi basın yolunuza.
0: Basacağız tabii. Ama yola değil. Sana fazla gelir ikisi.
3: Ulan fırlama!
1: Allah
3: bir emez! Bırak beni! Şu oğlan şey!

0: Kan kaybediyor. Çabuk hastaneye götürelim.
1: Ayşe! Emine!

Hadi be! Kaçsanıza, ne duruyorsunuz? Hadi be, kaçsanıza bakalım! Hadi, hadi!

0: Cuidado, tem que...
1: Bir haber var mı komiser bey?
2: Şimdilik hayır. Karakollara tüm polis teşkilatına ilettik durumu.

0: Gene geliyorlar.
1: Korkmayın çocuklar. Ben ormanın korucusuyum.
2: Kızlar bulundu.
3: Oh, şükür Allah'ıma.
4: Neredeler?
2: Sarıyer'de. Sarıyer karakolunda.

0: Ömer.
1: Gazetede okudum, nasıl oldu?
2: Gazetede ne okudun söyle.
1: Ayşe nasıl anne? Nerede?
0: Odada.

Ayşe. Canım bacım. Her şey geçecek. Sen bizim gözümüzde hep eski Ayşe'sin. Tertemiz Ayşe'miz.

0: Emine nasıl?
1: Ayşe gibi. Bitti zavallı. Mahvoldular.
0: Bırakmam yanlarına bunu. Arabanın plakası?
1: Alamadım. Ama polise işgalini verdim. Arabanın rengi, modeli, hepsini.
0: Plakayı alacaktın.
1: Polis umutlu. Komiser kısa zamanda yakalar, yasalar cezalarını verir dedi.
0: Verirler. Sen dua et de... Ensesi kalın bir... Oğlu ya da akrabası çıkmasın. Ben o zaman görürüm senin yasalarının kaç para ettiğini. O gibilerin hakkından yasa masa değil, bu gelir.
2: Sen bu işe karışma. Bu benim işim.
0: Ne demek senin işin?
2: Biri kardeşim, biri sözlüm.
0: Benim neyim ha? Benim de biri kardeşim, biri yengem. Bu dava ortak davamız koçum.

0: Ağlama artık Emine.
1: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
0: Sen değil Emine. Toplum utansın. Dünya çirkinleşti. Kötülerin dünyası oldu. Sen ne ilksin ne de son. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay.
1: Ama ben dayanamıyorum. Kendimden tiksiniyorum.
0: Seni çok seviyorum Emine. Hatta eskisinden çok. İnan.
1: Bu halimle mi? Rezil oldum.
0: Aksine yavrum. Daha da yüceldin gözümde.
1: Mehmet.
0: Felaketler yaklaştırır insanları. Şimdi daha bütünleştik seninle. Evleneceğiz yakında. Her şey daha iyi. Daha iyi olacak. Karım olacaksın.
2: Anladık ahbap. Masana çağırıp bir şey ısmarlamazsın. Ama Allah'ın selamı da mı parayla? Bir hata ettikse yani...
3: Bağışla. Karışırım çok.
2: Polisle falan mı?
3: Kız kardeşimle bizim Mehmet'in nişanlısı Emine'yi... söylemesi bile zor.
2: Anlıyorum. Başlarına bir şey geldi.
3: Tecavüz. Hazmedemiyorum bir türlü. İkisi de pırlanta gibi kızdı.

0: neşe dolu. Nasıl kıydılar?
1: Hayvan mı arıyorsun memlekette?
0: Ah, bir bulabilsem.
1: Anlıyorum Ömer. Çok ama çok üzüldüm. Ama gene de şanslı kızlarmış. Başlarında senin gibi bir abileri, nişanlıları, ana babaları.
0: Olan olduktan sonra ne değişir?
1: Çok şey. Biri de bana tecavüz etmişti zorla. 14 yaşında bisküvi fabrikasında çalışan kimsesiz bir kızdım. Koruyanım, elimden tutanım olmadığı için... Sonu karşında işte. Ya patlatanın masasına giden eğlenceli... Bir nişanlım, bir babam, senin gibi bir abim olsaydı. Neyse, boş ver. Bir kader olabilir miyim?

0: Üzülme Ömer. Olanlara en az senin kadar üzüldüm. İnan öz kızımın başına gelmiş gibi.
1: Sağ olun.
0: Kardeşim gibisin Ömer. Güvendiğim insansın. Yolumuz, kaderimiz bir. Tabii dertlerimiz de. Ama rahat ol. Bu dava benim de davam. Senin öfken benim de kinim. Söz veriyorum. Cezalarını görecekler. Kurtulamazlar elimizden.

0: Ana.
1: Oğlum.
0: Babamın ilaçları.
1: Sağ ol. Hep üst üste geldi.
0: Mehmet nasıl?
1: Berbat. Allah'tan işe çıktı. Belki çalışır da unutur.
0: Babam?
1: Kimseyle konuşmuyor. Dili tutuldu sanki. Odaya kapandı. Beni bile istemiyor yanına. Dünyaya küstü.

0: Konuşmamız gerek baba. Biliyorum, kızgınsın bana. Belki ömür boyu benimle ne konuşacak, ne de affedeceksin.
1: Ne geldin öyleyse? Nedir lanıp duruyorsun?
0: Ayşe için geldim. Onlar için konuşuyorum. Tamam, kötü yoldayım. Beni kınamakta, yüzüme bakmamakta haklısın. Ama Ayşe, Emine, o pırıl pırıl kızcağızlar da mı suçlu? Kötülük bizde değil baba.

düzende, bu çarpık düzende, bu manyaklaşmış dünyada. Köyümüzde kalsaydık bunlar gelmezdi başımıza. Bu canavarlaşmış şehir yuttu bizi. Benim gibi yolunu sapıtanını da yuttu, Ayşe gibi masumunu da. Köyümüzde kalsak hangimiz lekelenirdik? Ben mi? Kızım mı? Gelinin mi? Belki bir başka olurdu yaşamımız. Belki öz oğluna sırt çevirmezdim. Bir hoş geldiğini çok görmezdim. Yardım için koşan oğlunu sessizlikle düşmanca karşılamazdım. Suç bizlerin değil baba, inan.

0: Direndin çıkmamak için. Fena mı oldu? Beşiktaş'tan Emirgan'a doğru gider, birer çay içeriz.
1: İşinden kalırsın demiştim.
0: En önemli işim sensin. En değer verdiğim varlık.

0: Demek olay saati başka yerdeydin.
1: Evet efendim, kanıtlayabilirim de. Diskotekteydik, arkadaşlarımla, Coşkun'la Vedat.
2: Yalan! Zaten üç kişiydiler savcı bey, biri de buydu.
0: Sen sus, sorunca konuşursun. Peki, bu delikanlıyı tanımıyorsan, olayla da ilgin yoksa neden kaçtın ondan?
1: Üstüme doğru gelince korktum. Anarşist falan sandım.
0: Sağcılıkla solculukla ilgin mi var?
1: Yok efendim, biz diskocuyuz. İşimiz müzik, sanat. Ama babam önemli insandır. Beni kaçırıp şantaj yaparlar diye düşündüm.
0: Kim senin baban?

0: Baba! Doğru mu işittiğim şeyler?
1: Evet.
0: Sersem! 3 kuruşluk mahalle kızları için rezil edeceksin beni! Mevkimi, itibarımı düşünmedin mi hiç?
1: Çok sarhoştum baba, hatırlamıyorum bile.
0: Öyleyse şunu unutma! İnkar edeceksin! Hep inkar! Gerisini avukatıma bırak!
2: Evet, devam edin, sizi dinliyorum!
3: Hep beraberdik Bay Yargıç, sabaha kadar diskodaydık!
1: Müzik dinledik, dans ettik, hep yanımızdaydı!
2: Tanıklık eden gençleri tanıyor musunuz?
3: En iyi müşterilerimdir! Hemen hemen her akşam gelirler!
2: Olay gecesi geldiler mi?
3: Sabahın 4'üne kadar bendeydiler! Diskoya ilk gelip son çıktılar!
4: Bütün gece dans edip eğlendik! Hep beraber diskotekten çıktık! Hatta beni evime onlar bıraktı!
5: Diskotekte çalışırım efendim, diz çökeyim! Ercan o gece saat 10'da geldi, Vedat ve Coşkun'la birlikte! Zaten üçü hiç ayrılmaz, kulübün abonesi gibidirler!
1: Şef garsonum! Söyleyeceğim başka bir şey yok! Üçü de sabaha kadar ayrılmadılar, hatta servislerini ben yaptım!
6: Yalan! Hepsi yalan söylüyor! Hepsi satılmış!
2: Yerinize oturun, sorduğum zaman konuşursunuz! Bak kızım, tanıklar üçünün de o gece kulüpte olduğunu söyledi. Yani olayın geçtiği saatlerde size saldıranlar başkaları olmasın?

0: Başkaları değildi Bay Yargıç, onlardı.
1: İyi düşün kızım, bak hatırlamaya çalış.
0: 1000 yıl geçse unutmam, unutamam. Onlardı, onlardı.
1: Oturabilirsiniz kızım. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesi için 20 Aralık 1979 Perşembe günü saat 11'e tahlik edilmiştir.
2: Bir dakika Sayın Yargıç. Türk Ceza Kanunu'nun 412. maddesine dayanarak müvekkillerimin duruşmalarının tutuksuz devamını ve kefaletle tahliyelerini talep ediyorum.
3: Abi!
4: Ömer oğlum!
3: Bırakın baba, gülüyor! Dağıtayım suratlarını! Bir de sen çıkma başına!
4: Karışma sen! Ömer, ne olur, sakin ol evladım.
3: Kabahat sende! Bu görünce bana bildir demiştim.
4: Polise verdik ya!
3: Verdim de gördünüz sizin yasalarınızı. 3 satılmış köpek yalancı şahitlik etti mi bitiyor iş. Neredeyse Ayşe ile Emine suçlu çıkacaktı.
5: Dur oğlum, mahkemenin sonu var daha.
3: Sonuç belli. Kurtulacaklar. Belli. Yarın arkası kalın.
6: Haklısın abi. Bu iş yasa işi değil, bilek işiymiş. Temizlemesi de bize düşüyor.
3: Niye yalan söyledin lan?
7: Ben mi yalan söyledim?
3: Buraya gel. Bağışla, başkası sandım. Buranın diskjokeyi vardı.
7: Benim.
3: Yalancı şahitlik eden öteki arıyorum.
7: Tanımıyorum. İşe bugün başladım.
8: Ne oluyor? Zorbalık mı?
9: Açılın lan! Karışmayın.
8: Bayların isteği ne?
3: Buranın sahibi.
8: Sahibi benim.
3: Ortağın falan var mı?
8: Eski sahibi ise aradığınız, burayı bana devredip Avrupa'ya uçtu.
3: Şef garson?
8: Bütün kadroyu değiştirdim.
10: Öteye gelmişler. Tahmin ettimdi. Verin paralarını, bir süre ortalıkta gözükmesinler. Yeni şahitlerin isimlerini yazdım. Onlara da paralarını verin. Tamam. Sizler de saklanacaksınız. İkinci mahkemeye kadar ortalıkta görünmeyin.
7: Otele gideriz.
10: Hayır. Kimsenin bulamayacağı bir yere. Kızın abileri kudurmuş dana gibi dört dönüyor. Yeni yaptırdığım iş yanında saklanacaksınız.
7: Han daha bitmedi ki baba. Köpek bağlasan durmaz orada.
10: Onu itlik ederken düşünecektiniz. Divan koydururum üst kata. Yiyecek içeceğinizi de yollarım. Mahkeme bitene dek.
7: Hapisiz yani.
10: Kurşunlanmaktan iyidir. Şimdi defolun karşımdan. Hadi!

0: Buyur.
1: Oo, sağ olun beyefendi, sağ olun. Tırlar gümrükten yağ gibi geçtiler.
2: Şimdilik ne tır ne gelecek silahlar. Başım iyice dertte. Gazeteleri görmüşsündür, biri benim oğlan. Sen kızın abilerini bul. Paraysa para, sana açık çek. İstediğini ver, iş ki ağızları kapansın. Baktın susmuyor, kendi metodunla hallet.
1: Emredersiniz, oğlunuz için üzülmeyin. Ona yardım görevimiz. Ben işi hallederim, yüreğiniz rahat olsun. Bilirsin Ömer, seni kardeş gibi severim.
3: Sağ olun.
1: Hayatımı kurtardın, sağ kolum oldun. Arkamda göz, önümde siper oldun. Yakınlığımı bilmem, anlatabiliyor muyum?
3: Evet.
1: Anlıyorsan, kız kardeşinin davasından vazgeçeceksin. Çocuklardan birinin babası benim çok yakınım olur.
3: Kirletilip canına kıyan da benim kız kardeşim.
1: Duygularını anlıyorum. Ama boyun eğmek zorundayız. Mecburuz.
3: Bütün yeraltı aleminin adından titredikleri Adanalı Kemal mi mecbur?
1: Evet. Polis niye uzağımızdan geçer? Silah dolu tırlarımızı, gümrük kapıları nasıl buyur eder sanıyoruz? Kabadayılıkla mı? Yoksa silah zoruyla mı? Bizim asıl kabadayılığımız, asıl silahımız... arkamızdakiler.
3: Anlıyorum.
1: Kız kardeşinin davasında da onlardan biri var işte. Ona söz verdim. Bu mesele kapanacak dedim.
3: Kapanmayacak.
1: İyi düşün Ömer. Beni de karşına alacaksın.
3: Tehdit mi?
1: Nasıl alırsan. Benden günah gitti.
3: Beraberliğimiz bitti. Bir daha karşılaşırsak... kendine dikkat et.
1: Sen de.

0: Afiyet olsun.
1: Yemeği bile yarım bırakıyorsun. Hala usanmadın mı onları aramaktan?
0: Hayır.
1: Sonu yok bu işin. Tanrı'ya bırakmaktan başka çare yok. Bu işten vazgeçmezsen senin de başın belaya girecek.
0: Öleceğimi bilsem gene de arayacağım.
1: Köyden göçerken karşı çıkmıştın. Kadınsı bir duyguydu. Ama doğruydu direnmen. Hata ettiğimi anlamak pahalıya oturdu bana.
2: Anahtar. Misafiriniz var, oda açık.
3: Ne işin var burada? Ne var? Ne bu halin kız?
4: Kız kardeşine saldıranların marifeti.
3: Neler sayıklıyorsun be?
4: Oğlanların resmini gazetelerde görmüştüm.
3: Kısa kes sonra.
4: Zurnik iki kızla beni bir işe yolladı. Zamparalar da seninkiler. Mahkemede fotoğrafı çıkanlar. Tanıdığımı belli etmedim. Ben cazgınlık etmesem gebertecekti manyaklar.
3: Neredeler söyle. Söyle ne istersen veririm. Kaç para istersen.
4: Dedikse fırsatçı değiliz. Saza yolun düşer de benle istersen o zaman keserim seni.
3: Karma karışığım Müzgan. Aptalca konuştum. Bağışla.
4: Etilerdeki koru inşaatın üst katında kalıyorlar.

0: Hayrola bu saatte işin ne?
1: Seninle birlikte gitmek için abi.
0: Hadi bakalım eve.
1: Saklama abi. Onların izini buldun. Ben de geleceğim.
0: Ne dedimse onu yap sen, eve dedim.
1: Hayır abi.
0: Hadi, attırma tepemi!
1: Bu benim de meselem abi. Ne olur, anla beni abi.

0: vazgeç.
1: Ne olur, yapma babacığım. Alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
1: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
6: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
6: Memnun oldum.
8: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
1: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
7: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
9: Hancı yarın 16.15'te TV4'te.
10: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Lof. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
15: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
16: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
20: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Obseso.
0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Merhaba, ben Ela Tokyos.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisidir?
6: Üzüm.
7: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik, abacus.

0: Marul. Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyorum.
2: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
7: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
8: Bırakın onu, not alırım onlar.
9: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
7: Şofer!
10: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
11: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
12: İsteriz, isteriz.
13: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
9: Dalga geçme, Azize için.
10: Sevemedim kara gözlüm seni.
11: Doğdu. Bu sensin Azize.
7: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
13: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
9: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
14: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
7: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
15: Kara gözlüm birazdan TV4'te.

0: Abicim niye? Neden böyle yaptın abi?
1: Ben zaten yanlıştaydım. Kaymıştım. Ama sen... Sen demişsin daha. Bozulmadan... Elini kana bulamadan... Kaç buradan. Git. Evlen Emine'yle. Geç ailenin başına. Anamı, babamı... Murat'ı... Benim için öp. Emine'yi de.
0: Abicim...

0: Nasılsın yengeç Rıza abimiz?
1: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
0: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
1: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pürsün be gelin.
1: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
0: Bu üç yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mıcı? Suslu Hüsniye seni piricik mahtumu yengeç Rıza'ya istemeye geliyor.
0: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
0: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocan olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
2: Sağ olun efendim. Benim için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
2: Hayrola? Dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
3: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
2: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
3: Sendeki kabiliyet bende olsa böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de valilerini ağlatırdım.
2: Yani sanat diye rakı sofralarına meze yapacağım ha? Alaturka yazacağıma hamallık yaparım daha iyi.
3: Zaten bu gidiş de öyle olacak galiba. Aa sahi, sana gene iş bulamadım, haberin olsun.

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurban o göze, ne bakarsın denize. Hamsi kurban o göze, ne bakarsın denize. Atarlar sana olta. Evet.
1: 250 gram karides verir misin?
3: Benimki yaramaz oğul, tazesi Aziz abladan.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak!
5: Ha.
4: Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi! Oynar oynar maşallah!
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker!
1: Ne askeri?
5: Yani papen! Dokuzla senin anlayacağın!
1: Ama tartmadınız ki!
5: Benim elimin hassasiyetliği eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana, fazlası var, eksiği yok!
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde!
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de!
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı! Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinaret değil! Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş, tutup bir gazetelik laf ediyorsun! Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir!
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak!
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı! Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız!
1: Bırakın onu, notalarım onlar! Bestem, bestelerim! Keman partisi, cello partisi, viola partisi...
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi! Seninki gıygıycı galiba! Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun! arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da!
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz! Bir de Chopin oluversin aralarında! Güle güle Chopin!
4: Gene bekleriz! Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
6: Demek bu radyoda düğmeyi çevirten dümbeleklerden!
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
7: Aziz baba! La fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, ne mi lazım?
1: Dinlemiyorum! Kız seni seviyor, değil! Hep biraz züppeymiş, olsun!
7: Dinlemiyorum dedim!
1: Babası milyoner, iki! Hacaymış, olsun! Üstelik Kürşit bey senin gibi bir damada dünden razı!
7: Ama ben kendimi parayla satmaya razı değilim.
1: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik!
7: Hayal kurmayı bırak oğlum!
1: Ancak Kürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
7: Kürşit Bey'in de... Tövbe tövbe! Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
1: Alaturk...
7: Alaturka deme!
1: Hamallık!
7: Hamallık!
1: Bulaşıkçılık?
7: Bulaşıkçılık!
1: Lağımcılık! Ha? Sabah mektebe giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah!

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten nefret olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
2: Evet.
1: Hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk Semra.
1: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
3: Memnun oldum. Çünkü o hippie müzikleri gerçek müzar olmaya başladı.
1: Bizler de mezarcı başı.
4: Uyuyacak. Zaten rutubet.
5: Hadi annem kapıyor.
1: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar, hadi, hadi.
2: Klasik müziğe olan aşkına hak verdim.
1: Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim.
0: Aman be çocuklar, alayı bırakın.
1: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
6: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın ona göre, anladın mı?
0: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş, müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
1: Dersler ne alemde?
0: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
7: Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
3: Notalara mı bakacaksın, bana mı?
0: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
3: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
8: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
3: Hoş bulduk efendim.
8: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
3: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
8: Aa, inat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eşşok bu musibetliklerde.
0: Ama baba.
8: Yalan mı diyorum kız? Benim müesseselerim maşallah hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem rahatlık gelir, hem de cebi bangonot.
3: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
8: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
0: Baba!
3: Ben müsaadenizi rica edecektim.
8: Değiştir bu kafayı, ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
3: Hoşça kalın amca.
0: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
3: Zahmet etme Semra.
0: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
8: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
9: Aslında bana gelin gelecek kız,

0: olduğunu bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım. Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan, erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
1: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
0: Aa, o ne biçim laf öyle?
1: O biçim işte.
0: Aa, kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
2: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim?
0: Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi.
3: Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dört cihetini şaşırtırım ben! Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin! Yoksa ağzını ense köküne kadar cart diye yırtıveririm!
0: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar, sen de utanmadan gülüyorsun!
4: Laçınsın çenek dutaysın lafa da ağızlarına çilit vurmak pahamı düşü! Biz senin kemazül evvelini filiruk! Açın kızıma laf dokundurmak için önce senin kirk hamam keselenmen lazım!
0: Aa, can kurtaran yok mu ayol? Bunlar el birliğiyle kalbime inmeye bilecek!
5: Hurşit beylere uğradın mı bugün?
6: Uğradım.
5: Semra nasıl?
6: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne! Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibine rastladım. Bakkalın, kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
5: Zavallı yavrum.
6: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun, yarından tez yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden. Çay için teşekkürler, hadi sen yat artık.
5: Allah gönlüne göre versin evladım.

0: Merhaba şoför.
1: Merhaba balıkçı güzeli. Ne haber?
2: Ne?
1: İşler mi? Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
2: Ne diye olacak şey diyemiş?
1: Ha?
2: Garsonluk iş diye mi?
1: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
2: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
1: Ne o?
2: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
1: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım. Niye indik ya?
2: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
1: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
2: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
0: Kademsizliğim motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmaktı, bendenize düştü tabii.
2: Madem bana yüklediniz suçu, bırakın da bir bakayım.
0: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
1: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
2: İşim bitince gelirim hemen.
1: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin, bana eyvallah. Ana ısmarladık. 12'yi geçirme.

0: Bakacağım. Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
1: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay beye vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: iyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de size götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Beren'i mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Haa, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan Hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
0: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
0: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş. Garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınızı
3: çalıyor.
0: Aman aman, hadi yürü.
1: Kim bu bey?
2: Gazinonun patronu, meşhur Arnavut Osman.
4: Kalkan balına bakın, usta keseri gibi. Kalkan balına bakın, usta keseri gibi.
0: Arkası bakar mısınız? Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
5: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: Aman be.
1: Köpeğe yazma bağlasalar fitsin. Kızı biraz eli yüzü düzgün gördün ya, bu defa da ağzın kapanıp gözlerine vurdu.
0: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğine iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
1: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
0: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
1: Keşke iyi nişanlasaydım onalını da kalın kafan kırılaydı.
0: Boşver, hepimizin cemazül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska komi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
1: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
0: Garson. Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze. Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, de bakayım.
1: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
2: Beni sokak mı zannetti bu herif?
3: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
2: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsun, zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
3: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
4: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
5: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
6: Lan ne var, ne oluyor ki?
2: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
3: Gazinocular kralı değil, peri padişahı olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
1: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
0: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
7: Taze balık, taze balık! Balıklar taze! Hadi derya kuzuları!
1: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi.
4: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
1: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rızacığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
2: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift lira ya!
1: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani enstitü mektebinde okuyan güzel işlerin babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rızacığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı değil tabii.
0: Az önce kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşüncesiz demi yüzüme vurdu. Ben de özür dilemek için geldim.
6: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
0: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
2: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
6: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
0: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
1: Bu da kim ki Rüstem efendi?
2: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
1: Aa, deli mi ne ayol? Sanki bir şey soran vardı da ona!
6: Şu herifin haline bak be!
2: Sağa bak!
6: Bu herifin nizami nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
2: Sokayı yutmuş lodos balığı gibi ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
8: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
2: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
8: bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!
9: Arkalarda bir yere oturalım, gazinocu milletine güven olmaz!
6: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak!
8: Kapıya da yakın olur!
2: Su koyu verirlerse çıngar çıkartırız! Ne yani, Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşse 40 tane şahidimiz var!
6: Lan ne be Gaysin, buyur desene!
10: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun! Şöyle buyurun!
2: Lodos balığı, ne haber?
6: Geç Hüsniye!
10: Buyurun, buyurun, buyurun! Affedersiniz, bir dakika!
6: Sıkıştım, geldim buraya! Uy anacığım! Uy gaybana çık! Sırla böyle kapıya!
10: Affedersiniz, böyle buyurun lütfen! Buyurun efendim, buyurun! Çekinmeyin! Geçin, geçin, şöyle geçin, geçin!
6: Geçin, geçin! Geçme gelin!
10: Çekil! Çekinmeyin efendim, buyurun.
2: Bu gece tezilatlı tarife galiba. Baksanıza müşteriler pek döküntü.
6: Olur, benim rica ederim. Kanıma gel, buraya oturalım.
10: Yoo, olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim.
6: Hocam, iyi, buraya oturalım. Gelin uşaklar.
10: Buraya, buraya, daha önemli.
6: Daha önemli. Çekinme gel.
10: Ya, bizim efendim, rahatınıza bakın.
6: Açmaz sayı, canım, buraya
10: oturalım. Dilediğiniz yere oturabilirsiniz.
6: Ben sıra kapımda gel.
10: Çekinmeyin içeride, buyurun, buyurun. Eyvah.
9: Şoför! Şey, affedersiniz.
2: Biraz dikkat etsene yahu.
9: Bir kusura bakmayın.
2: Ama çek, çek bir seni.
1: Pis diye babana ererler, sus!
11: Hay seni garson yaparız.
2: Boş ver be şoför, bunlar adam değil.
9: Rica ederim, karışmayın işime.
2: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
9: Meşgul olmayın benimle, rica ederim.
10: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim. Çocuklar temizlerler. Bez getirin oğlum, bez getirin. Ömrüne baksana evladım, dikkatsiz evler ne olacak? Sersem adamlar!
2: Tam sana layık müşteri işte.
5: Onlar müşteri değil, özel davetli.
2: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör.

0: demedim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be Chopin?

0: cochonnet. Tuttu işte yanayır.
1: Meraklanmayın, meraklanmayın efendim. Bu yemekler böyle hazırlanır.
0: Öyle mi? La bu riayet faizcilik mi ödeci oldu?
2: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
3: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
2: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
0: Lan nesi var bu garinin be?
4: Geçmiş olsun Handan abla.
2: Ah, hepimize geçmiş olsun, hepimize.
3: Ne diyor ayol bu?
2: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre, bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim. Herhalde bizi kırmaz.
3: Benden mi?
2: Hep beraber alkışlayalım.
5: Patron, patron engel olalım, zavallı kızı rezil edecek.
2: Hadi selam versene, bak seni alkışlıyorlar. Hadi yukarıda.
6: Merhaba abilerim, merhaba ablalarım. Süslü hanımlar, beyler, merhaba.
7: Allah korudu bizi!
2: Hadi, şarkı bekliyoruz.
6: Aa, ben şarkı bilmem ki!
3: Aa, niye bilmiyor musun kız?
7: Hadi be! Öylesine bir döktür ki... ...şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişmanız!
6: Abiciğim, sustursana şu tıngırtıyı! Alın şunu elimden yahu! Ben doğru düzgün şarkı markı bilmem ki! biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil.
8: İsteriz!
6: Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti.

0: dedim. Ne kızıyorsun bana, ne kızıyorsun bana?
1: Köşeklik kanında ne olacak?
2: Hamsi,

0: oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyundu ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz! İsteriz! İsteriz!
1: Ha,
2: i̇steriz!
1: Hadi!
0: Sahiden istiyor musunuz beni? Demek.
1: Evet mi, yoksa gene hayır mı?
0: Madem benim yerime siz evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada biz sonra konuşuruz Azize Hanım'la.
2: Kaç lira? Kaç lira? Kaç lira?
1: Daha acemi, ders filan alması lazım.
2: Kaç lira? Kaç lira?
1: 500! Gecede 500 veriyorum.
4: Olmaz! Az değil mi arkadaşlar?
2: Az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az,
1: az, az, 1 lira! 1 liradan da fazla olmaz ya!
2: Az, az, az, az, az, az, az, az, az, az, az,
4: susalım arkadaşlar, bir dakika susalım!
5: Handan kokanasını mı beğendiniz, Azize kızımı mı?
2: Azize! Azize! Azize! Azize!
5: Ne veriyorsun o benden kart karıyı?
2: Söyle! Söyle! Söyle!
1: 2000!
5: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
2: Güzel!
5: Şirin mi?
2: Şirin!
5: Sesi zaten boş ver! Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye!
1: 500 fazla, ha? 1000! 1000 daha 2000, 2000 daha 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! 3000!

上がったの。

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılıktı, oyunculuktu derken... ...bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Hayta oğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecirtlak sesi kesildi birden! Elektrik kesilmiş!
2: Oo, daha beter olayım kör olası! Fiyakana bakan da seni bir şey sanır! Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük! İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim!
1: Hakkın var Bediye abla! Çamaşır için çamaşır makinesi! Bulaşık kaplara bulaşık makinesi! Ekmek kızartmaya bile makine var! Peki, biz ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
0: Ha, makinaları bozar rahat ederiz! Hasedinden çatla emin düdük!
1: Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? Burası ne biçim yer, konu komşu hoş geldine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok.
2: Chopin!
3: Affedersiniz, rahatsız ettim.
2: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
3: Özür dilerim. Buraya bunu...
2: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
3: Çiçeği Osman Bey yolladı.
2: Osman Bey mi?
3: Osman Bey.
2: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
3: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
2: Bir kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var. Peki, Chopin niye küstü bana?
4: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
5: Yapma babacığım, alma o paraları.
6: Buranı gördüm ama... Kim olduğunu ispat edemiyorum size.
4: Beni elde etmek için çalmış olacak.
7: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
8: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
9: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
10: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
11: Hoş geldin.
12: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
11: Memnun oldum.
13: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
11: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
12: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
4: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
14: Hancı yarın 16.15'te TV4'te.
15: Can.
16: Dedeciğim.
15: Yoksa sen de mi bonus oldun?
16: Bonus kıllı.
15: Ne?
16: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
15: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
17: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
16: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
15: Yıkıldım şu an.
16: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
18: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
19: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2020.

Altı resmi sponsoru. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Akşamların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: akşamların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: ...dey diyor. Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
15: Kasa.
14: Marul.
11: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
0: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: gazinocular kralı olduysan benim sayemde oldun. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
1: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın düdük.
0: Şimdi cart diye yırtarım ağzını.

0: gelsin hele. Gelsin de o boya fıçısından çıkmış kalıpsız suratının coğrafyasını yassı kadayıfına çevireyim.
1: Hiç umutlanmasın, buranın temeline dinamit korumda yerimi gene o... ...yapma.
2: İşte, sana bahsettiğim Madame Surpik. Senin yetişmenle meşgul olacak. 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni.
3: Buyurasın yavrus.
0: Selamün aleyküm madama. 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha?
3: Havuuuy!
0: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama?
3: Bu küçüğü bir güzel ters yüz etmek lazım Gelos.
0: Tersim biraz kokar madama.
3: Yüzün de balık kokur. Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma giydirmekle icraata başlayabiliriz.
0: Kolay değil madama, kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz.
3: İlk dersimiz gustolu giyinmekten başlıyor.
0: Ne sustolusu be madam? Ben Külhan Bey miyim?
3: Sustalı değil kayalız, gustolu, gusto. Yani ya, ala moda uygun bir vaziyette, anlıyorsun he? Tak bakayım şunu kafana, bak güzel oldu, pek güzel oldu.
1: Kızı apakurya maskarasına çevirmeden şu derse atlayıverseniz kokana!
3: İkinci dersimiz dansın envai çeşidini öğrenmek.

0: 새끼야 보울순 욕사 모른테 보울순 대핀 메인엔단 소룰
1: Kusura bakma be madam, bu hava biraz bizim Karadeniz havalarına çalıyor da.
0: Burada içilir yavrus.
1: Bizde içilir madam. İmam suyu, anzorot, o da yoksa ispirto.
0: Sizde at yarışı vardır hipodromda.
1: Yok be madam, bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
0: Burada biriç oynar beyler, kanasta ya da bezik.
1: Bizde ise hüt, barbut, 66 ya da pişpirik.
0: Bu dersimizin mevzuatı oturma.
1: Hay Allah, oturmanın da dersi mi olurmuş madama?
0: Otur da görelim öyleyse. Sen oturma olsun, düpedüz çöke olsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kısmısı otururken bacağını biraz açmak ettiz.
1: Yok deve! Sen beni ne sandın madem?
0: Tabi mezuruyunan! Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan striptizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyöz bir edayla kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen...

0: açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak,
1: sensin! Devenin gözü! Etek bu madam, etek, yelken değil! Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışmam!
0: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
1: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor, ne dersi olacak bunun?
0: Nasıl konuşuyorsun, hele bir göster!
1: Alo, kimsin lan? Önce sen öt de kimi aradığını çakallayalım! Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra!
0: Su böyle konuşulur, ayıptır! Mektak'a dikkat et! Hello! Buyurunuz efendim! Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet! Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini?
1: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesmen neyin nesi madem, karşındaki telefonda görür mü sanki?
0: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç! Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
1: Hello!
2: Pek doğurur gibi, o ne biçim alo be! Azize, sen değil misin?
1: Gel de bu yampiriyle nazik konuş bakalım. Benim, ne olmuş?
2: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımız hitam buldu sanıyorsan, aldanıyorsun! Ayağını denk al!
1: Ne bağırıyorsun bir ayı, kibarlığın mektebi var! Yatak odası sesinle konuşsana!
2: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
1: O da benim, değil mi? İstersen üç gün, üç gece çıkmam!
2: Yalnız mısın odanda?
1: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval! O da benim! İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat!
2: Dinle beni kız! Hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun... ...o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen... ...bana da yengeç rızalık haram olsun!
1: Şüş! Kime posta koyuyorsun be? Senin karşında Temel Reis'in kızı Azize var! O koftiden şişimelerini başkasına oku inek! Kusura bakmam adam, yengeç bir adamdan sayılmaz!
0: Şimdi de müzik dersi!
1: Şimdi bu müzik mi yani?
0: Hem de müzikiyatın klasik cinsidir! Bizde anlayanı pek az ise de herkes bilir geçiniyor! Üç beş isim ezberlesin kafi! Boy poz göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın! Oh, Brahms'ı seversiniz!
1: He?
0: Brahms!
1: Brahms!
0: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum!
1: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor madem!
0: Wagner'i unutmazsın! Soran olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin!
1: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor bu Wagner?
0: Sonracığıma Tchaikovsky!
1: Bu zımbırtı kimin?
0: Bu en büyük romantik, Chopin!
1: Chopin mi?
0: He ya!
1: Ah canım, Chopin demek! Onu tanıyorum.

0: İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pekala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?
4: Allah Allah! Bu da kim ya?
5: Ha, vay canına! Azize o!
0: Olur şey değil doğrusu.
2: Azize ha?
0: Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik.
6: Kolay mı? 10 derste ters yüz etti bizim adam Sürpik. Oturup kalkmamızdan, oynadığımız iskambile kadar her şeyimiz değişti. Bak, sana ne getirdim?
2: Chopin!
6: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
2: İşleri ilerlettin mesela.
6: Ne demezsin! Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? Hadi, imtihan et beni! Brahms! Doğru mu söyledim?
2: Doğru!
6: Sonra Liszt'in Macar!

0: rapso dileme. Doğru. Oh, ikincisini çok beğenirim. Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı, neydi dur bakayım... Kahvoski.
1: Kahvoski.
0: Yoksa çay mıydı?
2: Ha, Çaykovski olmaz mı?
0: Tamam işte o! Ha Kahvoski, ha Çaykovski. Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... senin adaşın Chopin... bilmem neden... ben en çok onu seviyorum.
2: Azize! Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu... Didelerim kan ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
0: Bana müsaade.
2: Hmm.

0: bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet rezil!
0: Borşt köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucanı da havuç yarına doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Höst, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitli aşesi, süprüntü küfesi!
2: Veled-i Zina, kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin rızası,
2: At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
1: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin, ben onların hakkından gelirim!
2: Çekil ulan erkek müsveddesi!
0: Hey be! Yamanmışsın be Chopin! Herifleri iyice tayyare et!

0: ettin. Ah, kaşın kanıyor.
1: Hı, önemli değil.
0: Aa, olmaz, bize gideceğiz. Benim yüzümden oldu. Yaranı tamir etmeden bırakmam. Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum.
1: Merak etme, yatıyorum.
2: O uyuntu da ne ninnesi, nereden buldun?
0: Uyuntu filan değil, benim Chopin'im o.
2: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
0: Yok be Bedia abla, bizim gazinoda garson.
2: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla bu aşıkçıyla ne işin var?
0: Sazdan Orhan abinin arkadaşı, yabancı değil. Az önce benim yüzümden yengeç Rıza'yla kavga etti.
2: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
0: Osman bey gazinonun sahibi, keyfim hikayesi değil ya, ne derse desin. Hani yatıyordun?
1: Ameliyat mühim desene.
0: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım. İş yaparken lavabalilikten hoşlanmam.
1: Emredersiniz.

0: Şimdi söyle, Hande Hanım'ı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Sevdim, vallahi sevdim.

0: Benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor! Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum. Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin!
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım, katillerden biri benim. Ya öteki kim? Karagöz'üm. Kim bu Karagöz'de arkadaşım?
1: Dalga geçme, Azize için. Onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım elini.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağıma söz veriyorum. Meçhul bestekar.

0: Kara gözlüm.
1: Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana. Ha?
0: Sevemedim kara gözlüm. Seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?
0: Chopin! Yes, yes! Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous! Yes, you are very cultured! Yes, yes!
0: Kes be herif, bari sesini kes! Ettin bana edeceğini Chopin! İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alı can olsun.
2: Neyin var Allah aşkına? Bir şeyler sayıklıyordun.
3: Bir şeyim yok. Rüya görüyordum hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum. Müjdemi isterim. Uyan. Gerçek rüya başlıyor şimdi. Azize ile Hollywood'a gidiyorsun. Sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor.
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin. Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının, zengin olmanın yolları açıldı işte.
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben.
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim.
2: Bana işin aslını söyle Kenan. Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum. Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek, Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için.
2: Onu seviyorsun.
3: Onu değil, balıkçı güzeli Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum.
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum. Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin. Yahut... dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu, kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize, bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize! Seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Alimallah!
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi!
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu...

0: Ben yazdım Azize. Senin için aşkın şair yaptı beni. Sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
1: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum.
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
1: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış. Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Hı-hı. Buldum.
1: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi.
1: Nasıl biri? Adı neymiş? Anlasana Orhan abi.
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
1: Ne tuhaf! İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: Geldiniz demek.
1: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
0: Başka türlü mü? Yani nasıl?
1: Şey... Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Besteleriniz tamamen başka bir insanın... Yani insan hayalinde... Şey...
0: Buyurun, oturun.
1: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
0: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
1: Şey... Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki kabul etmenizi rica ediyor.
0: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
1: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
0: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
1: Yoksa öldü mü?
0: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
1: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
0: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Şimdi mutlu mu?
0: Kim?
1: Sevdiğiniz kadın.
0: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem, zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse, biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
1: Daha doğrusu bir iş teklifi, çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
0: Rock Hudson...
1: Hem parası da çok.
0: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız... ...terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili... Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri... ...denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünüz sokakları... ...dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
1: Hep kalmayacağım ki orada. İşim biter bitmez!
0: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak... ...şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında... ...yabancı kulaklara söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
1: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki!
0: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile küçük yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış, nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
1: Benden evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
1: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
2: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
4: Aziz hanımefendi geldiler efendim.
2: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var. Oh, hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bizi hayal alemlerine sürükleyecek eşsiz bir ses yıldızımızı muhterem Azize Hanım'ı takdim etmekle şeref duyarım.
3: Kenan, hasta mısın?
2: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular. Nereye kayboldunuz hemencecik? Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Allah mesut etsin.
2: Hadi güzelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken kargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.
3: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Azize yavrum.
1: Her şey bitti babacığım. Bütün hayallerim, aşkım, her şey. Şöhret, para insanı mutlu etmiyormuş meğer. Sevgiye ihtiyacım var baba. Dostluğa, şefkate. Kapanıp rahatça ağlayabileceğim sıcak bir göğüse ihtiyacım var. Artık beni bırakma baba, bırakma.
0: Yavrum.
2: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
3: Haksızlığa gelemiyorum, zorla mı?
2: Sana mı kalmış hak hukuk?
4: Güle güle abicim.
5: Hayırlı işler abi.
3: Sağ ol bacım.
6: Ya bitti, boşu boşuna beklemiş.
7: Aksaray bir, Aksaray bir.
2: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
3: Arabanın bonoları biter bitmez seni babandan isteteceğim.
6: Sen hamal mısın, avukat mı?
2: İnsan.
6: Çalıştığın üç günün ücreti, bir daha da görünme buralarda.
3: Para değil, iş istiyorum.
8: Ne parayı, ne de hediyelerini isterim senin.
9: Ya bak, bir şey mi dedin?
5: Onlara uyma abi.
9: Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
5: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
10: Bu dava benim de davam.
6: Sizler de saklanacaksınız.
11: İstanbul 79, birazdan TV4'te.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
15: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
16: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
17: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
16: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
18: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
16: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
19: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.

0: Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez laf

0: yıldır hep seninle.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti? Ben
4: nasıl, yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
7: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah, yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım.

0: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Sadece
7: durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
15: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
14: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: Yeni disk double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
1: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: yıldır hep seninle.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: faisait des... Niçin el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek! Hepinizin kardeşi! Ablası! Arkadaşı! Maskotu Azize'yim ben! Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Sen... Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
0: O benim işte! Kokla bak! Senin kara gözlün, balıkçı güzelin!
1: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: üşütmüşsün. Keşke ıhlamur yapsaydın.
1: Kokusunu sevmiyorum Meret'im.
2: İyi sabahlar.
1: Cümlemizi evladım.
3: Aslan abim benim. Çayını getireyim abi.
0: Otur oğlum.
1: Bu yeni işle de terslik edip kovulmazsın inşallah.
2: Haksızlığa gelemiyorum zorla mı?
1: Sana mı kalmış hak hukuk? Seninki güneşe karşı. Susmasını öğrenmezsen...
2: Öğrenemem baba. Herifler çalıp sömürecek, ben dilimi yutup oturacağım. Yok öyle şey. İnsanlar uyandı artık.
0: İnsanlar tüp gaz derdinde, tüp gaz. Ateşe yemek süremez oldular.
2: Kamyon akşam geldi, bugün dağıtacağız.
0: Bizimki de bitti bitecek.
2: Tamam ana, aklımda.
4: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Ne haber?
4: İyidir.
2: Yüzün güldüğüne göre araba tamirden çıktı.
4: Hem de nasıl, kız gibi oldu.
2: Bonolar?
4: Eli kulağında.
1: Yüklü borca girdi. Nasıl çıkacak diye uykularım kaçıyor.
2: Borç yiğidin kamçısıdır. Takma kafanı, ödenir.
4: Öyle, gece gündüz demeden çalışacağız. Sağ olun.
2: Bizimkiler.
0: Bir şey yemedin daha.
2: Arkadaşlara ayıp olur anne. Hoşça kalın.
4: Güle güle abi.
3: Güle güle abicim. Hayırlı işler abi.
2: Sağ ol bacım.
0: Rastgele yavrum.
2: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.

0: Hadi eyvallah.
1: Sana bir çay daha koymuştum.
0: Sağ ol, istemem.
2: Arabayla bırakayım baba.
0: Sağ ol, Rıza Usta bekliyor kahvede. İnşaat kaç adımlık yer zaten. Gene mi dolayacağız o mendeburu ha? Sanki kara kış.
1: Öksürüyorsun, göğsünü korur.
0: Tekne eskiyor, tekne. Gerisi hikaye ya.
3: Baba! Öğretmen eşofman istedi. 300 liraymış.
0: 300? Parayı sokaktan topluyoruz sanki.
4: Selamün aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Top oynadığını duyarsam karışma.
3: Ben de çorapla oynarım.
5: Koşma, düşeceksin.
2: Neden binmez oldu babam arabayı anlamıyorum.
3: Nedeni senin Emine.
5: Her şeyi biliyor.
2: Duymuş demek.
5: Nişanı bir an önce taksanız da rahatlasa herkes.
2: Arabanın bonoları bitmeden ne nişan ne bir şey. Önce ekmek teknesi. Allah'a ısmarladık Ayşe.
3: Güle güle abicim.
5: Güle güle aslanım. Güle güle. Allah kazadan beladan saklasın.
2: Sağ ol anacığım.
5: Nizam bakkala yağ gelmiş. Çabuk davranmazsan kuyruğun ucunu bulamayız.
3: Hemen gidiyorum anne.

Fabrika paydosunda bekle. Alırım seni.

0: 5 litre hakkın kalmış.
1: Evet ama sen 30 litre çek.
0: Anlamadım. Tamam abi.
2: Güzel kazak. Dün et kuyruğunda başladım. Yarın tüp gaz kuyruğunda biter.
3: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
2: Koca kamyon ya, bu kadar çabuk nasıl biter Nizam efendi?
3: Bayağı biter.
2: Biter. Kara borsadan el altından satarsan tabii.
3: Çok konuştun Remziye Hanım. Bitti diyorum. Hadi paydos, dağılın, dağılın.
2: Hırsızdan beter kızım, fakir fukaranın lokmasını çalmak.
4: Aksaray bir, Aksaray bir.
1: Sıkışsak olmaz mı?
4: Abiler rahatsız olmazsa olur. Biraz sıkışalım beyler.

0: Az daha düşüyordu. Baş dönmeleri sıklaştı.
1: İhtiyarlık.
0: Pansiyon de şuna. Doktora görün.
1: Sabah 300 küçüğe verdik. 500 de doktora verdik mi tamamdır. Zaten kıt kanaat geçiniyoruz.
0: Öyleyse düşöl daha iyi. Yozgatlı'yı yeni verdik toprağa.
1: Bizim gibilere toprağın üstü de bir, altı da boş ver.
2: Hadi iyisiniz. Bu ay bahşiş boldu. Haftalıklar cebe kalır.
3: Tüpleri kendin omuzla. Elin sırtın nasır tutsun. Sonra da bahşişi boğulmuş. Hepsinin gözü işçinin parasında.
4: Boş ver. Akşam kafaları çekelim mi, ne dersiniz?
5: Rakılı lüferli kayınısı bol bir masa ha?
4: Sonra Ömer abimizle doğru Cihansaz'a. Müjgan yengemize.

0: İstanbullu. Aslında Çorumluyuz. Babam satıp savup geldi çocukluğunda. Kaçıncı gelişim? Haftalığı aldık mı buradayım.
1: Kadir Kezzap mübarek. Hadi bana söyle. Hadi canım.
0: Başka bir şey söylesem falan?
1: Aa, ikinci sınıfa düşerim. Buradakilerin forsu ısmarlattığı ile ölçülür.
0: Tamam, haklısın da...
2: Arkadaşlar yardım edin, yükleyelim şunları.
3: Kalsın, dağıtıma paydos.
0: Herkes tüp gaz bekliyor patron.
3: Ne dedimse onu yapın, sevkiyat duracak.
0: Yazık bu millete. Kara borsa yüzünden evlerde tencere kaynamıyor. Buna hakkınız yok.
3: Uzattın, sen hamal mısın avukat mı?
0: İnsan.

0: Atın şu ukalayı dışarı.
1: Olur patron. Hadi bakalım dışarı.
2: Git lan.
3: Hadi.
2: Bakın. Ulan çekil. Satılmış köpekler. Bak ulan. Bırak.
3: Hadi.
0: Çalıştığın 3 günün ücreti. Bir daha da görünme buralarda.
2: Bunu bırakmayacağım senin yanına.
0: Başına bela arıyor serseri.
4: Hakkınızda ihbar var. Türk kara borsası yapıyormuşsunuz.
0: İşin özü kara borsa değil, kuyruk acısı memur bey. Müşterilere fazla fiyatla mal sattığı için işten çıkardım. Şimdi iftira ediyor.
2: Yalan, hepsi yalan.
0: Buyurun. Kamyon yüklendi, dağıtıma çıkıyor. Kara borsa yapsam dolu tüpler arabada değil, depoda olurdu. Öyle değil mi çocuklar?
5: Evet.
2: Konuş İsmet, sen söyle bari.
0: Durum açık ama gene de şikayetçi değilim. Beni rahat bıraksın yeter.
2: Bırakmayacağım. Elimden kurtulamayacaksınız.
4: Eşkıyalığı bırak delikanlı. Karakola çekersem hakkında pek hayırlı olmaz. Hadi işine.
2: Eşkıya olmadığımız kabahat.
0: Buyur yazıhaneye de bir yorgunluk çayı içeriz.
6: Sağ ol kızım. Teşekkür ederim.
7: Bir şey değil Hasan amca.
6: Maşallah. Emine'yi sokakta görsem tanımazdım.
8: Şimdiki kızlar çabuk serpiliyor.
7: Heyecandan az daha çayı babanın üstüne dökecektim. Abim de dışarıda 9 doğuruyordur. Hadi Sele Bey.
6: Aslında hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Emine'yi Mehmet'e istemeye geldik.
9: Siz istedinizse biz de verdik gitti. Mehmet gibi delikanlıya kızım helal olsun.
7: Heyecandan kalbim duracak, abimin durmuştur bile. Abi, abi! Ha? Tamam.
10: Allah!
7: Bir tutturdu hadi otele gidelim diye zor kurtuldum elinde.
11: Müjgan abla, arka masadan çağırıyorlar.
7: Merhabalar.
11: Masamıza hoş geldiniz.

0: Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Gidiyorsan kapı orada.
0: Yedin içtin, otele gidelim deyince peki dedin. Şimdi bize ekmek var mı lan?
1: Çek elini ulan!
0: Aa, lan bana ha! Bırakın lan!
2: Çık sen, çık!
0: Bırakın lan, çık! Çık!
2: Herhalde! Hadi!
0: Hadi!

0: Gel benimle. Sana iyi geceler. Ben de yatayım artık.
1: Bir daha ne zaman görürüm seni?
0: Cebinde paran olunca. Yoksa sana aşık falan mı olduğumu sandın? Sadece borcumu ödedim aslanım. Beni arzu edersen cebine bolca para koyup dükkana gelirsin. Güle güle canım.
2: Hey delikanlı, bir dakika!
3: Çık paraları! Bırak be kardeşim! Zaten işten kovulmuşum, anam ağlamış. Beni mi buldunuz soyacak?
4: Uzattım be, çık paraları dedik!
3: Hepsi bu.
2: Ulan cebinde 50 lira var! Adamım diye geziyorsun
4: be! Soyun elbiselerini!

0: işten çıkarılmana mı yanayım, soyup sobana çevrildiğine mi?
1: Beteri var baba. Hem soyup hem öldürüyorlar.
0: İşkiya dediğin eskiden dağda gezerdi.
2: Şimdi kente indi, her sokakta, her köşede. İti kopuğu, zengini patronu, hepsi haydut kesilmiş.
0: Kötülük kimsenin yanında kalmaz, yukarıda Allah var. Tövbe de Ömer. Hem memleketin polisi mahkemesi var. Yasalar yapışır yakasına.
2: Yasalar. Teraştan kutlamayı unuttum Mehmet, bağışla.
1: Aman be abi.
2: Emine iyi kızdır. Sevindim söz kesmenize. Bu zamanda el değmedik kız bulmak mesele. Bu ne?
1: Zordasın abi, lazım olur.
2: Senin derdin kendine yetiyor zaten, istemem.
1: Borç sahibi abi. İş bulunca ödersin.
2: Bulsam da ne yazar? 3 gün. Ardından kapı dışarı.
1: Dilinin belası abi. Görmezlikten gelip sussan...
2: Ben de şaşırdım be Mehmet. Bazen kafam atıyor. Ulan Ömer diyorum, dünyanın tek eşeği sen misin?
3: Çocuklar, yemek hazır.
2: Siz yiyin anne. Bu sinirler lokma geçmez boğazımdan.
3: Mantı yaptım. Senin için. Çok seversin.
1: Hadi abi.
2: Ver bir paket.
4: Buyur abi.
2: Kaça?
4: 25 lira abicim.
2: Ulan devletin 15 liralık sigarasını 25 liraya satmaya utanmıyor musunuz?
4: İşine gelirse ya, Allah'ım.
2: Soygun lan bu yaptığınız, yürü bakalım karakola!
4: Ne oluyor ya? Bıraksın abi! Ulan dünyada namuslu insan mı kaldım be?

0: edersen cebine bolca para koyup dükkana gelirsin.
1: Hemen başlıyor abi, şimdi başlıyor. Hiç yer yok abiciğim, numaralı koltuk var. Buyur abi.

0: bakacağım. Mahrum olmaya çalışanı tanıyamadım. Siz gidin abi. Durma buralarda kardeşim, çabuk tüy!
1: Milyonluk hal ağalığı sinemayı kana boyadı. Adanalı Kemal'in fedaisi Hüseyin, rakipleri Çakır Emin'in adamını vurdu. Ünlü kabadayıların hesaplaşmasında Adanalı Kemal yeraltı dünyasının en güçlüsü olduğunu kanıtladı. Adanalı Kemal.
2: İyi sıyırdık yakayı. Hüseyin'e hapiste iyi bakılsın. Ona da ailesine de para gönderin.
3: Peki abi.
4: Ömer adında biri geldi.
2: Kimmiş bu?
4: Beni görürse tanır dedi.
2: Al içeri.

0: Yaklaş delikanlı. Cesaretin sayesinde hayatımı kurtardın. Sana bir can borçluyum. Al. Bu bileğinin hakkı.
1: Kendini bana borçlu sayıyorsan, para değil, iş istiyorum.
0: Ne işi?
1: Senin emrinde ne iş olursa.

abi. Üf be abi, artist gibi olmuşsun. Sağ ol hadi.

0: Hoş geldin demeyecek misiniz bana?
1: Hoş geldin oğlum.
2: Birden yeni elbiseler, hediyeler... Nedir bu bulduğun iş? Seni bir ayda bambaşka türlü adam yapan bu iş... Hele son 15 gün için... Patronunla çıktığın iş seyahatinden karlı döndün... Halinden belli oluyor. Neler dönüyor, onu anlat.
0: Hayat baba, geç de olsa öğrendim.
2: Neyi?
0: Artık ezilmemeyi, kovulmamayı... Parasız kalmamayı. Sen de bundan sonra inşaat tepelerinde... Kışın ayazından donmayacaksın.
2: Donsam da kazandığım para alın terinle. Ya sen? Kim yanına girdiğin adam?
0: Kemal Bey. Namı diğer Adanalı Kemal.
2: Şu gazetelere geçen gangster Kemal mi?
0: Sadece kendine göre yasaları olan biri baba.
2: Ben yalnız devletin yasalarını tanırım. Evimde de o yasalara saygılı evlat. Ben 25 senedir kar demeden, kış demeden namusumla çalışıp bu boya getirdim sizi. Nereden kazanıldığı belli olmayan ne parayı ne de hediyelerini isterim senin.
0: Düne kadar namusumla çalışıp kazanmaya, yasalara saygılı olmaya, herkesi sevip saymaya çalıştım. Sonuç ne oldu? Sıfır. Bundan sonra kendi yasalarımı uygulayacağım. Ezeceğim.
2: Sus!
1: Hayır,
2: sus diyorum sana.
1: Hayır, yapma, ne olur vurma.
2: Bir daha bu eve gelme.

0: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
1: İstemem.
0: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
1: Ellerini kirletmediğin bir işte çalıştığın zaman alırım.
2: Ömer, oğlum, oğlum! Ömer, Ömer'im benim.
0: Üzme canını. Yaşam savaşı bu. Beni horladıkları, itip sömürdükleri, sokak köpeğine çevirdikleri günü alacaktın anne. Artık çok geç.

Ütüründe bir elbise vardı. Düşlerine girmişti. Onu getirdim sana. Eğer benden utanmaz giyersen çok sevinirim.

0: Tekstil, polis olabilir.
1: Oyunu durdurun.
2: Kağıtları, paraları ortadan kaldırın.
3: Kaldırın, kaldırın.
2: Kağıtları kaldırın.
3: Paraları da çabuk olun, çabuk.
2: Oyunu durdurun.
3: Hadi arkadaşlar.

0: halkın ulan! Ortalıkta tüysüz bir delikanlı türemiş. Onunla şöyle bir teşerrüf etmeye geldik. Kimmiş görelim.
1: Benim.
0: Demek Adanalı'nın yeni adamı sensin ha?
1: Evet. Hoş geldiniz.
0: Yaklaş. Geç otur karşıma.
1: Emirle oturmam ben.
0: Oo! Anlattıklarından daha küstah birine benziyorsun.
1: Çay kahve ne emredersiniz? Müşterilere, dostlarımızı çay kahveyle ağırlarız.
0: İstedik.
1: Ulan sensin.
0: Lan yıkarım burayı tepene.
1: Bir yemezsin.
0: Öp ulan yeri. Diz çök. Öp de gör nasıl yenirmiş.
1: Yeri ölüm öper. Ama canlıyken belim bükülmez.
0: Alırım ulan canını.
1: Aklını başına al İsmail. Bırak silahını. Öp alnımdan kucaklaşalım. Buradan dost ayrılır.

0: Canını bağışladım bu defa. Bir daha şaşırıp gelirsen cesedin çıkar buradan. Bas hadi! Oyununuza devam edin.
1: Beni çağırtmışsın patron.
2: Akşam kulüpte efsane olmuşsun gene. Anlattılar.
1: Önemli değil.
2: Dikkatli ol. Kıl payı sıyırmışsın.
1: Mecburdum.
2: Bu yolda senin gibi bir dost bazen silahtan bile değerli. Bizimki artık abi kardeş yakındı. Unutma bunu. Dün gecenin şerefine.
1: Sizin şerefinize.
3: Müjgan. İşte,

0: Bir oda rica edeceğiz. Oda dedik kardeşim.
1: Boş odamız yok.
0: Koca otelde boş oda yok mu?
1: Otel Amerikalıların.
0: Ne demek Amerikalıların? Bu memleket bizim mi, onların mı? Onların mı ha? Cevap versene.
1: Üstahlık etme, yok dedik işte.
0: Üstah baban dur ulan. Amerikan köpekleri. Açılın lan tepemden. Duvara doğru dizilin şöyle. Ya! Bana bak. Bu vatanda Amerikalıların değil Türklerin sözü geçer. Ben de Türk'üm. Odayı vereceksin. Hem de en iyisini, eşek gibi. Yoksa gebertirim lan seni.
1: Affedersiniz, bir yanlışlık oldu. Size otelin en iyi odasını vereceğim beyefendi. Beyefendiyi 402 numaralı odaya çıkarın.
0: Bundan sonra odayı devamlı kapatıyorum. Burada kalacağım. Şikayet falan gibi aptalca bir davranışta bulunmayacağınızı umarım.
2: Her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
3: Yapma babacığım, alma o paraları.
4: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
2: Beni elde etmek için çalmış olacak.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
6: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
7: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
2: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
3: Hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
3: Memnun oldum.
9: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
3: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
8: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
2: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
10: Hancı yarın 16.15'te TV4'te.
11: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
12: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
11: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
12: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
11: Suratı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
12: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
13: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
14: Kimisi bulunmaz, ben bilirim.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?

0: Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden.

0: Ben doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Ay, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile...

0: Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kurulu.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: İyi sabahlar. Bir dakika.
1: Hakkımı aldım.
0: Bu bahşişi.
1: Çok cömertsin.
0: Senden öğrendim.
1: İyi talebesin. Gene görüşelim.

0: İşte çıktı.
1: Abi dikkat et!
0: Mehmet, işin yok ya.

0: Hayır, iyi. Gidelim buradan. Çabuk. Zamanında yetişmesen taramışlardı. Hayatımı kurtardın Mehmet. Sağ ol.
1: Bugün denk rastladı. Ama bir dahasını bilemem. Yanlış yoldasın abi.
0: Doğru yoldayken ne oldu? İtilip kakıldım hep. Emeğimden çaldılar. Alın terimden çaldılar.
1: Öldürülmekten iyidir gene de.
0: O hayata yaşamak diyorsan eğer.
1: Evet abi. Sıkıntılı da olsa yaşamak tabii. Allah'a şükür karnımızı az çok doyuran bir ekmeğimiz, bir yuvamız vardı.
0: Ötekilerden eksiğimiz ne? Senin hayat dediğin sürünmek, zenginlerin artıklarıyla, sadakalarıyla yaşamak mı?
1: Hayat kurşun yağmuru altında ölüm korkusuyla yaşamak da değil abi. Bu hayattan vazgeç.
0: Bırak yakamı.
1: Anam çok üzülüyor. Kahroldu senin yüzünden. Ayşe de sen öyle. Babam utancından kahveye bile çıkmıyor.
0: Ve ne var utanacak?

0: Öyle bir nişan olacak ki cazı sazı tam komple.
1: Abimi çağıracağız değil mi? Sözünü unutmadın inşallah. Bu akşam bizi sinemaya götürecektin. Gene atlatırsa.
0: Tamam, gideriz. Bundan sonra şarkıcı filmlerine götüremezsiniz beni. Avaz avaz bir bağırışma, bir ağlaşma. Şarkı sözleri anlaşılsa yüreğim yanmaz.
1: Ben ağladım. Hele çocuğun gözleri kör olunca söylediği şarkı. Ben de çok beğendim.
0: Hadi canım siz de.

0: Muvaffak bir şey mi dedin?
1: Onlara uyma abi!
2: Evet aslanım, seni dinliyorum!
3: Nereye mi arıyorsunuz be, hadi basın yolunuza!
0: Basacağız tabii! Ama yola değil! Sana fazla gelir ikisi!
3: Ulan fırlama! Ulan bir şey!
0: Adnan'la

0: Hadi be! Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
1: Hadi be, kaçsanıza bakalım!
2: Hadi, hadi!

0: Bir haber var mı komiser bey?
1: Şimdilik hayır. Karakollara, tüm polis teşkilatına ilettik durumu.

0: Gene geliyorlar.
1: Korkmayın çocuklar. Ben ormanın korucusuyum.
2: Kızlar bulundu.
3: Oh, şükür Allah'ıma.
4: Neredeler?
2: Sarıyer'de, Sarıyer Karakolu'nda.

0: Mac.
1: Gazetede okudum, nasıl oldu?
2: Gazetede ne okudun söyle.
1: Ayşe nasıl anne? Nerede?
0: Odada.

Ayşe. Canım bacım. Her şey geçecek. Sen bizim gözümüzde hep eski Ayşe'sin. Tertemiz Ayşe'miz.

0: Emine nasıl?
1: Ayşe gibi. Bitti zavallı. Mahvoldular.
0: Bırakmam yanlarına bunu. Arabanın plakası?
1: Alamadım. Ama polise eşkalini verdim. Arabanın rengi, modeli, hepsini.
0: Plakayı alacaktın.
1: Polis umutlu. Komiser kısa zamanda yakalar, yasalar cezalarını verir dedi.
0: Verirler. Sen dua et de... Ensesi kalın bir... Oğlu ya da akrabası çıkmasın. Ben o zaman görürüm senin yasalarının kaç para ettiğini. O gibilerin hakkından yasa masa değil, bu gelir.
2: Sen bu işe karışma. Bu benim işim.
0: Ne demek senin işin?
2: Biri kardeşim, biri sözlüm.
0: Benim neyim ha? Benim de biri kardeşim, biri yengem. Bu dava ortak davamız koçum.

0: Ağlama artık Emine.
1: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
0: Sen değil Emine. Toplum utansın. Dünya çirkinleşti. Kötülerin dünyası oldu. Sen ne ilksin ne de son. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay.
1: Ama ben dayanamıyorum. Kendimden tiksiniyorum.
0: Seni çok seviyorum Emine. Hatta eskisinden çok. İnan.
1: Bu halimle mi? Rezil oldum.
0: Aksine yavrum. Daha da yüceldin gözümde.
1: Mehmet.
0: Felaketler yaklaştırır insanları. Şimdi daha bütünleştik seninle. Evleneceğiz yakında. Her şey daha iyi. Daha iyi olacak. Karım olacaksın.
2: Anladık ahbap. Masana çağırıp bir şey ısmarlamazsın. Ama Allah'ın selamı da mı parayla? Bir hata ettikse yani...
3: Bağışla. Karışırım çok.
2: Polisle falan mı?
3: Kız kardeşimle... bizim Mehmet'in nişanlısı Emine'yi... söylemesi bile zor.
2: Anlıyorum. Başlarına bir şey geldi.
3: Tecavüz. Hazmedemiyorum bir türlü. İkisi de pırlanta gibi kızdı. Temiz, neşe dolu. Nasıl kıydılar?
2: Hayvan mı arıyorsun memlekette?
3: Ah, bir bulabilsem.
2: Anlıyorum Ömer. Çok ama çok üzüldüm. Ama yine de şanslı kızlarmış. Başlarında senin gibi bir abileri, nişanlıları, ana babaları.
3: Olan olduktan sonra ne değişir?
2: Çok şey. Biri de bana tecavüz etmişti zorla. 14 yaşında bisküvi fabrikasında çalışan kimsesiz bir kızdım. Koruyanım, elimden tutanım olmadığı için... sonu karşında işte. Ya patlatanın masasına giden eğlenceli... bir nişanlım, bir babam, senin gibi bir abim olsaydı. Neyse, boş ver. Bir kader bilir miyim?

0: Üzülme Ömer. Olanlara en az senin kadar üzüldüm. İnan öz kızımın başına gelmiş gibi.
1: Sağ olun.
0: Kardeşim gibisin Ömer. Güvendiğim insansın. Yolumuz, kaderimiz bir. Tabii dertlerimiz de. Ama rahat ol. Bu dava benim de davam. Senin öfken benim de kinim. Söz veriyorum. Cezalarını görecekler. Kurtulamazlar elimizden.
2: Hasan Usta! Hasan Usta ne oldu?

0: Ana.
1: Oğlum.
0: Babamın ilaçları.
1: Sağ ol. Hep üst üste geldi.
0: Mehmet nasıl?
1: Berbat. Allah'tan işe çıktı. Belki çalışır da unutur.
0: Babam?
1: Kimseyle konuşmuyor. Dili tutuldu sanki. Odaya kapandı. Beni bile istemiyor yanına. Dünyaya küstü.

0: Konuşmamız gerek baba. Biliyorum, kızgınsın bana. Belki ömür boyu benimle ne konuşacak, ne de affedeceksin.
1: Ne geldin öyleyse? Nedirlanıp duruyorsun?
0: Ayşe için geldim. Onlar için konuşuyorum. Tamam, kötü yoldayım. Beni kınamakta, yüzüme bakmamakta haklısın. Ama Ayşe, Emine, o pırıl pırıl kızcağızlar da mı suçlu? Kötülük bizde değil baba, düzende. Bu çarpık düzende, bu manyaklaşmış dünyada. Köyümüzde kalsaydık bunlar gelmezdi başımıza. Bu canavarlaşmış şehir yuttu bizi. Benim gibi yolunu sapıtanını da yuttu, Ayşe gibi masumunu da. Köyümüzde kalsak hangimiz lekelenirdik? Ben mi? Kızım mı? Gelinin mi? Belki bir başka olurdu yaşamımız. Belki öz oğluna sırt çevirmezdim. Bir hoş geldiğini çok görmezdim. Yardım için koşan oğlunu sessizlikle düşmanca karşılamazdım. Suç bizlerin değil baba, inan.

0: Direndin çıkmamak için. Fena mı oldu? Beşiktaş'tan Emirkent'e doğru gider, birer çay içeriz.
1: İşinden kalırsın demiştim.
0: En önemli işim sensin. En değer verdiğim varlık.

0: Demek olay saati başka yerdeydin.
1: Evet efendim, kanıtlayabilirim de. Diskotekteydik, arkadaşlarımla, Coşkun'la Vedat.
2: Yalan! Zaten üç kişiydiler savcı bey, biri de buydu.
0: Sen sus, sorunca konuşursun. Peki, bu delikanlıyı tanımıyorsan, olayla da ilgin yoksa neden kaçtın ondan?
1: Üstüme doğru gelince korktum. Anarşist falan sandım.
0: Sağcılıkla solculukla ilgin mi var?
1: Yok efendim, biz diskocuyuz. İşimiz müzik, sanat. Ama babam önemli insandır. Beni kaçırıp şantaj yaparlar diye düşündüm.
0: Kim senin baban?

0: Baba! Doğru mu işittiğim şeyler?
1: Evet.
0: Sersem! 3 kuruşluk mahalle kızları için rezil edeceksin beni! Mevkimi, itibarımı düşünmedin mi hiç?
1: Çok sarhoştum baba, hatırlamıyorum bile.
0: Öyleyse şunu unutma! İnkar edeceksin! Hep inkar! Gerisini avukatıma bırak!
2: Evet, devam edin, sizi dinliyorum!
3: Hep beraberdik Bay Yargıç, sabaha kadar diskodaydık! Müzik dinledik, dans ettik, hep yanımızdaydı!
2: Tanıklık eden gençleri tanıyor musunuz?
3: En iyi müşterilerimdir! Hemen hemen her akşam gelirler!
2: Olay gecesi geldiler mi?
3: Sabahın 4'üne kadar bendeydiler! Diskoya ilk gelip son çıktılar!
4: Bütün gece dans edip eğlendik! Hep beraber diskotekten çıktık! Hatta beni evime onlar bıraktı!
5: Diskotekte çalışırım efendim, diz çok iyiyim! Ercan, o gece saat 10'da geldi. Vedat ve Coşkun'la birlikte. Zaten üçü hiç ayrılmaz. Kulübün abonesi gibidirler.
1: Şef garsonum! Söyleyeceğim başka bir şey yok. Üçü de sabaha kadar ayrılmadılar. Hatta servislerini ben yaptım.
6: Yalan! Hepsi yalan söylüyor! Hepsi satılmış!
2: Yerinize oturun, sorduğum zaman konuşursunuz. Bak kızım, tanıklar üçünün de o gece kulüpte olduğunu söyledi. Yani olayın geçtiği saatlerde size saldıranlar başkaları olmasın?
7: Başkaları değildi Bay Yargıç, onlardı.
2: İyi düşün kızım, bak hatırlamaya çalış.
7: 1000 yıl geçse unutmam, unutamam. Onlardı, onlardı!
2: Oturabilirsiniz kızım. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesi için 20 Aralık 1979 Perşembe günü saat 11'e tahlik edilmiştir.
3: Bir dakika Sayın Yargıç. Türk Ceza Kanunu'nun 412. maddesine dayanarak müvekkillerimin duruşmalarının tutuksuz devamını ve kefaletle tahliyelerini talep ediyorum.
8: Abi!
9: Ömer oğlum!
8: Bırakın baba, gülüyor! Dağıtayım suratlarını! Bir de sen çıkma başına!
9: Karışma sen!
2: Ömer, ne olur, sakin ol evladım!
8: Kabahat sende! Bu görünce bana bildir demiştim!
2: Polise verdik ya!
8: Verdim de gördünüz sizin yasalarınızı! 3 satılmış köpek yalancı şahitlik etti mi bitiyor iş! Neredeyse Ayşe ile Emine suçlu çıkacaktı!
2: Dur oğlum, mahkemenin sonu var daha!
8: Sonuç belli! Kurtulacaklar! Belli, p***nin arkası kalın!
6: Haklısın abi! Bu iş yasa işi değil, bilek işiymiş! Temizlemesi de bize düşüyor!
9: Niye yalan söyledin lan?
1: Ben mi yalan söyledim?
9: Buraya gel! Bağışla başkası sandım! Buranın diz çökeği vardı!
1: Benim!
9: Yalancı şahitlik eden öteki arıyorum!
1: Tanımıyorum, işe bugün başladım!
2: Ne oluyor, zorbalık mı?
6: Açılın lan, karışmayın!
2: Bayların isteği ne?
9: Buranın sahibi!
2: Sahibi benim!
9: Ortağın falan var mı?
2: Eski sahibi ise aradığınız, burayı bana devredip Avrupa'ya uçtu.
9: Şef garson?
2: Bütün kadroyu değiştirdim.
0: Oteye gelmişler. Tahmin ettimdi. Verin paralarını, bir süre ortalıkta gözükmesinler. Yeni şahitlerin isimlerini yazdım. Onlara da paralarını verin. Tamam. Sizler de saklanacaksınız. İkinci mahkemeye kadar ortalıkta görünmeyin.
1: Otele gideriz.
0: Hayır! Kimsenin bulamayacağı bir yere. Kızın abileri kudurmuş dana gibi dört dönüyor. Yeni yaptırdığım iş yanında saklanacaksınız.
1: Han daha bitmedi ki baba, köpek bağlasan durmaz orada.
0: Onu itlik ederken düşünecektiniz. Divan koydururum üst kata. Yiyecek içeceğinizi de yollarım, mahkeme bitene dek.
1: Hapisiz yani.
0: Kurşunlanmaktan iyidir. Şimdi defolun karşımdan. Hadi!

0: Buyur. Oo, sağ olun beyefendi, sağ olun. Tırlar gümrükten yağ gibi geçtiler.
1: Şimdilik ne tır ne gelecek silahlar. Başım iyice dertte. Gazeteleri görmüşsündür, biri benim oğlan. Sen kızın abilerini bul. Paraysa para, sana açık çek. İstediğini ver. İşki ağızları kapansın. Baktın susmuyor, kendi metodunla hallet.
0: Emredersiniz. Oğlunuz için üzülmeyin. Ona yardım görevimiz. Ben işi hallederim, yüreğiniz rahat olsun. Bilirsin Ömer, seni kardeş gibi severim.
2: Sağ olun.
0: Hayatımı kurtardın, sağ kolum oldun. Arkamda göz, önümde siper oldun. Yakınlığımı bilmem, anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
0: Anlıyorsan, kız kardeşinin davasından vazgeçeceksin. Çocuklardan birinin babası benim çok yakınım olur.
3: Kirletilip canına kıyan da benim kız kardeşim.
0: Duygularını anlıyorum. Ama boyun eğmek zorundayız. Mecburuz.
3: Bütün yeraltı aleminin adından titredikleri Adanalı Kemal mi mecbur?
0: Evet. Polis niye uzağımızdan geçer? Silah dolu tırlarımızı gümrük kapıları nasıl buyur eder sanıyoruz? Kabadayılıkla mı? Yoksa silah zoruyla mı? Bizim asıl kabadayılığımız, asıl silahımız arkamızdakiler.
3: Anlıyorum.
0: Kız kardeşinin davasında da onlardan biri var işte. Ona söz verdim. Bu mesele kapanacak dedim.
3: Kapanmayacak.
0: İyi düşün Ömer. Beni de karşına alacaksın.
3: Tehdit mi?
0: Nasıl alırsan. Benden günah gitti.
3: Beraberliğimiz bitti. Bir daha karşılaşırsak kendine dikkat et.
0: Sen de.

0: Afiyet olsun.
1: Yemeği bile yarım bırakıyorsun. Hala usanmadın mı onları aramaktan?
0: Hayır.
1: Sonu yok bu işin. Tanrı'ya bırakmaktan başka çare yok. Bu işten vazgeçmezsen senin de başın belaya girecek.
0: Öleceğimi bilsem gene de arayacağım.
1: Köyden göçerken karşı çıkmıştın. Kadınsı bir duyguydu. Ama doğruydu direnmen. Hata ettiğimi anlamak pahalıya oturdu bana.
2: Anahtar. Misafiriniz var, oda açık.
3: Ne işin var burada? Ne var? Ne bu halin kız?
4: Kız kardeşine saldıranların marifeti.
3: Neler sayıklıyorsun be?
4: Oğlanların resmini gazetelerde görmüştüm.
3: Kısa kes sonra.
4: Zurnik iki kızla beni bir işe yolladı. Zamparalar da seninkiler. Mahkemede fotoğrafı çıkanlar. Tanıdığımı belli etmedim. Bence azgınlık etmesem gebertecekti manyaklar.
3: Neredeler söyle. Söyle ne istersen veririm. Kaç para istersen.
4: Dedikse fırsatçı değiliz. Saza yolun düşer de benle istersen o zaman keserim seni.
3: Karma karışığım Müjgan. Aptalca konuştum. Bağışla.
4: Etilerdeki koru inşaatın üst katında kalıyorlar.

0: Hayrola bu saatten şimdi?
1: Seninle birlikte gitmek için abi.
0: Hadi bakalım eve.
1: Saklama abi. Onların izini buldun. Ben de geleceğim.
0: Ne dedimse onu yap sen, eve dedim.
1: Hayır abi.
0: Hadi, attırma tepemi!
1: Bu benim de meselem abi. Ne olur, anla beni abi.

0: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırak onu, not alırım onları.
2: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
0: Şofer!
3: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
4: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
5: İsteriz! İsteriz!
6: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
2: Dalga geçme, Azize için.
3: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
4: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
0: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
1: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyorum.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
7: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
0: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
8: Kara gözlüm birazdan TV4'te.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsın?

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz oradan gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmış.

0: Yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
2: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Çok iyi bir insandı o.
8: Peki neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
7: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
8: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
7: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
8: O büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
7: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
8: Asıl değişiklik sizde.
9: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam.
7: Ferit, ne arıyorsun burada?
8: Seni.
7: Beni mi?
3: Kezban yarın 18'de TV4'te.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
13: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
12: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
8: Bitti diyeceksin. Lan nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok büyük kovalyasınız.
13: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava asacağız bu sıraya daha.
12: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Abicim niye? Neden böyle yaptın abi?
1: Ben zaten yanlıştaydım. Kaymıştım. Ama sen... Sen demişsin daha. Bozulmadan... Elini kana bulamadan... Kaç buradan. Git. Evlen Emine'yle. Geç ailenin başına. Anamı, babamı... Murat'ı... Benim için öp. Emine'yi de.
0: Abicim...

0: İşleriniz o biçim aynalı olsun Temel Reis.
1: Sağ olasın yengeç Rıza abimiz.
0: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
1: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
0: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pearson be gelin.
0: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
1: Bu üç yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mıcı? Suslu Hüsniye seni pürücük mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğiz.
1: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
0: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocan olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
2: Sağ olun efendim. Benim için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
2: Hayrola, dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
3: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
2: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
3: Sendeki kabiliyet bende olsa böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de valilerini ağlatırdım.
2: Yani sanat diye rakı sofralarına meze yapacağım ha? Alaturka yazacağım ama hamallık yaparım daha iyi.
3: Zaten bu gidiş de öyle olacak galiba. Aa sahi, sana gene iş bulamadım, haberin olsun.

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurban o göze, ne bakarsın denize. Hamsi kurban o göze, ne bakarsın denize. Atarlar sana olta. Evet.
1: 250 gram karides verir misiniz?
3: Benimki yaramaz olta, azizi Aziz abla da.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak.
5: Ha.
4: Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi. Oynar oynar maşallah.
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker.
1: Ne askeri?
5: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
1: Ama tartmadınız ki.
5: Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana. Fazlası var, eksiği yok.
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinaret değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş. Tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, notalarım onlar. Bessem, bestelerim. Keman partisi, cello partisi, viola partisi.
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi. Seninki gıygıycı galiba. Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da.
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz. Bir de Chopin oluversin aralarında. Güle güle Chopin!
4: Gene bekleriz! Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
6: Demek bu radyoda düğmeyi çevirtendin meleklerden!
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
7: Aziz abla! Fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, neme lazım?
1: Dinlemiyorum! Kız seni seviyor değil! Biraz züppeymiş, olsun!
7: Dinlemiyorum dedim!
1: Babası milyoner iki! Hacaymış, olsun! Üstelik Kürşüt bey senin gibi bir damada dünden razı!
7: Ama ben kendimi parayla satmaya razı değilim.
1: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik.
7: Hayal kurmayı bırak oğlum.
1: Ancak Hürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
7: Hürşit Bey'in de... Tövbe tövbe. Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
1: Alaturk...
7: Alaturka deme.
1: Hamallık.
7: Hamallık.
1: Bulaşıkçılık.
7: Bulaşıkçılık.
1: Lağımcılık. Ha? Sabah mektebe giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah!

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten ifrit olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
2: Evet.
0: Hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk Semra.
0: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
3: Memnun oldum. Çünkü o hippie müzikleri gerçek müzar olmaya başladı.
0: Bizler de mezarcı başı.
4: Yücak! Zaten rutubetten nem kapıyor.
0: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar.

0: Hadi, hadi. Klasik müziğe olan aşkına hak verdim.
1: Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim.
0: Aman be çocuklar, alayı bırakın.
1: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
2: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın ona göre, anladın mı?
0: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş? Müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
1: Dersler ne alemde?
0: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
3: Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle.
4: Notalara mı bakacaksın, bana mı?
0: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
4: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
5: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
4: Hoş bulduk efendim.
5: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
4: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
5: Aa, inat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eşşok bu musibetliklerde.
0: Ama baba.
5: Yalan mı diyorum kız? Benim müesseselerim maşallah hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem rahatlık gelir, hem de cebi bangonot.
4: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
5: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
0: Baba!
4: Ben müsaadenizi rica edecektim.
5: Değiştir bu kafayı, ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
4: Hoşça kalın amca.
0: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
4: Zahmet etme Semra.
0: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
5: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
6: Aslında bana gelin gelecek kız kızlığını bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım. Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan, erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
7: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
6: Aa, o ne biçim laf öyle?
7: O biçim işte.
6: Aa. Kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
7: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim?
6: Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi.
8: Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dört cihetini şaşırtırım ben! Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin! Yoksa ağzını ense köküne kadar cart diye yırtıverim!
6: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar, sen de utanmadan gülüyorsun!
9: Laçınsın çenek tutaysın lafa da ağızlarına çilit vurmak pahamı düşü! Biz senin kemazül evvelini filiyoruk! Açın kızıma laf dokundurmak için önce senin kirkamam kesilinmen lazım!
6: Aa, can kurtaran yok!
5: Çık lan dışarı!
6: Bunlar el birliğiyle kalbime inmeyi verecek!
0: Hurşit beylere uğradın mı bugün?
4: Uğradım.
0: Semra nasıl?
4: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne! Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibine rastladım. Bakkalın, kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
0: Zavallı yavrum.
4: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun. Yarından tezi yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden. Çay için teşekkürler. Hadi sen yat artık.
0: Allah gönlüne göre versin evladım.

0: Ne haber?
1: Ha,
0: işler mi? Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
1: Ne diye olacak şey değilmiş?
0: Ha?
1: Garsonluk iş değil mi?
0: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
1: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
0: Ne o?
1: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
0: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım.
2: Niye indik ya?
1: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
0: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
1: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
3: Kademsizliği motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmakta bendenize düştü tabii.
1: Madem bana yükledin o suçu, bırakın da bir bakayım.
3: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
0: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
1: İşim bitince gelirim hemen.
0: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin, bana eyvallah. Anas balık. Aa, 12'yi geçirme, çıkacağım.
1: Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
3: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay bey, vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: İyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de size götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Birini mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Ha, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan Hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
0: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
0: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş. Garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınız iç çalıyor. Aman aman, hadi yürü.
1: Kim bu bey?
2: Gazinonun patronu, meşhur Arnavut Osman.

0: bakar mısınız? Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
1: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: Aman be.
1: Köpeğe yazma bağlasalar fitsin. Kızı biraz eli yüzü düzgün gördün ya, bu defa da ağzın kapanıp gözlerine vurdu.
0: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğini iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
1: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
0: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
1: Keşke iyi nişanlasaydım o nalını da kalın kafan kırılaydı.
0: Boşver, hepimizin cemaatül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska komi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
1: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
0: Garson! Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze. Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, hadi bakayım.
1: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
2: Beni sokak mı zannetti bu herif?
3: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
2: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsun, zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
3: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
4: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
5: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
6: Lan ne var, ne oluyor ki?
2: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
3: Gazinocular kralı değil, peri padişah olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
1: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
0: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
7: Taze balık, taze balık! Hadi balıklar taze! Hadi derya kuzuları!
1: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi.
4: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
1: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rızacığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
2: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift lira ya!
1: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani enstitü mektebinde okuyan güzel işlerin babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rızacığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı
0: değil
1: tabii.
0: Az önce kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşünce sistemi yüzüme vurdu. Ben de özür dilemek için geldim.
6: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
0: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
2: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
6: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
0: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
1: Bu da kim ki Rüstem efendi?
2: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
1: Deli mi ne ayol? Sanki bir şey soran vardı da ona!
6: Şu herifin haline bak be!
2: Sağ bak!
6: Bu herifin nizami nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
2: Sokayı yutmuş lodos balığı gibi ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
8: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
2: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
8: bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!
9: Arkalarda bir yere oturalım, gazinocu milletine güven olmaz!
6: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak!

0: doğru.
1: Su koyu verirlerse çıngar çıkartırız. Ne yani? Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşse 40 tane şahidimiz var.
2: Anne be Gaysin, buyur desene.
3: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Şöyle buyurun.
1: Lodos balığı, ne haber?
2: Görüşürüz diye.
3: Buyurun, buyurun, buyurun. Şey, affedersiniz.
2: Ah, sıkıştım, geldim buraya. Uy anacığım. Uy gaybana çık. Fırla böyle kapıya.
3: Şey, affedersiniz. Böyle, böyle buyurun lütfen. Buyurun efendim, buyurun. Çekinmeyin. Geçin, geçin, şöyle geçin, geçin. Geçin, geçin, geçin.
2: Geçin, geçin, geçin. Geçin, geçin.
3: Çekinmeyin efendim, buyurun.
1: Bu gece tenzilatlı tarife galiba. Baksanıza müşteriler pek döküntü.
2: Olur, benim rica ederim. Kelebe gelin buraya oturalım.
3: Yo, olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim.
2: Öyle mi? İyi, buraya oturalım. Gelin uşaklar.
3: Buraya, buraya, daha önemli.
2: Daha önemli. Evet. Çekinme gelin.
3: Buyurun efendim, rahatınıza bakın.
2: Açmaz ayı canım, buraya
3: oturalım. Dilediğiniz yere oturabilirsiniz.
2: Ben sıra kapımda gelin. Çekinmeyin içeride, buyurun, buyurun. Eyvah.
4: Şey, affedersiniz.
1: Biraz dikkat etsene yahut.
4: Bir kusura bakmayın.
1: Ama çek, çek bir sene. Pis diye babana derler, sus.
5: Ay seni garson yapalım.
1: Boş ver be Chopin, bunlar adam değil.
4: Rica ederim, karışmayın işime.
1: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
4: Meşgul olmayın benimle, rica ederim.
3: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim. Çocuklar temizlerler. Bez getirin oğlum, bez getirin. Üzüne baksana evladım, dikkatsiz herifler, ne olacak? Sersem adamlar!
1: Tam sana layık müşteri işte.
6: Onlar müşteri değil, özel davetli.
1: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör.

0: edeyim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be Chopin?

0: Rushdie Yanayrı.
1: Meraklanmayın, meraklanmayın efendim. Bu yemekler böyle hazırlanır.
0: Öyle mi? La bu riayet faiculuk mu ödeceğiz?
2: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
3: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
2: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
0: Lan nesi var bu garinin be?
4: Geçmiş olsun Handan abla.
2: Ah, hepimize geçmiş olsun, hepimize.
3: Ne diyor ayol bu?
2: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre, bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim, herhalde bizi kırmaz.
3: Benden mi?
2: Hep beraber alkışlayalım.
5: Patron, patron engel olalım, zavallı kızı rezil edecek.
2: Hadi selam versene, bak seni alkışlıyorlar.
3: Hadi, yukarıdana. Merhaba abilerim, merhaba ablalarım, süslü hanımlar, beyler, merhaba! Allah korudu bizi!
2: Hadi, şarkı bekliyoruz!
3: Aa, ben şarkı bilmem ki! Aa, niye bilmiyor musun kız? Öylesine bir döktür ki, şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişman olsun! Sana şu tıngırtıyı! Alın şunu elimden yahu! Ben doğru düzgün şarkı markı bilmem ki! Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. İsteriz! Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti.

Ne kızıyorsun bana, ne kızıyorsun bana? Köçeklik kanında ne olacak? Hamsi.

0: yine oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyundu ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz! İsteriz! İsteriz!
1: Ha,
2: i̇steriz!
1: Hadi!
0: Sahiden istiyor musunuz beni? Benden bıktınız demek.
1: Evet mi, yoksa gene hayır mı?
0: Madem benim yerime siz evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada biz sonra konuşuruz Azize Hanım'la.
2: Kaç lira, kaç lira, kaç lira?
1: Daha acemi, ders filan alması lazım.
2: Kaç lira, kaç lira?
1: 500! Gecede 500 veriyorum.
4: Olmaz! Az değil mi arkadaşlar?
2: Az! Az!
1: Be 1 lira! 1 liradan da fazla olmaz ya!
4: Susalım arkadaşlar, bir dakika susalım!
5: Handan kokanasını mı beğendiniz, Azize kızımı mı?
2: Azize! Azize! Azize! Azize!
5: Ne veriyorsun o benden kart karıyı?
2: Söyle! Söyle! Söyle!
1: 2000!
5: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
2: Güzel!
5: Şirin mi?
2: Şirin!
5: Sesi zaten boş ver! Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye!
1: 500 fazla ha?
2: 1000!
1: 1000 daha 2000, 2000 daha 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! Ah oynatacağım aklıma ya 3000! Aman Allah'ım yapmayın, acıyım bana! 3000 ne olur mu canım 3000? Parayı sokakta mı topladık ya?

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın.
1: Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
2: Yapma babacığım, alma o paraları.
3: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
5: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
1: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
2: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni. Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
2: Memnun oldum.
7: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
2: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
6: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
8: Hancı yarın 16.15'te TV4'te.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Sadece durula.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Yatırımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Yatırımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: günün kazananı Karun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,

0: yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kulu.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
7: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
6: Yıkıldın mı şu an?
7: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Cool.

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılık da oyunculuk da derken bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Hayta oğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecirtlak sesi kesildi birden. Elektrik kesilmiş.
1: Oh! Daha beter olayım kör olası. Fiyakana bakan da seni bir şey sanır. Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük. İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim.
2: Hakkı ver Bedi abla. Çamaşır için çamaşır makinesi. Bulaşık kaplara bulaşık makinesi. Ekmek kızartmaya bile makine var. Peki, biz ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
0: Ha, makinaları bozar rahat ederiz. Hasedinden çatla emin düdük!
2: Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? Burası ne biçim yer, konu komşu hoş geldine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok.
3: Chopin!
4: Affedersiniz, rahatsız ettim.
3: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
4: Özür dilerim. Buraya bunu...
3: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
4: Çiçeği Osman Bey yolladı.
3: Osman Bey mi?
4: Osman Bey.
3: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
4: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
3: Bir kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var.
2: Peki, Chopin niye küstü bana?

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
0: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: gazinocular kralı olduysan benim sayemde oldun. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
1: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın düdük.
0: Şimdi cart diye yırtarım ağzını!

0: Gelsin de o boya fıçısından çıkmış kalıpsız suratının coğrafyasını yassı kadayıfına çevireyim.
1: Hiç umutlanmasın, buranın temeline dinamit korum da yerimi gene o**ma!
2: İşte, sana bahsettiğim Madame Surpik. Senin yetişmenle meşgul olacak. 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni.
3: Buyurasın yavrus.
0: Selamün aleyküm madama. 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha?
3: Havuuuy!
0: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama?
3: Bu küçüğü bir güzel ters yüz etmek lazım Gelos.
0: Tersim biraz kokar madama.
3: Yüzüm de balık kokur. Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma

0: yemekle icraata başlayabiliriz.
1: Kolay değil madama, kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz.
0: İlk dersimiz gustolu giyinmekte maşlo.

0: 새끼야 보울순 욕사 모른테 보울순 대핀 메이는단 소름.
1: 그수라 박마 배마담 뭐 하마 비라스 비짐 카라데니 사발라나 차려요 다
0: 부라다 이칠리리 야브루스
1: 비즈데 이칠리리 마담 이맘 수유 안소롯 오다 욕사 이스피르토
0: Sizde at yarışı vardır hipodromda.
1: Yok be madam. Bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
0: Burada biriç oynar beyler. Kanasta ya da bezik.
1: Bizde ise hüt, barbut, 66 ya da pişpirik.
0: Bu dersimizin mevzuatı oturma.
1: Hay Allah, oturmanın da dersi mi olurmuş madama?
0: Otur da görelim öyleyse. Sen oturma olsun, düpedüz çöke olsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kısmısı otururken bacağını biraz açmak ettin.
1: Yok deve. Sen beni ne sandın madem?
0: Tabi mezuruyunan. Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan strip dizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyüz bir edayla kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sensin.
1: Devenin gözü. Etek bu madam, etek yelken değil. Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışmam.
0: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
1: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor, ne dersi olacak bunun?
0: Nasıl konuşuyorsun, hele bir göster.
1: Alo, kimsin lan? Önce sen ötte kimi aradığını çakallayalım. Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra.
0: Bu böyle konuşulur, ayıptır. Mektakke dikkat et. Hello, buyurunuz efendim. Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet. Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini.
1: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesme neyin nesi madem, karşındaki telefonda görür mü sanki?
0: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç. Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
1: Hello!
2: Ek doğurur gibi, o ne biçim alo be! Azize, sen değil misin?
1: Gel de bu yampiriyle nazik konuş bakalım. Benim, ne olmuş?
2: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımı sitem buldu sanıyorsan, aldanıyorsun. Ayağını denk al!
1: Ne bağırıyorsun be ayı, kibarlığın mektebi var. Yatak odası sesinle konuşsana.
2: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
1: O da benim değil mi? İstersen üç gün, üç gece çıkmam.
2: Yalnız mısın odanda?
1: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval? O da benim. İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat.
2: Dinle beni kız, hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun, o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen bana da yengeç rızalık haram olsun.
1: Şüş, kime posta koyuyorsun be? Senin karşında Temel Reis'in kızı Azize var. O koftiden şişimelerini başkasına oku inek. Kızıra bakmam adam, yengeç bu adamdan sayılmaz.
0: Şimdi de müzik dersi.
1: Şimdi bu müzik mi yani?
0: Hem de müzikiyatın klasik cinsidir. Bizde anlayanı pek az ise de herkes bilir geçiniyor. Üç beş isim ezberlesin kafi. Boy poz göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın. Oh, Brahms'ı seversiniz.
1: He?
0: Brahms.
1: Brahms.
0: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum.
1: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor bana.
0: Wagner'i unutmazsın. Soran olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin.
1: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor?

0: Bu Wagner.
1: Sonracığıma Çaykovski.
0: Bu zımbırtı kimin?
1: Bu en büyük romantik Chopin.
0: Chopin mi?
1: İyi ya.
0: Ah canım, Chopin demek. Onu tanıyorum.

0: İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?
4: Allah Allah! Bu da kim ya?
5: Ha, vay canına! Azize o!
4: Olur şey değil doğrusu.
2: Azize ha?
4: Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik.
6: Kolay mı? 10 derste ters düz etti bizim adam Sürpik. Oturup kalkmamızdan, oynadığımız iskambile kadar her şeyimiz değişti. Bak, sana ne getirdim.
3: Oo, Chopin!
6: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
2: İşleri ilerlettin mesela.
6: Oo, ne demezsin! Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? Hadi, imtihan et beni. Brahms! Doğru mu söyledim?
2: Doğru.
6: Sonra Liszt'in Macar Rapsodileri.
2: Doğru.
6: Oh, ikincisini çok beğenirim. Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı, neydi dur bakayım... Kahvoski.
4: Kahvoski.
6: Yoksa çay mıydı?
4: Ha, Çaykovski olmaz mı?
6: Tamam, işte o! Ha Kahvoski, ha Çaykovski! Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... senin adaşın Chopin... bilmem neden... ben en çok onu seviyorum.
5: Azize! Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu... Didelerim kan ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
6: Bana müsaade!
5: (Gülüyor)

0: bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi seninle de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet, rezil!
0: Hoş köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucan da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Hız, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitlaşesi, süprüntü küfesi!
2: Veled-i Zina, kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin rızasın,
2: hı? At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
3: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin, ben onların hakkından gelirim!
2: Çekil ulan erkek müsveddesi!

0: hedefleri iyice tayyare ettin. Aa, kaşın kanıyor.
1: Önemli değil.
0: Aa, olmaz, bize gideceğiz. Benim yüzümden oldu. Yaranı tamir etmeden bırakmam. Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum.
1: Merak etme, yatıyorum.
2: Bu uyuntu da nenin nesi, nereden buldun?
0: Uyuntu filan değil, benim şopenim o.
2: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
0: Yok be Bedi abla, bizim gazinoda garson.
2: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla, bulaşıkçıyla ne işin var?
0: Sazdan Orhan abinin arkadaşı, yabancı değil. Az önce benim yüzümden yengeç Rıza ile kavga etti.
2: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
0: Osman bey gazinonun sahibi, keyfim hikayesi diye ne derse desin. Hani yatıyordun?
1: Ameliyat mühim desene.
0: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım. İş yaparken lavabalilikten hoşlanmam.
1: Emredersiniz.

0: Şimdi söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz, deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Ay, sevdim, vallahi sevdim.

0: Benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor! Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum.
1: Ah! Donacaksın!
0: Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin.
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım. Katillerden biri benim. Ya öteki kim? Karagöz'üm. Kim bu Karagöz'de arkadaşım?
1: Dalga geçme. Azize için. Onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım eli.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağıma söz veriyorum. Meçhul bestekar. Karagöz'üm. Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana. Ha?
1: Sevemedim Karagöz'üm. Seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?
0: Chopin! Yes, yes! Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous! Yes, you are very cultured! Yes, yes!
0: Kes be herif! Bari sesini kes! Ettin bana edeceğini Chopin! İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alın can olsun.
2: Neyin var Allah aşkına? Bir şeyler sayıklıyordun.
3: Bir şeyim yok. Rüya görüyordum hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum. Müjdemi isterim. Uyan. Gerçek rüya başlıyor şimdi. Azize ile Hollywood'a gidiyorsun. Sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor.
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin. Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının zengin olmanın yolları açıldı işte.
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben.
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim.
2: Bana işin aslını söyle Kenan. Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum. Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek... ...Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için.
2: Onu seviyorsun.
3: Onu değil... Balıkçı güzeli Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum.
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum. Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin. Yahut... dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu... ...kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna... ...benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize... ...bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize! Seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... ...aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... ...temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Alimallah.
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi.
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu...
5: Ben yazdım Azize. Senin için... ...aşkın şair yaptı beni. Sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca...
0: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum.
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
0: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış. Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Buldum.
0: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi.
0: Nasıl biri? Adı neymiş? Anlasana Orhan abi.
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
0: Ne tuhaf. İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: sen?
1: Geldiniz demek.
0: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
1: Başka türlü mü? Yani nasıl?
0: Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Besteleriniz tamamen başka bir insanın... Yani insan hayalinde...
1: Buyurun, oturun.
0: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
1: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
0: Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki...

0: kabul etmenizi rica ediyor.
1: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
0: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
1: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
0: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
0: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Şimdi mutlu mu?
1: Kim?
0: Sevdiğiniz kadın.
1: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem. Zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse. Biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
0: Daha doğrusu bir iş teklifi, çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
1: Rock Hudson.
0: Hem parası da çok.
1: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız, terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili. Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri, denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünüz sokakları, dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
0: Hep kalmayacağım ki orada. İşim biter bitmez.
1: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak, şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında yabancı kulaklara söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
0: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki.
1: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile küçük yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış, nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
1: Benle evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
1: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
4: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
5: Azize hanımefendi geldiler efendim.
4: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var.
6: Hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun.
2: Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bizi hayal alemlerine sürükleyecek eşsiz bir ses yıldızımızı muhterem Azize Hanım'ı takdim etmekle şeref duyarım.
3: Kenan, hasta mısın?
4: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular.
2: Nereye kayboldunuz hemencecik?
4: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Allah mesut etsin.
2: Hadi güzelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken kargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.
3: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybeder.

0: Azize yavrum.
1: Her şey bitti babacığım. Bütün hayallerim, aşkım, her şey. Şöhret, para insanı mutlu etmiyormuş meğer. Sevgiye ihtiyacım var baba. Dostluğa, şefkate. Kapanıp rahatça ağlayabileceğim sıcak bir göğüse ihtiyacım var. Artık beni bırakma baba, bırakma.
0: Yavrum.
2: Çok iyi bir insandı o.
3: Peki neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
2: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
3: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
2: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
4: O büyük yardımdan sonra Ferit Lale ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
2: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
3: Asıl değişiklik sizde.

0: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam.
1: Ferit, ne arıyorsun burada?
2: Seni.
1: Beni mi?
3: Kezban, yarın 18'de TV4'te.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Evet sevgili Dimes Kulaymik sevenler. Very delicious dedik.
10: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
9: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulaymik. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Sadece
4: dururlar. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni disk double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşa

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: için el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek! Hepinizin kardeşi! Ablası! Arkadaşı! Maskotu Azize'yim ben! Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Sen... Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
0: O benim işte! Kokla bak! Senin kara gözlün, balıkçı güzelin!
1: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: üşütmüşsün. Keşke ıhlamur yapsaydın.
1: Kokusunu sevmiyorum Meret'im.
2: İyi sabahlar.
1: Cümlemiz evladım.
3: Aslan abim benim.
4: Çayını getireyim abi.
0: Otur oğlum.
1: Bu yeni işte de terslik edip kovulmazsın inşallah.
2: Haksızlığa gelemiyorum zorla mı?
1: Sana mı kalmış hak hukuk? Seninki güneşe karşı. Susmasını öğrenmezsen...
2: Öğrenemem baba. Herifler çalıp sömürecek, ben dilimi yutup oturacağım. Yok öyle şey. İnsanlar uyandı artık.
0: İnsanlar tüp gaz derdinde, tüp gaz. Ateşe yemek süremez oldular.
2: Kamyon akşam geldi, bugün dağıtacağız.
0: Bizimki de bitti bitecek.
2: Tamam ana, aklımda.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
2: Ne haber?
5: İyidir.
2: Yüzün güldüğüne göre araba tamirden çıktı.
5: Hem de nasıl, kız gibi oldu.
2: Bonolar?
5: Eli kulağında.
1: Yüklü borca girdi. Nasıl çıkacak diye uykularım kaçıyor.
2: Borç yiğidin kamçısıdır. Takma kafanı, ödenir.
5: Öyle, gece gündüz demeden çalışacağız. Sağ olun.
2: Bizimkiler.
0: Bir şey yemedin daha.
2: Arkadaşlara ayıp olur anne. Hoşça kalın.
5: Güle güle abi.
4: Güle güle abicim.
3: Hayırlı işler abi.
2: Sağ ol bacım.
0: Rast gide yavrum.
2: Merhaba çocuklar.
5: Merhaba.

0: Hadi eyvallah.
1: Sana bir çay daha koymuştum.
0: Sağ ol, istemem.
2: Arabayla bırakayım baba.
0: Sağ ol, Rıza Usta bekliyor kahvede. İnşaat kaç adımlık yer zaten. Gene mi dolayacağız o mendeburu ha? Sanki kara kış.
1: Öksürüyorsun, göğsünü korur.
0: Tekne eskiyor, tekne. Gerisi hikaye ya.
3: Baba! Öğretmen eşofman istedi, 300 liraymış.
0: 300? Parayı sokaktan topluyoruz sanki.
4: Selamün aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Top oynadığını duyarsam karışma.
3: Ben de çorapla oynarım.
5: Koşma, düşeceksin.
2: Neden binmez oldu babam arabayı anlamıyorum.
3: Nedeni senin Emine.
5: Her şeyi biliyor.
2: Duymuş demek.
5: Nişanı bir an önce taksanız da rahatlasa herkes.
2: Arabanın bonoları bitmeden ne nişan ne bir şey. Önce ekmek teknesi. Allah'a ısmarladık Ayşe.
3: Güle güle abicim.
5: Güle güle aslanım, güle güle. Allah kazadan beladan saklasın.
2: Sağ ol anacığım.
5: Nizam bakkala yağ gelmiş. Çabuk davranmazsan kuyruğun ucunu bulamayız.
3: Hemen gidiyorum anne.

Fabrika paydosunda bekle. Alırım seni.

0: 5 litre hakkın kalmış.
1: Evet ama sen 30 litre çek.
0: Anlamadım. Tamam abi.
2: Güzel kazak. Dün et kuyruğunda başladım. Yarın tüp gaz kuyruğunda biter.
3: Ya bitti. Boşu boşuna beklemiş.
4: Koca kamyon ya, bu kadar çabuk nasıl biter Nizam efendi?
3: Bayağı biter.
4: Biter. Karaboksadan el altından satarsan tabii.
3: Çok konuştun Remzi Hanım. Bitti diyorum. Haydi paydos, dağılın, dağılın.
4: Hırsızdan beter kızım, fakir fukaranın lokmasını çalmak.
5: Aksaray bir, Aksaray bir.
6: Sıkışsak olmaz mı?
5: Abiler rahatsız olmazsa olur. Biraz sıkışalım beyler.

0: Hepsinin gözü işçinin parasında.
1: Boş ver. Akşam kafaları çekelim mi, ne dersiniz?
2: Rakılı lüferli kayınısı bol masa ha?
1: Sonra Ömer abimizle doğru Cihansız'a, Müjgan yengemize.

0: İstanbullu. Aslında Çorumluyuz. Babam satıp savup geldi çocukluğunda. Kaçıncı gelişim? Haftalığı aldık mı buradayım.
1: Kadir Kezzap mübarek. Hadi bana söyle. Hadi canım.
0: Başka bir şey söylesem falan?
1: Aa, ikinci sınıfa düşerim. Buradakilerin forsu ısmarlattığı şeyle ölçülür.
0: Tamam, haklısın da...
2: Arkadaşlar yardım edin, yükleyelim şunları.
3: Kalsın, dağıtıma paydos.
0: Herkes tüp gaz bekliyor patron.
3: Ne dedimse onu yapın, sevkiyat duracak.
2: Yazık bu millete. Kara borsa yüzünden evlerde tencere kaynamıyor. Buna hakkınız yok.
3: Uzattın, sen hamal mısın avukat mı?
2: İnsan.

0: Atın şu ukalayı dışarı.
1: Olur patron. Hadi bakalım dışarı.
0: Git lan.
2: Hadi dedi. Ulan çekil. Satılmış köpekler. Bak ulan.
0: Çalıştığın 3 günün ücreti. Bir daha da görünme buralarda.
3: Bunu bırakmayacağım senin yanına.
0: Başına bela arıyor serseri.
4: Hakkınızda ihbar var. Türk kara borsası yapıyormuşsunuz.
0: İşin özü kara borsa değil, kuyruk acısı memur bey. Müşterilere fazla fiyatla mal sattığı için işten çıkardım. Şimdi iftira ediyor.
2: Yalan, hepsi yalan.
0: Buyurun. Kamyon yüklendi, dağıtıma çıkıyor. Kara borsa yapsam dolu tüpler arabada değil, depoda olurdu. Öyle değil mi çocuklar?
5: Evet.
2: Konuş İsmet, sen söyle bari.
0: Durum açık ama gene de şikayetçi değilim. Beni rahat bıraksın yeter.
2: Bırakmayacağım. Elimden kurtulamayacaksınız.
4: Eşkıyalığı bırak delikanlı. Karakola çekersem hakkında pek hayırlı olmaz. Hadi işine.
2: Eşkıya olmadığımız kabahat.
0: Buyur yazıhaneye de bir yorgunluk çayı içeriz.
3: Sağ ol kızım. Teşekkür ederim.
6: Bir şey değil Hasan amca.
3: Maşallah. Emine'yi sokakta görsem tanımazdım.
7: Şimdiki kızlar çabuk serpiliyor.
6: Heyecandan az daha çayı babanın üstüne dökecektim. Abim de dışarıda 9 doğuruyordur. Hadi Sene Bey.
3: Aslında hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Emine'yi Mehmet'e istemeye geldik.
2: Siz istedinizse biz de verdik gitti. Mehmet gibi delikanlıya kızım helal olsun.
6: Heyecandan kalbim duracak, abimin durmuştur bile. Abi, abi! Ha? Tamam, tamam!
8: Allah!
6: Bir tutturdu, hadi otele gidelim diye zor kurtuldum elinden.
9: Müjgan abla, arka masadan çağırıyorlar.

0: Hadi bakalım gidiyoruz.
1: Gidiyorsan kapı orada.
0: Yedin içtin, otele gidelim deyince peki dedin. Şimdi bize ekmek var mı lan?
1: Çek elini ulan!
0: Aa, lan bana ha! Bırakın lan!
2: Çık şerdi!
0: Çık! Bırakın
2: lan!
0: Çık!
2: Çık! Hadi!

0: Gel benimle. Sana iyi geceler. Ben de yatayım artık.
1: Bir daha ne zaman görürüm seni?
0: Cebinde paran olunca. Yoksa sana aşık falan mı olduğumu sandın? Sadece borcumu ödedim aslanım. Beni arzu edersen cebine bolca para koyup dükkana gelirsin. Güle güle canım.
2: Hey delikanlı, bir dakika.
3: Çık paraları. Bırak be kardeşim. Zaten işten kovulmuşum, anam ağlamış. Beni de buldunuz soyacak.
4: Uzattım be, çık paraları dedik.
3: Hepsi bu.
2: Ulan cebinde 50 lira var. Adamım diye geziyorsun.
4: Soyun elbiselerini.

0: İşten çıkarılmana mı yanayım, soyup sobana çevrildiğine mi?
1: Beteri var baba. Hem soyup hem öldürüyorlar.
0: İşkiya dediğin eskiden dağda gezerdi.
2: Şimdi kente indi, her sokakta, her köşede. İti kopuğu, zengini patronu, hepsi haydut kesilmiş.
0: Kötülük kimsenin yanında kalmaz, yukarıda Allah var. Tövbe de Ömer. Hem memleketin polisi mahkemesi var. Yasalar yapışır yakasına.
2: Yasalar. Teraştan kutlamayı unuttum Mehmet, bağışla.
1: Aman be abi.
2: Emine iyi kızdır. Sevindim söz kesmenize. Bu zamanda el değmedi kız bulmak mesele. Bu ne?
1: Zordasın abi, lazım olur.
2: Senin derdin kendine yetiyor zaten, istemem.
1: Borç sahibi abi. İş bulunca ödersin.
2: Bulsam da ne yazar? 3 gün. Ardından kapı dışarı.
1: Dilinin belası abi. Görmezlikten gelip sussan...
2: Ben de şaşırdım be Mehmet. Bazen kafam atıyor. Ulan Ömer diyorum, dünyanın tek eşeği sen misin?
3: Çocuklar, yemek hazır.
2: Siz yiyin anne. Bu sinirler lokma geçmez boğazımdan.
3: Mantı yaptım. Senin için. Çok seversin.
1: Hadi abi.
2: Ver bir paket.
4: Buyur abi.
2: Kaça?
4: 25 lira abicim.
2: Ulan devletin 15 liralık sigarasını 25 liraya satmaya utanmıyor musunuz?
4: İşine gelirse ya, Allah Allah.
2: Soygun lan bu yaptığınız, yürü bakalım karakola!
4: Ne oluyor ya? Bıraksana abi! Ulan dünyada namuslu insan mı kaldım be?

0: Gemi'nin kiralık adamı. Mahrum olmaya çalışanı tanıyamadım. Siz gidin abi. Durma buralarda kardeşim, çabuk tüy!
1: Milyonluk hal ağalığı sinemayı kana boyadı. Adanalı Kemal'in fedaisi Hüseyin, rakipleri Çakır Emin'in adamını vurdu. Ünlü kabadayıların hesaplaşmasında Adanalı Kemal yeraltı dünyasının en güçlüsü olduğunu kanıtladı. Adanalı Kemal.
2: İyi sıyırdık yakayı. Hüseyin'e hapiste iyi bakılsın. Ona da ailesine de para gönderin.
3: Peki abi.
4: Ömer adında biri geldi.
2: Kimmiş bu?
4: Beni görürse tanır dedi.
2: Al içeri.

0: Yaklaş delikanlı. Cesaretin sayesinde hayatımı kurtardın. Sana bir can borçluyum. Al. Bu bileğinin hakkı.
1: Kendini bana borçlu sayıyorsan, para değil, iş istiyorum.
0: Ne işi?
1: Senin emrinde ne iş olursa.

Abi! Üf be abi! Artist gibi olmuşsun! Sağ ol hadi!

0: Hoş geldin demeyecek misiniz bana?
1: Hoş geldin oğlum.
2: Birden yeni elbiseler, hediyeler... Nedir bu bulduğun iş? Seni bir ayda bambaşka türlü adam yapan bu iş... Hele son 15 gün için... Patronunla çıktığın iş seyahatinden karlı döndün... Halinden belli oluyor. Neler dönüyor, onu anlat.
0: Hayat baba, geç de olsa öğrendim.
2: Neyi?
0: Artık ezilmemeyi, kovulmamayı... Parasız kalmamayı. Sen de bundan sonra inşaat tepelerinde... Kışın ayazından donmayacaksın.
2: Donsam da kazandığım para alın terinle. Ya sen? Kim yanına girdiğin adam?
0: Kemal Bey. Namı diğer Adanalı Kemal.
2: Şu gazetelere geçen gangster Kemal mi?
0: Sadece kendine göre yasaları olan biri baba.
2: Ben yalnız devletin yasalarını tanırım. Evimde de o yasalara saygılı evlat. Ben 25 senedir kar demeden, kış demeden namusumla çalışıp bu boya getirdim sizi. Nereden kazanıldığı belli olmayan ne parayı ne de hediyelerini isterim senin.
0: Düne kadar namusumla çalışıp kazanmaya, yasalara saygılı olmaya, herkesi sevip saymaya çalıştım. Sonuç ne oldu? Sıfır. Bundan sonra kendi yasalarımı uygulayacağım. Ezeceğim.
2: Sus!
1: Hayır,
2: sus diyorum sana.
1: Hayır, yapma.
2: Bir daha bu eve gelme!

0: Borç vermiştin bana, beni işten kovdukları gün.
1: İstemem.
0: Borcumu diyorum, zorla alacaksın.
1: Ellerini kirletmediğin bir işte çalıştığın zaman alırım.
2: Ömer! Oğlum, oğlum! Ömer, Ömer'im benim.
0: Üzme canımı. Yaşam savaşı bu. Beni horladıkları, itip sömürdükleri, sokak köpeğine çevirdikleri günü alacaktın anne. Artık çok geç.

Üzerinde bir elbise vardı. Düşlerine girmişti. Onu getirdim sana. Eğer benden utanmaz giyersen çok sevinirim.

0: Tekstil, polis olabilir.
1: Oyunu durdurun.
2: Kağıtları paraları ortadan kaldırın.
3: Kaldırın.
2: Kağıtları kaldırın.
3: Paraları da çabuk olun, çabuk.
2: Oyunu durdurun.
3: Hadi arkadaşlar.

0: Kalkın ulan! Ortalıkta tüysüz bir delikanlı türemiş. Onunla şöyle bir teşerrüf etmeye geldik. Kimmiş görelim.
1: Benim.
0: Demek Adanalı'nın yeni adamı sensin ha?
1: Evet. Hoş geldiniz.
0: Yaklaş. Geç otur karşıma.
1: Emirle oturmam ben.
0: Oo! Anlattıklarından daha küstah birine benziyorsun.
1: Çay kahve ne emredersiniz? Müşterilere, dostlarımızı çay kahveyle ağırlarız.
0: İstedik.
1: Ulan sensin.
0: Lan yıkarım burayı tepene.
1: Bir yemezsin.
0: Öp ulan yeri. Diz çök. Öp de gör nasıl yenirmiş.
1: Yeri ölüm öper. Ama canlıyken belim bükülmez.
0: Alırım ulan canını.
1: Aklını başına al İsmail. Bırak silahını. Öp alnımdan kucaklaşalım. Buradan dost ayrılır.

0: Canını bağışladım bu defa. Bir daha şaşırıp gelirsen cesedin çıkar buradan. Bas hadi! Oyununuza devam edin.
1: Beni çağırtmışsın patron.
2: Akşam kulüpte efsane olmuşsun gene. Anlattılar.
1: Önemli değil.
2: Dikkatli ol. Kıl payı sıyırmışsın.
1: Mecburdum.
2: Bu yolda senin gibi bir dost bazen silahtan bile değerli. Bizimki artık abi kardeş yakınlığı. Unutma bunu. Dün gecenin şerefine.
1: Sizin şerefinize.
3: İşte Müşken.

0: Bir oda rica edeceğiz. Oda dedik kardeşim.
1: Boş odamız yok.
0: Koca otelde boş oda yok mu?
1: Otel Amerikalıların.
0: Ne demek Amerikalıların? Bu memleket bizim mi, onların mı? Onların mı ha? Cevap versene!
1: Üstahlık etme, yok dedik işte!
0: Üstah baban dur ulan! Amerikan köpekleri! Açılın lan tepemden! Duvara doğru dizilin şöyle! Ya! Bana bak! Bu vatanda Amerikalıların değil, Türklerin sözü geçer. Ben de Türk'üm. Odayı vereceksin, hem de en iyisini, eşek gibi! Yoksa gebertirim lan seni!
1: Affedersiniz, bir yanlışlık oldu. Size otelin en iyi odasını vereceğim beyefendi. Beyefendiyi 402 numaralı odaya çıkarın.
0: Bundan sonra odayı devamlı kapatıyorum. Burada kalacağım. Şikayet falan gibi aptalca bir davranışta bulunmayacağınızı umarım.

0: İyi sabahlar. Bir dakika.
1: Hakkımı aldım.
0: Bu bahşişi.
1: Çok cömertsin.
0: Senden öğrendim.
1: İyi talebesin. Gene görüşelim.

0: işte çıktı.
1: Abi dikkat et.
0: Mehmet. İşin yok ya.
2: Hayır, iyiyim.
0: Gidelim buradan. Çabuk. Zamanında yetişmesen taramışlardı. Hayatımı kurtardın Mehmet. Sağ ol.
2: Bugün denk rastladı ama bir dahasını bilemem. Yanlış yoldasın abi.
0: Doğru yoldayken ne oldu? İtilip kakıldım hep. Emeğimden çaldılar. Alın terimden çaldılar.
2: Öldürülmekten iyidir gene de.
0: O hayata yaşamak diyorsan eğer.
2: Evet abi. Sıkıntılı da olsa yaşamak tabii. Allah'a şükür karnımızı az çok doyuran bir ekmeğimiz, bir yuvamız vardı.
0: Ötekilerden eksiğimiz ne? Senin hayat dediğin sürünmek, zenginlerin artıklarıyla, sadakalarıyla yaşamak mı?
2: Hayat kurşun yağmuru altında ölüm korkusuyla yaşamak da değil abi. Bu hayattan vazgeç.
0: Bırak yakamı.
2: Anam çok üzülüyor. Kahroldu senin yüzünden. Ayşe de sen öyle. Babam utancından kahveye bile çıkmıyor.
0: Ve ne var utanacak?

0: öyle bir nişan olacak ki... ...cazı sazı tam komple.
1: Abimi çağıracağız, değil mi? Sözünü unutmadın inşallah. Bu akşam bizi sinemaya götürecektin. Gene atlatırsa.
0: Tamam, gideriz. Bundan sonra şarkıcı filmlerine götüremezsiniz beni. Avaz avaz bir bağırışma, bir ağlaşma. Şarkı sözleri anlaşılsa yüreğim yanmaz.
1: Ben ağladım. Hele çocuğun gözleri kör olunca söylediği şarkı. Ben de çok beğendim.
0: Hadi canım siz de.

0: Evet aslanım, seni dinliyorum.
1: Nereye mi arıyorsunuz be, hadi basın yolunuza!
2: Basacağız tabii! Ama yola değil! Sana fazla gelir ikisi!
1: Ulan fırlama! Oğlum, eşek!
0: Aldırın lan!

0: Kan kaybediyor. Çabuk hastaneye götürelim.
1: Ayşe! Emine!

0: seviyorsan her şeyi göze almaz. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
1: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
6: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
6: Memnun oldum.
8: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
7: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
9: Hancı bugün 16.15'te TV4'te. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haz ve hız yine bir

geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaz.

0: Heh. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100.

0: koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
9: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Hadi be. Kaçsanıza, ne duruyorsunuz?
11: Hadi be, kaçsanıza bakalım. Hadi hadi.
12: Bir haber var mı komiser bey?
13: Şimdilik hayır. Karakollara, tüm polis teşkilatına ilettik durumu.

0: Gene geliyorlar.
1: Korkmayın çocuklar. Ben ormanın korucusuyum.
2: Kızlar bulundu.
3: Oh, şükür Allah'ıma.
4: Neredeler?
2: Sarıyer'de. Sarıyer karakolunda.

0: Ömer.
1: Gazetede okudum, nasıl oldu?
2: Gazetede ne okudun söyle.
1: Ayşe nasıl anne? Nerede?
0: Odada.

Ayşe. Canım bacım. Her şey geçecek. Sen bizim gözümüzde hep eski Ayşe'sin. Tertemiz Ayşe'miz.

0: Emine nasıl?
1: Ayşe gibi. Bitti zavallı. Mahvoldular.
0: Bırakmam yanlarına bunu. Arabanın plakası?
1: Alamadım. Ama polise eşkalini verdim. Arabanın rengi, modeli, hepsini.
0: Plakayı alacaktın.
1: Polis umutlu. Komiser kısa zamanda yakalar, yasalar cezalarını verir dedi.
0: Verirler. Sen dua et de... Ensesi kalın bir... Oğlu ya da akrabası çıkmasın. Ben o zaman görürüm senin yasalarının kaç para ettiğini. O gibilerin hakkından yasa masa değil, bu gelir.
2: Sen bu işe karışma. Bu benim işim.
0: Ne demek senin işin?
2: Biri kardeşim, biri sözlüm.
0: Benim neyim ha? Benim de biri kardeşim, biri yengem. Bu dava ortak davamız koçum.

0: Ağlama artık Emine.
1: Keşke ölseydim Mehmet. Utançla yüzüne bakmaktan iyiydi ölmek.
0: Sen değil Emine. Toplum utansın. Dünya çirkinleşti. Kötülerin dünyası oldu. Sen ne ilksin ne de son. Bu herkesin başına gelebilecek bir olay.
1: Ama ben dayanamıyorum. Kendimden tiksiniyorum.
0: Seni çok seviyorum Emine. Hatta eskisinden çok. İnan.
1: Bu halimle mi? Rezil oldum.
0: Aksine yavrum. Daha da yüceldin gözümde.
1: Mehmet.
0: Felaketler yaklaştırır insanları. Şimdi daha bütünleştik seninle. Evleneceğiz yakında. Her şey daha iyi. Daha iyi olacak. Karım olacaksın.
2: Anladık ahbap. Masana çağırıp bir şey ısmarlamazsın. Ama Allah'ın selamı da mı parayla? Bir hata ettikse yani...
3: Bağışla. Karışırım çok.
2: Polisle falan mı?
3: Kız kardeşimle... bizim Mehmet'in nişanlısı Emine'yi... söylemesi bile zor.
2: Anlıyorum. Başlarına bir şey geldi.
3: Tecavüz. Hazmedemiyorum bir türlü. İkisi de pırlanta gibi kızdı. Temiz, neşe dolu. Nasıl kıydılar?
2: Hayvan mı arıyorsun memlekette?
3: Ah, bir bulabilsem.
2: Anlıyorum Ömer. Çok ama çok üzüldüm. Ama gene de şanslı kızlarmış. Başlarında senin gibi bir abileri, nişanlıları, ana babaları.
3: Olan olduktan sonra ne değişir?
2: Çok şey. Biri de bana tecavüz etmişti zorla. 14 yaşında bisküvi fabrikasında çalışan kimsesiz bir kızdım. Koruyanım, elimden tutanım olmadığı için... sonu karşında işte. Ya patlatanın masasına giden eğlenceli... bir nişanlım, bir babam, senin gibi bir abim olsaydı. Neyse, boş ver. Bir kader bilir miyim?

0: Üzülme Ömer. Olanlara en az senin kadar üzüldüm. İnan öz kızımın başına gelmiş gibi.
1: Sağ olun.
0: Kardeşim gibisin Ömer. Güvendiğim insansın. Yolumuz, kaderimiz bir. Tabii dertlerimiz de. Ama rahat ol. Bu dava benim de davam. Senin öfken benim de kinim. Söz veriyorum. Cezalarını görecekler. Kurtulamazlar elimizden.

0: Belki çalışır da unutur.
1: Babam?
0: Kimseyle konuşmuyor. Dili tutuldu sanki. Odaya kapandı. Beni bile istemiyor yanına. Dünyaya küstü.

0: konuşmamız gerek baba. Biliyorum, kızgınsın bana. Belki ömür boyu benimle ne konuşacak, ne de affedeceksin.
1: Ne geldin öyleyse? Nedir lanıp duruyorsun?
0: Ayşe için geldim. Onlar için konuşuyorum. Tamam, kötü yoldayım. Beni kınamakta, yüzüme bakmamakta haklısın. Ama Ayşe, Emine, o pırıl pırıl kızcağızlar da mı suçlu? Kötülük bizde değil baba, düzende. Bu çarpık düzende, bu manyaklaşmış dünyada. Köyümüzde kalsaydık bunlar gelmezdi başımıza. Bu canavarlaşmış şehir yuttu bizi. Benim gibi yolunu sapıtanını da yuttu, Ayşe gibi masumunu da. Köyümüzde kalsak hangimiz lekelenirdik? Ben mi? Kızım mı? Gelinin mi? Belki bir başka olurdu yaşamımız. Belki öz oğluna sırt çevirmezdin. Bir hoş geldini çok görmezdin. Yardım için koşan oğlunu sessizlikle düşmanca karşılamazdın. Suç bizlerin değil baba, inan.

0: Direndin çıkmamak için. Fena mı oldu? Beşiktaş'tan Emirgan'a doğru gider, birer çay içeriz.
1: İşinden kalırsın demiştim.
0: En önemli işim sensin. En değer verdiğim varlık.

0: Demek olay saati başka yerdeydin.
1: Evet efendim. Kanıtlayabilirim de. Diskotekteydik. Arkadaşlarımla, Coşkun'la Vedat.
2: Yalan! Zaten üç kişiydiler savcı bey. Biri de buydu.
0: Sen sus, sorunca konuşursun. Peki, bu delikanlıyı tanımıyorsan, olayla da ilgin yoksa neden kaçtın ondan?
1: Üstüme doğru gelince korktum. Anarşist falan sandım.
0: Sağcılıkla solculukla ilgin mi var?
1: Yok efendim, biz diskocuyuz. İşimiz müzik, sanat. Ama babam önemli insandır. Beni kaçırıp şantaj yaparlar diye düşündüm.
0: Kim senin baban?

0: Baba! Doğru mu işittiğim şeyler?
1: Evet.
0: Sersem! 3 kuruşluk mahalle kızları için rezil edeceksin beni! Mevkimi, itibarımı düşünmedin mi hiç?
1: Çok sarhoştum baba, hatırlamıyorum bile.
0: Öyleyse şunu unutma! İnkar edeceksin! Hep inkar! Gerisini avukatıma bırak!
2: Evet, devam edin, sizi dinliyorum!
3: Hep beraberdik Bay Yargıç, sabaha kadar diskodaydık! Müzik dinledik, dans ettik, hep yanımızdaydı!
2: Tanıklık eden gençleri tanıyor musunuz?
3: En iyi

0: müşterilerimdir. Hemen hemen her akşam gelirler.
1: Olay gecesi geldiler mi?
0: Sabahın dördüne kadar bendeydiler. Diskoya ilk gelip son çıktılar.
2: Bütün gece dans edip eğlendik. Hep beraber diskotekten çıktık. Hatta beni evime onlar bıraktı.
3: Diskotekte çalışırım efendim, diz çok iyiyim. Ercan o gece saat 10'da geldi. Vedat ve Coşkun'la birlikte. Zaten üçü hiç ayrılmaz. Kulübün abonesi gibidirler.
4: Şef garsonum, söyleyeceğim başka bir şey yok. Üçü de sabaha kadar ayrılmadılar. Hatta servislerini ben yaptım.
5: Yalan! Hepsi yalan söylüyor. Hepsi satılmış.
1: Yerinize oturun. Sorduğum zaman konuşursunuz. Bak kızım, tanıklar üçünün de o gece kulüpte olduğunu söyledi. Yani olayın geçtiği saatlerde size saldıranlar başkaları olmasın?
6: Başkaları değildi Bay Yargıç, onlardı.
1: İyi düşün kızım, bak hatırlamaya çalış.
6: Bin yıl geçse unutmam, unutamam. Onlardı, onlardı.
1: Oturabilirsiniz kızım. Mahkeme yeni tanıkların dinlenmesi için 20 Aralık 1979 Perşembe günü saat 11'e tahlik edilmiştir.
7: Bir dakika Sayın Yargıç. Türk Ceza Kanunu'nun 412. maddesine dayanarak müvekkillerimin duruşmalarının tutuksuz devamını ve kefaletle tahliyelerini talep ediyorum.
8: Abi!
9: Ömer oğlum!
8: Bırakın baba, gülüyor! Dağıtayım suratlarını! Bir de sen çıkma başına!
9: Karışma sen!
10: Ömer, ne olur, sakin ol evladım!
8: Kabahat sende! Bu görünce bana bildir demiştim!
10: Polise verdik ya!
8: Verdim de gördünüz sizin yasalarınızı. Üç satılmış köpek yalancı şahitlik etti mi bitiyor iş. Neredeyse Ayşe ile Emine suçlu çıkacaktı.
1: Dur oğlum, mahkemenin sonu var daha.
8: Sonuç belli. Kurtulacaklar. Belli. Yarın arkası kalın.
5: Haklısın abi. Bu iş yasa işi değil, bilek işiymiş. Temizlemesi de bize düşüyor.
8: Niye yalan söyledin lan?
4: Ben mi yalan söyledim?
8: Buraya gel. Bağışla, başkası sandım. Buranın diskoteği vardı.
4: Benim?
8: Yalancı şahitlik eden öteki arıyorum.
4: Tanımıyorum. İşe bugün başladım.
1: Ne oluyor? Zorbalık mı?
5: Açılın lan! Karışmayın.
1: Bayların isteği ne?
8: Buranın sahibi.
1: Sahibi benim.
8: Ortağın falan var mı?
1: Eski sahibi ise aradığınız, burayı bana devredip Avrupa'ya uçtu.
8: Şef garson?
1: Bütün kadroyu değiştirdim.
11: Oteye gelmişler. Tahmin ettimdi. Verin paralarını, bir süre ortalıkta gözükmesinler. Yeni şahitlerin isimlerini yazdım. Onlara da paralarını verin. Tamam. Sizler de saklanacaksınız. İkinci mahkemeye kadar ortalıkta görünmeyin.
4: Otele gideriz.
11: Hayır. Kimsenin bulamayacağı bir yere. Kızın abileri kudurmuş dana gibi dört dönüyor. Yeni yaptırdığım iş yanında saklanacaksınız.
4: Han daha bitmedi ki baba. Köpek bağlasan durmaz orada.
11: Onu itlik ederken düşünecektiniz. Divan koydururum üst kata. Yiyecek içeceğinizi de yollarım. Mahkeme bitene dek.
4: Hapisiz yani.
11: Kurşunlanmaktan iyidir. Şimdi defolun karşımdan. Hadi.

0: Buyur. Oo, sağ olun beyefendi, sağ olun. Tırlar gümrükten yağ gibi geçtiler.
1: Şimdilik ne tır ne gelecek silahlar. Başım iyice dertte. Gazeteleri görmüşsündür, biri benim oğlan. Sen kızın abilerini bul. Paraysa para, sana açık çek. İstediğini ver. İşki ağızları kapansın. Baktın susmuyor, kendi metodunla hallet.
0: Emredersiniz. Oğlunuz için üzülmeyin. Ona yardım görevimiz. Ben işi hallederim, yüreğiniz rahat olsun. Bilirsin Ömer, seni kardeş gibi severim.
2: Sağ olun.
0: Hayatımı kurtardın, sağ kolum oldun. Arkamda göz, önümde siper oldun. Yakınlığımı bilmem, anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
0: Anlıyorsan, kız kardeşinin davasından vazgeçeceksin. Çocuklardan birinin babası benim çok yakınım olur.
2: Kirletilip canına kıyan da benim kız kardeşim.
0: Duygularını anlıyorum. Ama boyun eğmek zorundayız. Mecburuz.
2: Bütün yeraltı aleminin adından titredikleri Adanalı Kemal mi mecbur?
0: Evet. Polis niye uzağımızdan geçer? Silah dolu tırlarımızı, gümrük kapıları nasıl buyur eder sanıyoruz? Kabadayılıkla mı? Yoksa silah zoruyla mı? Bizim asıl kabadayılığımız, asıl silahımız arkamızdakiler.
2: Anlıyorum.
0: Kız kardeşinin davasında da onlardan biri var işte. Ona söz verdim. Bu mesele kapanacak dedim.
2: Kapanmayacak.
0: İyi düşün Ömer. Beni de karşına alacaksın.
2: Tehdit mi?
0: Nasıl alırsan. Benden günah gitti.
2: Beraberliğimiz bitti. Bir daha karşılaşırsak kendine dikkat et.
0: Sen de.

0: Afiyet olsun.
1: Yemeği bile yarım bırakıyorsun. Hala usanmadın mı onları aramaktan?
0: Hayır.
1: Sonu yok bu işin. Tanrı'ya bırakmaktan başka çare yok. Bu işten vazgeçmezsen senin de başın belaya girecek.
0: Öleceğimi bilsem gene de arayacağım.
1: Köyden göçerken karşı çıkmıştın. Kadınsı bir duyguydu. Ama doğruydu direnmen. Hata ettiğimi anlamak pahalıya oturdu bana.
2: Anahtar. Misafiriniz var, oda açık.
3: Ne işin var burada? Ne var? Ne bu halin kız?
4: Kız kardeşine saldıranların marifeti.
3: Neler sayıklıyorsun be?
4: Oğlanların resmini gazetelerde görmüştüm.
3: Kısa kes sonra.
4: Zurnik iki kızla beni bir işe yolladı. Zamparalar da seninkiler. Mahkemede fotoğrafı çıkanlar. Tanıdığımı belli etmedim. Bence azgınlık etmesem gebertecekti manyaklar.
3: Neredeler söyle. Söyle ne istersen veririm. Kaç para istersen.
4: Dedikse fırsatçı değiliz. Saza yolun düşer de benle istersen o zaman keserim seni.
3: Karma karışığım Müzgan. Aptalca konuştum. Bağışla.
4: Etilerdeki koru inşaatın üst katında kalıyorlar.
3: Hayrola bu saatte işin ne?
0: Seninle birlikte gitmek için abi.
3: Hadi bakalım eve.
0: Saklama abi. Onların izini buldun. Ben de geleceğim.
3: Ne dedimse onu yap sen, eve dedim.
0: Hayır abi.
3: Hadi attırma tepemi.
0: Bu benim de meselem.

0: Abicim niye? Neden böyle yaptın abi?
1: Ben zaten yanlıştaydım. Kaymıştım. Ama sen... Sen demişsin daha. Bozulmadan... Elini kana bulamadan... Kaç buradan. Git. Evlen Emine'yle. Geç ailenin başına. Anamı, babamı... Murat'ı... Benim için öp.
0: Emine'yi de. Abicim...

0: Çok iyi bir insandı o.
1: Peki neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
0: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
1: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
0: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
2: O büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
0: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
3: Asıl değişiklik sizde.
4: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam.
0: Ferit, ne arıyorsun burada?
3: Seni.
0: Beni mi?
5: Kezban bugün 18'de TV4'te. Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Yarın kesin çok önemli Cengiz.
9: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
10: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
11: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
10: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
9: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
12: Bugün burada uyuyamayacağız.
10: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kadar mıydı? Ben Şeffafet İnce, yarışmamızın ikinci gününde sizlerleyiz. Yine muhteşem, enerjik bir şekilde bugün güzel yemekler yapacağız.
1: Kesinlikle.
2: Benim yemeğim.
0: Ne oldu? Yandım ellerimiz. Yanacak. 10 bin liraya almak istiyorsanız... Benim ellerim de zamanında çok yandı. Bu tabağın hali ne? Değiştir abi, böyle yapma abi, böyle yok. Değiştir.
3: Nazar değdirdiniz.
0: Ya sen de yapamadığın her şeye bana nazar değdirdiniz.
3: Aşkım, ama yani.
0: Acele edin. Çok büyük, iki kişide hata var. Asla kabul etmem.
3: Ya önce domates mi? Hayır ya, domates değil önce. Ekmek, efendim? Köfte, domates sonra.
0: Bilmem. Korkma. 10 bin TL'yi ben almayacağım. Siz alacaksınız. Önünü boşalt. Kaldır bunu falan buradan. Kaldır. Hatanı düzelt.
3: Ya bulamıyorum.
0: Bul.
3: Ya.
0: Hadi tempo. Oh, kabul etmem. Bırak. Bu ne? Bugün glutensiz, ekmeksiz muhteşem bir hamburger yaptık.
1: Sağlam patladı şef bugün. Şefim, bağırdınız, bağırdınız.
0: Bağırmak görmemişsiniz.
3: Ama anlık yapıyorsunuz.
1: Yüksek sesle ben demoralize oluyorum.
0: Ah kıyamam. Ah. Ben vallahi bağırmıyorum. Hakan'a da bağırıyorum.
1: Aynen.
0: Hazırsanız başlayalım.
3: Bence bu çok yoğrulmamış bir köfte.
1: Eti gayet güzel. Kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum ama emin de değilim.
3: O 5 benim olmayabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 1.
0: Çok başarılı.
3: 0 mı gene?
4: Tadı güzel şefim bence.
0: Tadı nasıl güzel olur, çok merak ediyorum. Aa tabii ya. Zaten 1 puan kırmıştık. Sana verdiğim puan 2.
2: Benim yemeğim.
0: Nasılsın Gökhan?
1: Sağ olun şefim, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Güzel gördüm bugün, pozitif enerji.
1: Teşekkürler.
0: Bunda?
3: İyiyim.
0: Nasıl?
3: Biraz dünden dolayı moralim bozuk biraz.
0: Neydi?
3: Ama bugün daha iyiyim ya.
0: Dünden dolayı mı?
3: Evet ama...
0: Dün dünde kaldı, bugüne
3: gelelim.
0: Bugün
3: daha iyi olacak inşallah.
0: Hakan?
5: Dün fragmanda bugün film başladı.
0: Ne demek bu?
5: Dün fragmandı, hani sessizdim ya.
0: Evet.
5: Ortamı analiz ettim. Bugün artık saldırı zamanı.
0: Biz de ona bıçak bileyleme deriz. Bıçak bileyliyoruz. Bileylendin de mi geldin?
5: Kesinlikle.
4: Hakan abi film diyor ama bence 5 dakikalık kısa film herhalde. Onu çekip yollayacak.
5: İpek kısa film izleyecekmiş. Unuttuğu bir şey var. Kurtlar Puslu Hava'yı sever.
0: İpek?
4: Çok iyiyim şefim. Sadece dün işte sizden puan alamadım, ona biraz canım sıkıldı.
0: Abi nedir bu, herkes benden. Bugün güzel yemek yapın.
4: Yapacağım.
0: Güzel puan alın benden.
4: İnşallah.
0: Efendim yarışmaya başlamadan önce hemen bir formatımızın üzerinden geçmek istiyorum hazırsak. Bugün sizlere muhteşem bir yemek hazırladım. Bu yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapacaksınız. Sonrasında gözlüğü takacaksınız. Dünkü gibi kendi yemeklerinizi bulmaya çalışacaksınız. Hepsi bu. Sonrasında 0'dan 5'e kadar puan vereceksiniz. Kendi bulduğunuz yemeğe 5 verebilirsiniz. Artık cuma günü 10 vereceksiniz çünkü. Kendi yaptığınız yemeği buluyorsunuz. Sonrasında benim tadımım başlıyor. Puanları alıyorsunuz. Cuma günü 10 bin TL'nin acaba sahibi kim olacak?
4: Ben olacağım.
0: Hazırsak bir peçetelerimizi bir kaldıralım. Tahminler gelsin. Hakan bugün seninle başlamak istiyorum.
5: Kilitlendim şu an.
3: Bize film izletiyordu. Bugün filmler çekiyordu. Sepeti bir açtı. Hakan Bey yok. Ses çıkmıyor. Kilitlendi. Çünkü daha sepettekilerin ne olduğunu anlayamadı.
0: Ekmeksiz bir şey. Ekmeği. Daha ne olsun?
3: Avokado da var, yumurta da var. Yumurta tamam, köfte için, şey, kıyma için.
0: Bizim kültürümüzde olmayan ama dünyamızda olan muhteşem bir yemek. Efendim bugün ekmeksiz...
1: Hamburger.
0: Muhteşem bir hamburger yapıyoruz.
1: Ben ekmek aradım şefim, yoksa diyecektim hamburger.
0: İnanılmaz sağlıklı, güzel. Birazcık böyle sağlıklı beslenmek için pirinçten yapmış olduğumuz bir hamburger gelecek. İzleyelim bakalım Rafo Şef nasıl yapmış.
2: Benim yemeğim.
0: Günlerden hamburger günü ama glutensiz hamburger yapacağız. Gelsin malzemeler. 250 gram dana döş kıyma, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı tereyağı. Ekmeği için 1,5 su bardağı pirinç, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kavrulmamış susam, yaklaşık 50 gram kaşar. Hamburgerin içine koyacağım malzemeler taze soğan, marul, kornişon turşu, 1 adet avokado, 1 adet domates, hardal, ketçap, mayonez. Başlayalım yapmaya. Tuzu ilave ettim. Karabiber ilavesi yapıyorum ve kimyonum atıyorum. Köfteye başlamadan önce ocağımın altını yakacağım. İçerisine yarım litre su ilave edeceğim. Pirincimi içerisine boşaltacağım ve haşlamaya bırakacağım. İçerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Çok az bir şey tuz. Köfteyi hafif yoğurduktan sonra tereyağını ilave edeceğim. Şimdi tereyağıyla daha güzel bir şekilde yoğurmaya başlayacağım. Ocağıma tavayı yerleştireceğim. Köfteyi şöyle kalıbımın ortasına yerleştireceğim. Köfteyi şöyle çektim ve kalıbımı çekeceğim ortadan. Köftem burada pişerken bir tane daha yapacağım. Aldım, koydum ve kalıbı içerisinden çıkartacağım. Köftelerim orada pişerken hemen avokadomun kabuğunu süreceğim. Avokadoyu ortadan ikiye böleceğim şöyle. Çok ince bir şekilde doğrayacağım. İnce doğramış olduğum avokadoları iskambil kağıdı gibi şu şekilde hamburgeri yapmış olduğumuz kalıpla birlikte şöyle kestik. Avokado ve streçle birlikte bir tabağa alıyorum. Köftelerimizi ters çevireceğim. Bu arada pirincim pişti. Pirincimi hemen süzdürüp soğuk sudan geçirmek istiyorum. Haşlamış olduğum pirincimin içerisine bir adet yumurta kırdım. Kaşar peyniri rendeleyeceğim. Köftelerim de piştiğine göre köftelerimi tavadan alacağım. Şimdi burada kaşar, pirinç, yumurtayla birlikte güzelce bir pirinçten köfte yapacağım. Ekmek yerine kullanacağım. Köftemi yoğurdum. Hamurumdan alacağım. Yine bir kalıbın ortasına oturtacağım. Ve altının kızarmasını sağlayacağım. Ve kalıbı çektim. Ve şimdi üzerlerine susam ilavesi yapacağım. Geri kalan da bir kat üstüne atacağım. Şimdi sunum zamanı. Pirinç lapasından yapmış olduğum ekmeğimi bu şekilde koydum. Sonra ortasına bir adet hamburger köftesi ilavesi yapacağım. Domatesimi ilave edeceğim. Marul ilavesi yapacağım. İnce bir şekilde kornişon turşusu ilavesi yapıyorum. Ve tekrar köftemi ilave edeceğim. Şimdi kalan ketçabımdan mayonez, hardal ilavesi yapıyorum. Kalan malzemelerden şimdi bir sos elde edeceğim. Son olarak taze soğanları ince ince doğrayacağım. Üzerine bolca taze soğan ilavesi yaptım. Avokadolarım vardı. Onları da böyle üstüne koydum. Ve son dokunuş olarak hamburgerin son üstüne köftesini ilave ettim. Tüm malzemeyi aldım. Tabağıma yavaş bir şekilde bıraktım. Hardalımı, ketçap, mayonez ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Bunu güzelce karıştıracağım. Sosumdan bir parça şöyle koyacağım. Daha ne olsun, afiyet olsun, kolay gelsin.
2: Benim yemeğim.
0: Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Hayır. Şu anlık yok.
0: Süremiz 35 dakika. Bütün malzemeyi streçlerden ilk önce bir ayırın.
4: Önce suyumu koyayım kaynasın dedim şef. Günün yemeği hamburger. Ben öyle bir hamburger zaten yapmadım ama yapacağıma inanıyorum. Çünkü kendime güvendiğim için bu yarışmaya geldim.
1: Bugünün yemeğimde kendime çok güveniyorum. Dün çok güzel geçti. Bugün de bir o kadar güzel geçeceğini umut ediyorum. İnşallah güzel puanlar alırım.
0: Pek heyecanlı gördüm bugün seni, biraz kodum düşük
4: gibi. Evet, çünkü ben hiç böyle bir şey yapmadım.
0: Nasıl?
4: Avokado hiç sevmem.
0: Pastacı kimdi, hanginiz?
6: Ben ama şu an yokum.
4: Fundacık.
0: Nasıl? Funda?
4: Şu an yokum. Fundacık pastacıydı şefim.
6: Evet.
0: Evet, senin uzman olduğun bir kısımlardan geldi.
6: Aslında çok da değil ya şefim, dün de aynısını söyledik de ben hani...
0: Ben bu yemeği güzel yapacağına inanıyorum.
6: Aslında sevdiğim şeyler.
0: Evet.
6: Avokado.
0: Dün sana çok yüklendiler, moralini düşürdüler.
6: Ay evet ya, dün ben mahvoldum.
0: Bugün nasılız?
6: Burada. Korka korka geldim.
0: Aa, niye?
6: Ama daha çok bilendim. Özellikle İpek'le ayrı oynayacağım.
4: Peki görüyorlar şefim beni.
6: İpek bana dün çok taktı. Takmadım diye bence inkar etmesin.
4: Yemek yapamıyorsa burada ne işi var diye takıyorum.
0: Bunda dün bir de sen 5 puan verdin. Puan gelsin.
6: 5.
0: 5.
6: Kime gidiyorsa artık. Helal olsun. Evet ama dedim yani çünkü şefim şöyle bir şey var. Ben dedim ki en kötü yemeği seçmem gerekiyor. Çünkü benim yemeğim kendi yemeğimden daha kötü olmuş. Demek ki bana göre İpek'in yemeği İpek'e verdim puanı.
0: İpek'ten bugün sana bir 5 puan gelir mi?
6: Ay İpek günahını vermez.
0: Funda'ya takmış olabilir misin?
4: Hayır, ne münasebet.
0: Niye ya?
4: Funda'cığıma niye takayım şefim yani?
0: Ne bileyim.
4: Funda'nın takılacak bir şey yok ki.
0: Evet, biraz bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Hakan Bey nasıl gidiyor?
5: Gayet güzel gidiyor.
0: Şifreci falan diyorum bir atsan da hani izleyicilerimizde bunun içinde un mu var, şeker mi var? Hani hemen algılasalar, görseler olmaz mı?
5: Hemen.
0: Açalım abi bütün malzeme için. Bak ben senin yerinde olsam mizanplas dediğimiz kısım iyi bir ön hazırlık. Bunları buraya diz. Sen daha önünü göremiyorsun. Diz abi buraya. Bunları çek böyle. Tahtayı çek. Ön tarafta yoracak bir yer hazırla. Bak Funda gibi yap.
6: Şahsen ben hiçbir şey beklemiyorum Hakan Bey'den.
0: Gözünü seveyim. Bir gün parmaklarını falan doğramanı istemiyorum.
6: Günün ilk kesiği benden şefim.
0: Dakika bir gol bir.
6: Söz vermiyorum.
0: Niye söz vermiyorsun ya?
4: Kendinden emin değil ya şefim o yüzden.
0: Nereden anladın kendinden emin olup olmadığını?
4: Ya belli değil mi şefim? Daha streç açamıyor. Ama bugün ondan bir performans bekliyorum ben. Yapacak. Değil mi Fundacığım? Yapacak mısın?
0: Şey söylüyorum.
4: Efendim.
6: İnşallah yumurtam şefim gidiyor.
0: Çerez gibi yerim onu rakip olarak görmüyorum demişim.
4: Funda bence çerez bir rakip. Ya ben onu çerez gibi yerim. Görmüyorum. Hala öyle diyorum.
6: Vallahi şefim dün de arkadaş öyle söyledi. Sonuçta ne oldu? İkimize de 0 verdiniz.
0: 0.
6: Hoş geldin aramıza. O yüzden ben çok takılmıyorum.
0: Ya benim 0 vermem çok önemli de siz
6: benim
0: kendi...
6: için çok önemliydi.
0: Aa.
6: Çünkü herkes benim yemeğime çok kötü dedi.
0: İyi yemek yaparsanız iyi puan veririm.
4: Funda bugün birazcık iyi başladı. Dünden daha iyiydi açık söylemek gerekirse. Ama yine bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yine Funda yani. 7'sinde neyse 70'inde de odur.
0: Evet pirinçler suya girmeli artık. Süre 35 dakika dedim ona göre. Bence pirinçleri suya koymalısınız. Bak dedim ki şu streçleri çıkart. Bu streç köftenin içerisi...
5: Ben sokmam şey.
0: Al.
5: Alıyorum hemen.
0: Abi ben bu haftaki bu yarışmacılardan ben onu yapmam. Ben bunu yapmam. Yumurta kabuğu çıkan mı ararsın? Streç film çıkan mı ararsın? Köften güzel gidiyor.
6: Teşekkür ederim.
0: Evet.
4: Gökhan çok heyecanlanıyor. Ben bugün Gökhan'a hiç umutlu değilim.
6: Ben size bir şey soracağım, siz bana çok kızacaksınız.
0: Kızmam. Sen beni niye kızan birisi gibi görüyorsun?
6: Bilmiyorum, korkuyorum.
0: Niye korkuyorum?
6: Yumurtayı buna koyacaktım değil mi ben?
0: Hangisini yumurtayı?
6: Pirince miydi?
0: Yo, pirince koyacaksın.
6: Allah Allah, niye yazmadı?
0: Abi siz izlemiyor musunuz? Haşlamış olduğum pirincimin içerisine bir adet yumurta kırdım.
4: Şefim ben izledim, ben yapıyorum.
0: Evet, sen ne yaptın?
4: Ben köftemi yoğuruyorum.
0: Evet, çok güzel. Müthiş. Evet. Abi az önce söyledim. Bu tahtayı diyorum kenara çeksen, kendine bir yer açsan. Arkadaşlar, burası sizin tezgahınız. Burası çalışma alanınız. Bunları ben söylemeyeyim. Hadi, hızlı.
5: Hakan Bey bir ara fragman falan dedi. Ondan sonra film başlıyor dedi. Herhalde vizyon tarihi yine ertelendi. Bir türlü izleyemedik Hakan Bey'i.
0: Zaman kısıtlı, zaman önemli. En iyi yemek doğru ısı ve doğru zamanda pişen yemektir. Planlamayı ona göre yapın. Funda'ya yardım edeyim mi?
4: İhtiyacı var.
0: Ama kızarsa?
4: Yok ya, şimdi zaten yapamıyorum.
0: Ben Gökhan'a yardım etmek istiyorum.
4: Yok, ona etmeyin.
5: Gelin şefim, gelin.
0: He?
4: Ona etmeyin
5: gelin,
4: şefim.
5: Gelin, beklerim.
0: Oldu.
5: Havuç da yok ki Allah'tan kalın kalın doğrasın. Var, oradan bana mı taş geldi havuç da yok falan diye? Yok. Ben onun açıklamasını dün yaptım. Dün de kaldı, bugün yani.
0: Sana ben orada dedim ki Bu havuçları büyük yaptın. Sen beni dinlemedin.
5: Ben bir ara bir heyecan yaptım havuçta. Onun için büyük yerden geçirdim.
0: O zaman alacaktın onu. Küçük küçük doğuracaktın.
5: Ama fazla pişirdim şefim ya. Ben dün bilinçli yapmadım. Bunu söyledim zaten. Demek ki dün de kaldı.
7: Bana da aynısını söylemiştin.
5: Ben bugünü göreceğim.
7: Demek ki ne olacağını bilmeden konuşmak doğru değilmiş.
5: Tabii göreceğiz.
7: Göreceğiz.
5: Ben taktik yapmıyorum. Tamamen kendi yemeğimi tadıp ona göre puanlamamı yapıyorum. Bundan sonra taktik istiyorlarsa taktiğin kralını yaparız.

0: Elini ıslat dedim, elini yağla demedim.
1: Ama elma o zaman orada ıslatacağım.
0: Ya eline bir tane kaseye su doldur. Evet, güzel, evet, evet. Hızlı, hızlı, hızlı, süre akıyor. Pirinçler haşlanıyor mu? Bir bakın bir. Pirinçler diri diri çiğ kalmasın. Hamburger yemek istiyorum böyle. Isırdığımız zaman muhteşem bir lezzet. Tereyağını kullanmayı düşünmüyor musun? Nerede köftenin içinde tereyağı?
2: Koydum. İki kaşık dediniz diye.
0: Ben hepsini kullandım orada. İyice yoğur, yoğur, yoğur. Yoğur, hızlı. Hızlı.
2: Tamam şefim.
0: Domatesin nerede senin?
2: Domates burada.
0: Heh. Daha avokado var, domates var.
1: Şefim ben hayatımda avokado...
0: Şefim ben hayatımda lazanya yapmadım.
1: Yapmadım tamam
0: şefim,
1: ama bunu yemedim.
0: Ben hayatımda avokado görmedim.
3: Avokado her gün yiyorum.
1: Ay hiç sevmem şefim.
3: Aa, her gün tüketiyorum, çok yararlı bir meyve.
0: Arkadaşlar biz uzayda falan yaşamıyoruz ha. Türkiye'de yaşıyoruz.
1: Tamam şefim ama sevmiyorum.
0: Sizin çocuklarınız yok mu?
1: Var. O da yemedi.
2: Burada ne işi, işiniz ne o zaman yani avokado bilmem, lazanya bilmem. Yemek yarışmasına gelmişler. Onu bilmem, bunu bilmem diyorlar yani.
1: Her şeyi bilmemiz mi gerekiyor yemek,
2: yemek yarışmasına gelmeyeceksin o zaman.
1: Niye gelmiyormuşum ki? Ama ayıklamayı
2: biliyorum.
1: Pardon
2: da avokado zaten çok bilinen bir şey yani artık.
1: Ya yemiyorum dedim, görmedim demedim.
2: Niye yemiyorsun peki?
1: Midemi bulandırıyor.

0: Evet, son 20 dakika. Hızlanalım, ocakların altını çalıştıralım. Haydi. Muhteşem bir hamburger bekliyorum. Bu ocağın altı çalışmayı düşünmüyor mu?
1: Düşünüyor şefim.
0: Çalıştıralım. Çalıştıralım.
1: Köfte soğumasın.
0: Köfte soğumasın da istiyorsan çalıştırma. Evet.
2: İçini aldım ya, birazcık ince oldu.
0: Tamam. Bunları kalın doğramışsın. O yüzden öyle oldu.
2: Buna geçeyim mi?
0: Ezamet olacak. İncecik, kağıt gibi. Evet. Hızlanalım. Köftelere dikkat edelim. Daha ince, daha ince. Evet, güzel. Güzel, güzel. Tam doğra, tam. Uzunlamasına parmağa dikkat et. Evet, çok iyi. Köfteler müthiş pişiyor. Abi ne yaptın ya? Dağıtmışım bunu.
1: Kaldı.
0: Tamam, yarısını bir daha doğra. Onu alamazsın yani. Uzunlamasına bak, böyle uzunlamasına. Böyle uzunlama. Yes. Evet, çok güzel.
1: Bıçak takıp geliyor, o yüzden şey yapıyorum.
0: Avokado ile hiç çalıştın mı daha önce?
1: Hiç, hiç, hiç yemedim, hiç yapmadım.
0: Hem avokado çok sağlıklı bir şey. Niye tüketmiyorsun? Evet,
1: hiç
0: çok
1: yemedim,
0: iyi.
1: Hiç yapmadım.
2: Tadı tuzu yok ya.
0: Tadı tuzu mu? Evet. Avokadonun üzerine, bakın biz size bir tüyo vereyim.
2: Evet.
0: Limonu sıkacaksın, tuz, karabiber, zeytinyağı, evet, taze soğan, fesleğen. İnanılmaz güzel bir lezzet. Ki taze soğan kullandık.
2: Evet.
0: Evet, çok güzel oldu.
2: Bunu ben yayamadım şefim.
0: Şunu al oradan. Yayarsın, niye yayamadın? Hızlanalım.
2: Yayıl.
0: Zaman akıyor.
2: İçlerini aldım ya, karınları açılıyor. Yan yatıyorum
0: ah,
2: ya.
0: Ah, ah, ah. Ah.
2: Böyle güzel elimle yatırdım.
0: Olmamış.
2: Ama yan oluyor.
0: Sen bunu kesmemişsin de o yüzden. Bak buraları tüm kesmezsen bunlar açılmaz. Gel.
2: Ben de karınları şey diye.
0: Karnıyla alakası yok bunun. Bak. Bak. Bu kalın.
2: Tamam.
0: Bunu yapamazsın.
2: Şey yapamaz. Evet. Tutamadım elini. Ha. Bastıracağım, ezeceğim.
0: Evet, ezmeden. Pardon. Bastıracaksın şöyle.
2: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Sonra
0: ben daha başka
2: içine,
0: bir şey yap.
2: Sonra kalıbın
0: kalıptan
2: içine
0: kes, streçle tabal. Hızlanalım. Haydi. Haydi, evet çok iyi gidiyoruz.

0: Avokadoları şöyle güzelce üstüne hemen tuz, karabiberini atalım. Evet, hızlı. Bir de diyorsun ki bana 2 puan verdin. Dün öyle taş atıyordun bana. Ne yaptın oğlum? Karabibere boğdun bunu. Ondan sonra niye 2 puan verdin? Hak etmedim.
1: Bilinçli yapmadığım için söyledim şefim.
0: Neyi yani bilinçli yapmadın?
1: Havuçlara dediniz yani.
0: Bu da
1: yani
0: bilinçli şu an. Abi karabibere atmak var, senin gibi boğmak var. Şu şekilde bak. Şu. Doldurdun üstüne karabiberi. Tamam. Hızlı. Köfteler, hızlı. Evet, bozmadan ters çevirelim. Panik yok. Al. Haydi. Oğlum sana şey veriyorum, çevirsene. Evet, heh. Bu sayede hamburger yapmayı da öğrenmiş oldunuz.
1: Sağ olun şefim.
2: Ay bugün Gökhan Bey'i hiç konuşmayalım lütfen. Dün esen, gürleyen, ben gurmeyim, ben şuyum buyum diyen adam bugün vasat. Çok kötüydü.
1: Bana burada en son laf söyleyecek insan Funda'dır. Ben vasat bir yarışmacıysam o vasatın da altındadır.

0: Evet, hızlanalım. Zaman akıyor. Ne oldu? Yandı mı ellerimiz? Orada lavaboda sıcak su var, soğuk su var.
1: Yansın.
0: Yanacak. 10.000 lirayı almak istiyorsanız...
1: evet,
0: yansın. Benim ellerimde zamanında çok yandı. Yandı bu köfte. Hani fragman izledik, film nerede?
2: Geliyor, geliyor.
0: Nerede geliyor? Hep sürekli film. Hep hikaye, hep hikaye.
2: Hakan diye biri yok bence bu yarışmada. Yani kayıp yani. Lost.
0: Stratejiyi bozacağım dedin. Hakan'ın stratejisini aynı stratejiden mi gidiyor? Sessiz.
2: Tarifime odaklandım ama yani Hakan Bey gibi yani sessizlikle yani bir strateji yapmıyorum ben yani.
1: Şefim, elimle mi yoğurayım yoksa normal kaşıkla yoğurabilir miyim?
0: İstediğini yapabilirsin. İyi tutturman lazım.
1: Tamam, o zaman el.
0: Kızlar, Hakan Bey'in sessizliğine ne diyorsunuz?
3: Bence bizi gözetliyor. Kim ne yapıyor, ne diyor.
0: Sonra... Evet, az önce ben de yakaladım çünkü.

0: Çalışıyorum. Elimle çalışıyor, gözümle.
1: Herkes hata yapıyorsa ne yapacaksın?
0: Ben ona göre hata yapmamaya çalışıyorum. Evet. Belki ben de hata yapıyorum.
2: Şefim, ben köfteleri yani normalde bu kadar...
1: Allah aşkına, zaten o taş gibi oldu. Çok pişti, kaldır. Tamam. Böyle ısırdığımız zaman sulu sulu olması lazım ama çiğ değil.
2: Ama bence şu an yumuşacık, biliyor musunuz köfte?
1: Öyle mi?
2: Siz korkuttunuz beni ama.
1: Ya sen de var ya, bana acayip tamam, taktın ha. Hep bağırıyorsun, yok korkutuyorsun. Hepinizi eşit bir şekilde dağıtıyorum. Ben senin yerinde olsam o güzel hamburgerin yağını mesela atmam.
2: Anladım.
1: Şöyle sunumda üstüne şöyle bir gezdiririm.
2: Ama muhteşem şey, bunu yapmayacağız değil mi?
1: He? Pirinci. Yok. İstiyorsanız onda da yapabilirsiniz.
2: Ama
1: daha
2: tadı...
1: güzel olur. Daha burada soslar duruyor.
3: Ben yaptım soslarımı.
1: Hangi soslar? Bunlar ne olacak?
3: Ketçaba koyacağım.
1: Bunlar ne olacak? Bunlar.
3: Şey, hamburgere koyacağım.
1: Tamam, hızlı. Bir şey unutuyorsun.
3: Hayır şey.
1: Abi niye cıvık oldu öyle? Demek ki pirincin suyunu iyi süzdürmedin.
0: Olabilir.
1: Abi temiz çalışalım. Burası nedir böyle ya?
0: Hakan abi. Karabiber kimyası.
1: Karabiber de bunu şu an buradan yapıp kaldırıp ondan sonra ona geçmen lazımdı.
0: Alıyorum hemen.
1: Hep fragman yapıyorsun da filmi göremedik daha.
3: Hakan çok dağınık ve pis çalışıyor. Evet, buradan puan kaybeder. Bence temizlik de önemli.
0: Ben normalde bu kadar dağınık asla çalışmam. Son derece tertipli, düzenli ve plan programlıyım. Ama ne olduysa burada iki gündür bir anda patladı her şey.
1: Valla İpek, bugün Funda iyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor? Doğru söyle ama.
3: Kafasına taş düşmüş, iyi gidiyor şefim.
2: Ya sevdiğim şeyler, böyle değişik şeyleri seviyorum.
1: Bugün valla doğru söylüyor. Bugün en iyi giden... Şu an Funda.
3: O kadar da değil şefim de.
1: Vallahi iyi gidiyor. Aha, iyi yandı burada, yandı. Nereye götürüyorsun?
4: Ya birazını dökmek istedim.
1: Niye döküyorsun oğlum?
4: Ya çok yağlı.
1: Çok yağlı da köfte çiğ. Çiğ. Altını kısarsan yağ yanmaz. Ne yapıyorsun şu an?
4: Gittim şu an şefim.
1: Nereye gittin?
4: Pirinci yapacağım. Pirinci köfte yapacağım.
1: Oğlum köfte çiğ, çiğ. Ne? Strateji mi yapıyorsun?
4: Hayır.
1: Çiğ değil mi bu? Bu çiğ değil mi? Göstereyim mi?
4: Sulu olsun diye dediniz ya, onun için.
1: Sulu olsun dedim, çiğ olsun demedim. Kısık ateşte biraz daha pişir.
4: Sürekli gelip bana bir şeyler söylemesi beni inanılmaz bozdu.
2: Yok, kayboldu. Bugün Hakan Bey'le ikisi yoktu. Resmen bize bıraktılar sahneyi.

0: yanacak. Bunu ben nasıl çevireceğim şimdi?
1: Son 10 dakika. Son 10 dakika. Son 10 dakika. Evet.
0: Ya. Bir de şey, bu çembere küçük geliyor.
1: Bu dağıldı. Çember küçük. Tamam. Kes.
0: Tam yani, tam geliyor.
1: Kes. Evet, tamam.
0: Kesilmiyor,
1: güzel.
0: Yani.
1: Tamam. Alsene bunu bir çemberin içerisine. Dağıt şimdi, şöyle bastır. Evet. Hayır, öyle bas. Ezme, düzelt. Evet, hafif bastır. Heh. Şimdi onu kaldır, bir tabağa koy şöyle. Bak, bunu süper, streçte güzel kaldır. Dağıldı. Haydi. Evet, güzel gidiyorsun. Evet.
0: Bunu ne olacak tekrar bu? Tekrar mı yapayım?
1: Yani.
0: Niye dağıldı? Suyunu da çok güzel süzdüm. Toplanmıyor da. Bundan olmaz.
1: Pirincin suyu suluydu çünkü, de o yüzden. Bak burada, öğret İpek.
0: Göster İpek. Ay çok güzel olmuş o. Benim niye böyle oldu bu?
1: Sen iyi pirinciyi süzmezsen.
0: İyice oradan soğuk sudan da geçirdim. Nasıl toplayayım ben bunu şimdi? Nazar değdirdiniz.
1: Ya sen de yapamadığın her şeye bana nazar değdirdiniz.
0: Aşkım, ama yani bu sefer gayet güzel yaptın.
1: Evet, güzel. Ha, sıkıntı yok ki, hala gidiyor. Toparla. Bak bunu alıyorsun. İzlemezseniz bak böyle. Daha ne yapayım sana ben
0: ama
1: ya?
0: Ama İpek'inki ne güzel kitap gibi oldu. Evet,
1: kitap gibi olur çünkü iyi süzdü de o yüzden.
0: Bir de iyi yoğurdum şefim.
1: Evet, sen de bunu alıyorsun böyle. Hı hı. Toparlıyorsun biraz. Tamam. Şöyle.
0: Hey, altı yanar diye korkuyorum.
1: Yanmaz. Birazcık pişmesini bekle.
0: Tamam. Piştikçe toparlayacak o zaman. Yumurta.
1: İnşallah.

0: Hemen bunu at oraya geri. Getir onu. Hızlı hızlı hızlı hızlı.
1: Acaba haydi. Şey mi fazla geldi? Yumurtasıyla kaşarı mı fazla geldi?
0: Yumurtasıyla kaşarı birazcık değil. Bu diyorum bak, hala pirincin suyu var.
1: Yani bir
0: hala pirincin suyu var. Mi? Evet. Evet, hadi. Zaman gittikçe daralıyor. Koşturalım. Koş koş koş, hızlı hızlı hızlı hızlı.

0: Birinci tutturamadı, ne diyorsun?
1: Belli değil miydi şefim zaten? O kadarını yaptığına şükretmemiz lazım
2: ay
1: bence.
2: Ay sen de yani. İpek yani İpek'in iyi bir şey söylediğini anlamıyorum ben. Çoğunda laf sokuyor çünkü.
1: Yo yine yoğurmadın.
0: Ya,
1: yine
0: hakikaten.
1: Tam yoğurmadın.
2: Nasıl yoğurmadın? Bunun içinde sıkacağım, zaten yoğurulurdu.
0: Karıştır.
2: Çok karıştırdım hocam, hepsini yedirdim şefim.
0: İpek bir yardımcı ol ya.
1: Bak.
0: Şişt. Çevir altını. Evet.
2: Tamam anladım.
1: Böyle
2: anladım.
1: Gökhan Bey bak böyle olacak. Siz de yapamamışsınız.
0: Haydi.
3: Emin misin? Bir bak da ondan sonra konuş bence.
1: Bence baktım. Hiç olmamış.
2: Ben dünün negatifini üstümden attım. Bugün baktı bir şeyler yapıyorum. Dün bana hiç yardım etmeyen kız bugün yardım etti pirincime. Taktikler verdi ama benim bildiğim taktiklerdi. Sağ olsun tek pirincime yardım etti.
1: Şef söyledi diye gittim yardım ettim.
0: Şurasını da diyorum, bir toparlasan diyorum hani.
3: Şefim toparlayacağım.
0: Ne zaman?
3: Şimdi. Şunu hızlı, koyayım hızlı. Ondan sonra toparlayayım.
0: Evet bana. Hızlı.
3: Ama şefim o zaman
0: evde olur. Eldiven falan yok mu? Kaşık yok mu?
3: Var.
0: He? Bastır korkma. 10.000 TL'yi ben almayacağım, siz alacaksınız.
2: Gökhan Ağa dağınık çalışması puan kaybettirecek. Kaybettirmesi de gerekiyor. Çünkü tezgah gerçekten çok kirli. Bıçaklarını bile herhangi bir şey kestikten sonra hiç sudan geçirmiyor. Aynı bıçakla devam ediyor.
3: Dağınık çalışmak şefin gözünde bana puan kaybettirebilir. Fakat yarışmacıların gözünde bana puan kaybettirmez. Çünkü görmeden tadım yapıyoruz. Kendi yemekleri de olduğunu düşünebilirler.
0: Hatalar gidiyor. Birbirinizin bak hata... Sen onu takip ediyorsun. Aynısını yapıyor. Sen de çok büyük hata yapıyorsun.
4: Ben zaten patladım burada şefim.
0: Niye patladın? Bakayım.
4: Ben burada patladım gittim.
0: Niye patladın? Olmuş işte. Yağ çok mu koydun?
4: Yok yağ koymadım. Oldu gibi. Kendi şeyi.
0: Şeftenin yağı mı? Hı-hı. Evet bırak bir kızarsın dayı. Bir hatam var.
1: Bence de varsa
0: çözemiyorum. Kurtar. Kabul etmem. Hata var.
1: Ekmek.
0: Evet köfte. Gökhan hatası olabilir. İşte sonra geldiği an böyle tıkanıyorlar.
1: Hiçbir hatası yok şefim.
3: Hiç göremedim şefim çünkü kendi yemeğime odaklandım da büyük ihtimal.
0: Yapmayın ya.
1: Büyük ihtimal yok zaten.
2: Söyleyeyim mi hocam şey şefim? Söyle. Biz de bunu atmadılar.
1: Attım ben.
0: Yok.
2: başka ne o zaman? Başka ne hata olabilir? Ben bunu diye düşündüm. Baktım
0: şu an da. Doğrusunu Gökhan yapıyor.
1: Hatam var diyor ya yani ne hatam olabilir? Ne düşünüyorum, bakıyorum, yazdığıma bakıyorum, katına bakıyorum, bulamıyorum. Bir türlü bulamıyorum.
0: Acele edin. Çok büyük iki kişide hata var. Asla kabul etmem. Benim için önemli bir kriter.
1: Ya önce domates mi? Hayır ya domates değil önce. Ekmek, efendim? Köfte, domates sonra.
0: Bilmem.
2: Hayır, ekmek yani pirinç, domates,
0: evet.
2: Turşu, köfte, ondan sonra üzerine marulunu koyacaksın.
0: İki köfte, iki pirinç. Şu an en doğru kim gidiyor dersek?
1: Doğru şu var.
0: Son 3 dakika.
1: İyi de ben onu nereye sokacağım?
0: Son 3 dakika hatayı telafi et sen de. Hakan abi.
1: İyi de bunun üstüne bir daha nasıl o ekmek gelecek ben de onu bilmiyorum.
0: Arkadaş buranın hali ne? Oğlum buranın hali ne hali?
3: Şefim yani olmadığı
0: abi,
3: için
0: abi olmaz karıştı. Öyle bir şey kaldır. 3,5 dakika var diyorum hala ortalık kötü ya. Bana bak bana. Toparla ortalığı.
3: Toparlamam şefim.
0: Bu ne? Avokado burada duruyor. Olur mu böyle bir şey? Köftelerin kağıtçısı sizin evde tabak falan yok mu abi? Bir tabağı al. Önünü boşalt. Kaldır bunu falan buradan. Kaldır. Temizle.
3: Hemen.
0: Son 2 dakika. Son 2. Hızlı.

0: Hatanı düzelt.
1: Ya bulamıyorum bul. Ya.
0: Bul.
1: Köfte, domates,
0: bak şu ana kadar bir şey söyleyeceğim. Muhteşem, inanılmaz güzel bir tatlı.

0: bak. Ama bir şey eksik.
1: Allah rızası.
0: Son bir dakika var. Tabakları değiştirin. Tabaklar yeşil olacaktı.
1: Heh, o mu?
0: Evet, haydi.
1: Hatam yeşil tabakmış ya. O hata değil. O unutkanlık.
0: Kurtarabilirsin. Sakin bir şekilde. Panik yapmadan. Muhteşem. Çok güzel. Aferin. Haydi hızlı.

taban hali ne? Bu taban hali ne? Değiştir abi, böyle yapma abi, böyle yok. Değiştir. Hadi tempo.

0: kabul etmem. Bırak. Bu ne ya?
1: Düştü.
0: Ben böyle bir marul koymadım ya. Şu orta bırak. Bırakır mısın? Bir bırak. Allah aşkına bu ne ya? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri, bırak. Bu ne? Abi ne yaptınız ya? Pirinci nerede?
2: Orada koyacaktım, yetişemedim.
0: Şimdi sizle bir şey konuşacağım. Puan keseceğim. Yetiştiremeyenlerden puan keseceğim. Bir dakika vereceğim. Bir dakika içerisinde ikinizin toparlaması lazım. Sizler temizlik yapabilirsiniz. Bir dakika başladı.
2: Avokadoyu nasıl koydun?
3: Streçle. Ters çevir. At üstüne. Ama köftenin tamam. Bir tanesini de koy. Bir tanesini tamam. Şeften eksi puan aldıklarına çok mutlu oldum. Çünkü dün bizi ezikliyorlardı. Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz. Gördük kimin yapıp kimin yapamadığını.
0: Muhteşem, çok güzel. Çok güzel, evet. Evet. Son 10. Kenarına koy, sıkıntı yok. Yani tamam, güzel, çok güzel. Çok güzel. Korkma. 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri. Hanımlar, alkışlıyorum. Tebrik ederim Funda ve İpek. Güzeldiniz.

0: glutensiz muhteşem bir ekmeksiz hamburger hazırladılar. Bakalım tadımda ne olacak? Hadi geçelim tadıma.
1: Bugün yemeğimde bir iki aksaklık olsa daha bunları hiçbir şekilde yemeğim etkilediğini düşünmüyorum. Düne göre bugün süper bir yemek çıkardım.
2: Benim yemeğim.
0: Bugün glutensiz, ekmeksiz muhteşem bir hamburger yaptık.
3: Sağlam patladı şef bugün. Şefim, bağırdınız, bağırdınız.
0: Bağırmak görmemişiz.
1: Ama anlık yapıyorsunuz.
4: Yüksek sesle ben demoralize oluyorum.
0: Ah kıyamam. Ah. Ben vallahi bağırmıyorum. Hakan'a da bağırıyorum.
3: Aynen.
0: Hazırsanız başlayalım.
1: Bence bu çok yoğrulmamış bir köfte.
3: Eti gayet güzel.
4: Kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum ama emin de değilim.
1: O beş benim olmayabilir.
0: Puanın gelsin.
3: Bir.
0: Çok başarılı.
1: Sıfır mı gene?
5: Tadı güzel şefim bence.
0: Tadı nasıl güzel olur çok merak ediyorum. Aa tabii ya. Zaten bir puan kırmıştık. Sana verdiğim puan iki.
2: Benim yemeğim.
0: Bugün glutensiz, ekmeksiz muhteşem bir hamburger yaptık.
1: Ben tabii yaptım şefim.
0: Yaptık hep birlikte.
1: Ben yaptım.
3: Birazcık patladık.
0: Gaziler bir el kaldırabilir mi gaziler?
1: Ben yerim gazi.
0: Yok. Seni katmıyoruz oraya.
1: İlk defa.
3: Sağlam patladık şef bugün.
0: Öyle mi?
3: Sağlam, çok sağlam patladık.
1: Şefim bence en iyisi benim yani.
4: Şefim
1: bence
4: bağırdınız de. Bağırdınız korktuk. Pirinçler
0: ya
4: devrildi.
0: Efendim ben vallahi bağırmıyorum. Ben yeter ki ortaya muhteşem bir yemek çıksın derdindeyim.
1: Şefim ödümü
0: acele patlıyor. Etsinler diyorum. Bir Funda, bir de iki Gökhan bana bağırıyorsun. Peki İpek'e de bağırıyorum o zaman.
1: Korkuyorum. Evet bağırıyorsunuz.
0: Pek yaptı. Patlıyor. Hakan'a da bağırıyorum.
3: Aynen.
0: Hadi hadi demek sizin için bağırmaksa...
1: Ama şefim anlık.
0: O zaman siz bağırmak görmemişsiniz.
1: Ama anlık
4: yüksek
1: yapıyorsunuz.
4: Yüksek sesle ben demoralize oluyorum.
0: Ah kıyamam. Ah.
3: Bu güzeldi hocam. Bu güzeldi.
1: Anlık bağırıyorsunuz. Yani geliyorsunuz ya mesela bir anda hadi deyince ben sıçrıyorum elimdekini unutuyorum.
0: Hayatta da böyle yaparsanız...
1: Bundan sonra olur. Yavaş
4: dün bana öyle bir şey olmadı bugün oldu. Ben de ona şaşırdım şefim yani.
0: Hazırsanız başlayalım.
4: Hazırız.
0: Tadım zamanı. İlk kimle başlamak istiyorum biliyor musun? İpek bugün seninle başlamak istiyorum. Buyur lütfen.
4: Bir alkışlayalım da İpek kendine gelsin yani. Uyuyor.
5: Kendime gelmek için değil şefim şimdi şey yapıyorlar. En iyi ben yaptım ya. Bence onu alkışlıyorlar ama içlerine de yediremiyorlar. Öyle İpek kendine gelsin.
4: En iyi yaptın nereden takalım, biliyorsun?
0: Gözlüğümüzü takalım. Tadım esnasında...
5: Tat olmasa da görünüşten belli.
4: Biz tada puan vereceğiz.
0: Evet.
5: Bence birazcık da vicdanını kullanıp görünüşe vermelisin.
4: Görmüyorum ki de yine...
0: Ellerimizi masanın altına indirelim. Susalım arkadaşlar. Hazırsan başlayalım.
5: Hazırım. Allah'ım kendimi bulayım ya. Yeter artık.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Çok çiğnedim şefim ya. Yani çok çiğnedim. Bence bu çok yoğrulmamış bir köfte.
0: Sosundan verdim, pirincinden, köftesinden.
1: Pirincini çok anlayamadım şefim ben bunun.
0: Yok. Kimin olabilir?
1: Beğenmedim. Funda'nın demeyeceğim. Çünkü o bugün yapabildi. Hakkını yemeyeyim. Yiğidi öldür, hakkını ver derler. Bu ya Gökhan'ındır ya da Hakan abinindir. Bence bu Hakan abinindir şefim.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: İnşallah benim değildir ya.
0: Kendine vermiş olabilir misin?
1: Şefim demeyin.
0: Niye?
1: Demeyin. Hötçe denek giderim.
0: Neden gidersin?
1: Hötçe denek.
0: O ne demek? Açalım. Glütensiz, ekmeksiz bir hamburger. Nasıl buldun?
1: Şefim bence bu da çok iyi yoğrulmamış bir köfte. Çünkü çok çiğnedim yine. Ya bu benim olamaz mı? Çünkü ben çok yoğurdum. Bu kadar kayış gibi deniyor ya böyle. O oldu yine bunda.
0: Siz evde kayış mı çiğniyorsunuz?
1: Hayır yani. Kayış gibi derler ya. Çiğnedikçe ağızda büyür.
0: Hı.
1: O.
0: Sertleşmiş yani.
1: Evet.
0: Senin olabilir mi acaba?
1: Hayır ya. Olmasın. Bence değildir de zaten. Ben böyle...
0: Kim olabilir?
1: Bu Funda'nındır ya. Funda çok yoğurduğunu düşünmüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0. Hiç bir falan yok mu ya? Hep siz başladığınızdan beri hep sıfırla gidiyorsunuz.
1: Ama
0: hepiniz
1: şefim ben dün Gökhan Bey'e 5 verdim yani lütfen.
0: Kime?
1: Gökhan Bey'e.

sonunda böyle bir yanık pirinç falan aldım ama. Ben riske gireceğim.

0: yanık böyle. Pirinç yanmış, çok kızarmış gibi. Hakan abinin ve Gökhan'ın pirinçleri çok kızarmıştı. Ya benim olamaz.
1: Kimin olabilir?
0: Bu Hakan abinin olabilir çünkü çok yağda kızarttı o. Pirinç ağzıma geldi böyle kıtır kıtır. Aslında kıtır kıtır olması gerekiyor ama bu da çok böyle kıtır kıtır.
1: Evet, gelsin puanın.
0: 2.
1: 2. Ne oldu bir böyle bir 2 falan vermeye başladın?
0: Arada kaldım.
1: Senin olabilir mi?
0: Ya bu kadar pirinç, ya aslında şey çok güzel, kıyması yoğrulmuş ama pirinç benim kafamı karıştırdı.

0: Ya.
1: Ne oldu?
0: Kendime vermek istiyorum puanı.
1: Açalım.
2: Bence bu benim yemeğim. Bence bu benim yemeğim.
1: Nereden biliyorsun sen bunu?
0: Kıyma sayım çok güzel yoğrulmuş. Ekmeği de geldi bana böyle. Bütün tamamlanmış gibi. Riske giriyorum. Beş.
1: Beş.
0: İnşallah kendime vermişimdir şefim ya.
1: Bilmem, şimdi kalkınca görürsün kim.
0: Görmek istemiyorum.
1: Yani.
0: Benim değilse.
1: Hiç bilemiyorum.
0: Benimse halay çekeceksin.
1: Söz mü?
0: Söz.
1: Değilse ne yapacaksın? Su içer misin?
0: Üstüne bir bardak soğuk su içerim.
1: Buyurun soğuk su.
0: Yok, şimdi değil.
1: Peki görsünüz, çıkartalım o zaman. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin.
0: Bakmak istemiyorum ya.

0: halay mı?
1: Köftesi çok güzel, 2 puan.
0: Bana 0 ver, sonra halay çek. Çek.
2: Yine mi sana ben puan verdim
1: evet,
2: ya?
1: Teşekkür ederim.
3: Yani seklemeyle. Bana 0. Bana niye Troy'a gitti?
2: Şefim bence hak etti. Evet ya, o çok arada kaba. Ben hep Gökhan Bey'le takışıyorum. Bence elimizin lezzetleri benziyor o yüzden.
1: Olabilir. Ama köftenin hatırına bence biraz daha yüksek verseniz daha memnun olurum. Ama yine işte, de teşekkür ederim yani.
2: Ay, arada kalıyorum. Şimdi sana yüksek verirsem ben ne olacağım? Ona yüksek verirsem
1: Hakan
2: ona olacağım.
1: Hakan Bey de diyor bana verecektin gibi bir şey oldu da
3: yok.
1: Yani.
3: Yok.
1: Neden bir şey?
3: Niyet bana sana yani geldi.
1: Bana, özür dilerim.
3: Onda niyeti bana söyleyerek verdi.
4: Anladım. Peki yine sana 0 verdi. Sen de
0: ben yorum yapmıyorum artık. Vallahi yapıyorum 0, yapamıyorum 0.
1: Sen gidip şimdi
0: ben anlamadım vallahi. Diye. Yok. Ben kendi yemeğimi bulacağım.
2: Kesinlikle ideal yaşamacıyım. Funda'ya da 0 verdim. Hakan abiye de 0 verdim ve kendime 5 verdim. Ama yine Gökhan Bey'e 2 puan verdim. Çok üzülüyorum.
4: Şimdi sırada Hakan var. Buyurun. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsanız başlayalım.
3: Vallahi şefim hazırız. Nasılsa bugün patladık. Artık kısmetimize ne çıkarsa.
4: Patladığını mı düşünüyorsun?
3: Kesinlikle patladım.
4: Niye öyle bir kanıya vardın?
3: Yani tutturabilirsem köftemden tutturacağım. Tutturamazsam artık kime nasipse, kime kısmetse ona puan gidecek.

0: Şefim, bu tabak benim değil. İpek Hanım'ın da değil. Normalde pirinci kıtır. Kıtır kıtır kıtır geldi. Eti güzel. Eti gayet güzel. Sosu da çok güzel. Güzel karıştırmış sosu da. Bu büyük olasılıkla Gökhan Bey'in.
1: Peki puanınız?
0: Bir.
1: Bir.
0: Evet.

0: açalım. Yemeği nasıl buldun? Muhteşem bir hamburger sunumu hazırladık bugün.
1: Ya, eti güzel. Pirinci de güzel. Acaba benim mi? Çünkü ben pirinci bayağı bir haşlamıştım. Hatta cıvık olmuştu. Eti de az bir şey yakma durumuna doğru gitmişti. Ama de şeydi, etin lezzeti benimmiş gibi geliyor ama... Bu büyük bir olasılıkla İpek Hanım'ın. Evet, bu İpek Hanım'ın şef.
0: Puan gelsin.
1: Bir.
0: Bir?
1: Evet.

0: Nasıl buldunuz?
1: Şefim, emin olmamakla beraber et benim yoğurma şeklime benziyor. Pirinç de maalesef benim patlayan bölümüm. Bu %80 sanki benim gibi görünüyor. Ama diğer yarışmacı arkadaşlarla küçük bir strateji yapacağım. Eğer benim değil de başka bir arkadaşınsa da arayı açmaması adına bunu ona göre puan vermek istiyorum.
0: Gelsin puanınız.
1: 3.
0: Üç.
1: Evet.

0: Kaçalım.
1: Bu benim değil. Şimdi yemek bugün biraz zordu. Bütün arkadaşları da ona göre hep izledim. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama biz Gökhan Bey ile bir patladığımızı gördük. Bugünkü başarı, kadınların başarısı, bu büyük olasılıkta Funda Hanım'ın olabilir. Bugün adalet terazisini koydum. Herkesin bir emeği var. Fazla da aradaki fark açılmasın. Yemek stratejisindense puan stratejisi yapmak istedim. Bu yemeğe de puanımı verebilirim. Bir.
2: Bir?
1: Evet.
0: Çıkartalım gözlüklerimizi. Evet. Bunu yerinize alalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
3: Teşekkür ederiz.
4: Hakan abi son tattığın var ya.

0: Ya, hani bu şaheseri ben yapmış olamam diye bir verdin değil mi?
1: Hayır.
0: Öyleydi.
2: Benim yemeğim deyip üç verdim.
1: Ben sadece köfte tadına bakarak verdim. Köfteler hemen hemen hepsi birbirine eş. Genelde Undo pilavlarda patladı.
2: Şefim en yüksek puan aldım ilk defa.
3: Undo Hanım mı size en yakındı?
1: Tad olarak mı?
3: Tad olarak.
1: Şimdi pirinçte İpek Hanım ve Funda Hanım'ın yaptığı var. İkimiz yapamadık.
3: Ya hayır, İkisi biz yaptık aslında da oldu. Öyle
4: bir saniye, ben bir şey söyleyeceğim Funda. Tabii şey. Ve İpek'e özellikle sormak istiyorum. Puanlama konusunda ben de bir strateji geliştireceğim dedi. Ne olabilir sizce strateji?
0: Yani en düşük puan zaten Funda'nın. Hani ona vereyim, aramız zaten kapanmaz diye bence öyle bir strateji.
2: Beni ezikladılar yani.
0: Evet.
2: Hakan taktiklerine bence devam etsin. Çok iyi gidiyor. İlerleyen günlerde de kendi tabağı diye bana puan verirse çok sevinirim.
1: Funda'ya 3 puan verdim. Şansa keder aldı. Bakalım yarın ne alacak görelim.
4: Evet Funda, hazırsan yerinde duramıyorsun galiba.
2: Evet şefim, çok şu an heyecanlıyım.
4: Buyurun. Takalım gözlüğümüzü. Evet, heyecanımız yerinde galiba.
2: Baya.
4: Kalbim falan durmasın ama.
2: Hadi inşallah.
4: Başlayalım mı?
2: Evet şefim, lütfen.
4: Bugün baya bir gergin geçti galiba.
2: Aslında bugün ben çok eğlendim. Çünkü sevdiğim bir yemek tarzıydı. Hani böyle beni ifade eden avokadolu, soslu, böyle değişik bir glutensiz ekmek falan yaptık pirinçten.
4: Evet.
2: Ya benim için çok güzel bir reçeteydi. Çok yani böyle beğendim.
4: Son dakikada kurtardın.
2: Ay evet, sağ olun ya. Siz de yardım ettiniz şefim.
4: Açalım efendim ağzımızı.
2: Pirinci benim pirincim. Çünkü yorumlara göre Hakan Bey ile Gökhan Bey'in pirinçleri böyle bir çıtır yandı. İpek Hanım'ın da böyle kitap gibi tam bir hamburger ekmeği tarzındaydı, yoğun. Ama benimki birazcık böyle dağılmıştı, yumuşaktı. Bu bana verdiğiniz parçada hiçbir şekilde şey yoktu, yani yanmış bir yer yoktu. Hafif pirinç ıslaktı. Biraz da köfte sertti. Çünkü İpek Hanım dedi ki yoğun, hani şey, çok yoğurdu Funda dedi. Bu benim tabağım ya, bence. İnşallah. Risk yani.
4: Puanın gelsin.
2: 5. Kim seviniyor şu an bilmiyorum ama kendim ne olduğunu düşündüm. Ay çok heyecanlıyım. Kendime çok puan vermek istiyorum. Çok gerideyim.
4: O zaman iyi tadım yapman lazım. Açalım.
2: Ben bu şey tam böyle ekmek gibi pirinci. Ya pirinci bana katı geldi. Kuruluk yok. Tam böyle ekmek gibi, yani köfteyle çok ayırt edemedim pirinci. Ya ben gerçekten hamburger yiyormuş gibi hissettim.
4: Wow. Kimin olabilir sence?
2: İpek'in tabii ki. İpek Hanım'ın en güzeldi çünkü ekmek olarak. Tam ekmek gibiydi.
4: Puanın gelsin.
2: 1.
4: 1. İpek'e 1 mi verdin?
2: Yani İpek'in olduğunu düşünüyorum. Birazcık az önce kendime oynadım, inşallah benim tabağımdır. Değilse de artık kime gittiyse hayırlı olacak. Ama ben gene kendimi bulurum, 0 veririm herhalde. Bir daha bilmem, bakacağım. O 5 benim olmayabilir.
4: Açalım.
2: Beğenmedim çünkü pirinçler bildiğiniz tıkır tıkır yanık, kuru. Hamburgerin içinde yani köftenin içinde yerken tane tane ağza geliyor, kuru kuru.
4: Ne geliyor?
2: Pirinç geliyor. Bu benim mesela yaptığım daha yumuşak, güzel pişmiş bir pirinçti. Lapa gibiydi.
4: Hı.
2: Ama bu bildiğiniz tane tane geliyor.
4: Kimin olabilir? Kim yapmış olabilir?
2: Beylerden birinin. Çünkü ikisinin de yanıktı yani, baktım. Hakan Bey'in de aynı şekilde. Hatta Gökhan Bey'in bir tık bile ondan daha tutmuştu. Böyle üzeri kuruydu yani.
4: Peki puanın gelsin.
2: 0.

0: Açalım efendim. Evet.
1: Bu pirinç de çok kuru şefim. Bu da böyle kıtır kıtır ağza geliyor ve köftesi çok böyle şey sert sert geldi bana. Hani fazla.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Gene bu ikisinin arasında kaldım ama gene ya Gökhan Bey'in ya da Hakan Bey'in olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi benim pirincim bu kadar kıtır kıtır olmadı. Gayet böyle güzel, yani güzel dedim, bana göre güzel. Daha böyle yumuşaktı benim. Yani riski alacağım çünkü yani benim olmadığına eminim. Ama benimse de artık yapacak bir şey yok, sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet.
0: Şimdi çıkartalım gözlüğü, bakalım kime ne puan vermişsin.

0: dedim.
1: Son tattığın yemek kendinindi.
0: Ama beni tebrik etmen lazım.
2: Biz halay çekeceğiz.
0: Görüyorsunuz değil mi? Hep dışlanan ben. Puanı ben veriyorum. Teşekkür ederim.
3: Şekerim siz elimsiz. Ama son tattığın var ya. Bak, nasıl hoşuma gitti.
0: Son ama benim o kadar kuru yapmıştım.
1: Son tattığın ıslak, bir de ıslak verdim yani.
0: Ama çok kuruydu.
4: Yapamamışsın işte Fındacığım.
3: Yani.
0: Ama mesela hem... İpek Hanım'a 5 verdim ya. Orada şeydi böyle İpek'in mesela şeydi. Böyle ekmek gibiydi yani birbirine senin geçmiş yoğundu. Benim daha ıslak gibiydi pirincim.
1: Islak hala.
2: Kendi yemeğini yaptın, yorumunu yaptın, kuru dedin.
1: Sen kendi yaptığın yemeği bilmiyor musun?
0: Biliyorum işte tamam. O yüzden.
1: Islak diye verdim.
0: Hayır ya, değildi,
1: günden
0: kuruydu.
1: Verdi, kendine sıfır veriyorsun.
0: Ama kuruydu şefim. Ya kuru geldi bana. Şimdi şimdi yiyor İpek'e 5 falan gittikçe. Ama kendi tabağıma demek ki çok yakın buluyorum yani.
4: Funda evet dün bana puan verince içim içimi yemez dedi. Bugün verdi, kendini kemiriyor şu an. Hani nasıl verdim, nasıl verdim? Yani lezzetli yemeği verdi işte yani. Neyini kabul etmiyorsun Fundacığım?
1: Gökhan, son tadımı seninle yapacağım.
2: Tabii şef.
1: Buyur. Evet Gökhan.
2: Efendim şefim.
1: Heyecan var mı?
2: Ya buraya kadar yoktu, heyecanlandım açıkçası.
1: Buraya gelince ne oluyor?
2: Buraya gelince acaba yemeğimi bulabilecek miyim bir stresi başlıyor. Bir de arkadaşlardan sıfır puanlar alınca ister istemez bir heyecan oldu.
1: Şu an. Hep sıfır mı aldın sen ya?
2: Bir puan aldım herhalde.
1: Kimden aldın?
2: İpek Hanım vermişti galiba.
1: Açalım. Evet, nasıl buldun hamburgeri?
2: Şefim, bu benim yemeğim olabilir. Çünkü köftesi dolgun ve içi sulu. Ufaktan da bir kıtır pirinç geldi açıkçası. Kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum ama emin de değilim. Yani riske girip ona göre bir puanlama yapmayı düşünüyorum. Beğendim, güzel tadı.
1: Puanın gelsin.
2: 5 veriyorum.

0: Açalım.
1: Şefim, bu kesinlikle benim yemeğim değil. Çünkü ben böyle bir köfte yapmam. Köfte tam köfte olmamış. Yani ağızda dağılıyor yoğrulmadığından dolayı. Hiçbir tat tuz yok. Ben bu yemeğe ona göre puan vereceğim. Yorumlardan İpek Hanım'ın güzel yaptığını düşünüyoruz. İpek Hanım'ın değildir. Hakan Bey'in olduğunu düşünüyorum ya da Funda Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Evet.
1: Güleceğim.
0: Ne oldu?
1: Çok ikilemde kaldım şimdi. Acaba az önce 5 verdim, benim yemeğim değil miydi? Bu da olabilir mi? Tadı fena değil ama köftesi, benim yaptığım köfte bence bundan daha güzeldir. Ama risk alıp ona göre de bir puanlama yapabilirim. Fena değil, yani biraz kıtırlığı var. Köftesini pek beğenmedim açıkçası.
0: Sen olabilir mi?
1: Şimdi arkadaşların yorumlarına göre benim olabilir mi diye düşündüm. Fakat köftesinden dolayı benim değildir diye düşünüyorum. Yine de ona göre bir puanlama yapmak istiyorum.
0: Gelsin puan.
1: İki.
0: İki.

0: kafanda da olabilir miydi ya? Dün hiç zorlanmamıştım, bugün zorlandım yani.
1: Heyecandan olabilir mi?
0: Biraz heyecanlandım sanırım şefim.
1: Var mı? Açalım.
0: Ya bunun hiç tadı tuzu yok. Hiç karabiber bile almadım yani. En azından ben karabiber koymuştum. Riske gireceğim. Buna da sıfır veriyorum.
1: Riske girip nasıl sıfır veriyorsun ya? Hayır, riske ya gireceğim.
0: Benim mi diye acaba
1: şöyle
0: düşündüm.
1: Şey dedim hani, riske gireceğim. 5 puan vereceğim zannettim. Öyle düşündüm ben.
0: Ters köşe yaptım şefim.
1: Ben de şaşırdım bir an ya. Gözlüğümüzü çıkartalım.
0: Gülüyorlar.
2: Bana bakarak gel. Bak. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İlk beşimi sayende aldım. Çok tatlısın. Teşekkür ederim.
0: Ağlayacağım ya.
3: Bir şey söyleyeceğim. En kötü tabağa 5 verdim dedin şimdi.
2: Ve kendini gömdün. Çok kötü, ben karabiber koydum.
3: Ben böyle
2: koydum.
3: Bir şey yapamam, edemem. Köfteyi ben böyle yoğuramam. Ekmeğimi öyle pişiremem dedim.
0: Yapamamışım demek.
2: Gökhan, bildiğin 5 puanı verip yerine geçtikten sonra başından aşağı kaynar sular aktı.
0: Funda yarın yandı. Benim yanımda. Yarın onunla uğraşacağım. O havasını yerlere indireceğim onun.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

ile farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Efendim şimdi tadım sırası ve değerlendirme sırası tabii ki bende. Başlıyoruz. İlk Hakan abi seninle başlayacağım.
2: Memnuniyetle.
1: Ben çok güzel bir glutensiz, ekmeksiz pirinçten yapılan bir ekmek ve hamburger bekledim. Ama hamburgerler bugün hamburger olmadı da eskiden böyle tablacı köftesi vardı. Ona çok benzettim burayı. Bir puan zaten yetiştiremediniz diye kırmıştım, hatırlarsanız.
2: Evet.

0: Ne kattın buna ya?
1: Köfesine mi?
0: Gökhan'dan ve Hakan'dan biliyorsunuz, bunu başta söyleyeyim. Yetiştiremediğiniz için birer puan kırmıştım. Çok enteresan bir şey var burada ya.
1: Kötü manada mı, iyi manada mı şefim?

Yani bir şey var ama bunu bulmaya çalışıyorum. Yani güzel bir şey var. Lezzet var. Yetiştiremedin, evet. Görüntü zaten geçtik görüntüyü. Ama kafamda sana vereceğim puan vardı. Şimdi tadımı yapınca başka bir puan.

0: Vallahi güzel. Keşke yemeği yetiştirseydin ya.
1: Keşke.
0: Vallahi. Çok eksiği var. Köftesi böyle sulu, muhteşem. Keşke bir puanı kırmasaydım senden. Sana puanım... 3.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi sıra geldi Funda'ya.

0: muhteşem bir hardal tadı var ya. Wow. İlk defa bir taze soğan tadı aldım.
1: Bak şefim kalbime iner, farkındasınız değil mi? Dünkü o bakışınız ve sıfırdan sonra yavaş yavaş söyleyin lütfen, kalp var.
0: Sana puanım maalesef.
1: Sıfır mı gene? Ama çok güzel yaptım ya.
0: Pirincin hafif çıtır, hafif ıslak olması gerektiği gibi köfte ve sosu iyice yedirmişsin üste. O da çok hoşuma gitti. Çok başarılı.
1: Sıralamayı da güzel yaptım.
0: Yok, sıralamada da sıkıntı yok. Sos yerinde, dengeli. Başarılı bir tabak.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana puanım.
1: Hadi.
0: 4.
1: Ay çok teşekkürler.
0: Şimdi gelelim Gökhan'a.
2: Hiç gelmeyelim. Aslında köftemi çok güzel yaptığıma inanıyordum da.
0: Köfteyi görüyorsun değil mi? Dağılıyor. İyi yoğrulmamış bir köfte. Hatırlarsan kendi yemeğini de gömdün az önce. Hiç beğenmedin.
2: Dağılıyor dedim, evet.
0: Ben de beğenmedim.
2: Sağ olun şefim. Sağlık olsun.
0: Bir, o hijyen çalışma gözümün önünde canlanıyor.
2: Bugün evet kötüydüm ya.
0: Yani ondan dolayı. Zaten bir puan kırmıştık. Geriye kalıyor 4 puan. Hijyeni de attık çöpe. Canımız sağ olsun.
2: Şefim siz lafınızı böldüm ama.
0: Estağfurullah.
2: Gelip hani çabuk falan deyince böyle ben demoralize oldum. Elim ayağım birbirine karıştı yani.
0: İyi de Funda da demoralize oluyor. İpek de demoralize oluyor.
2: Tabii haklısınız o konuda.
0: Hakan bugün ne yaptın o köfteyi, ben hala çözemedim. Hala kafamda bir şey var.
3: Puanlamadan sonra söyleyeceğim.
0: Benim yok modum... Şimdi söyleyebilirsin ya.
3: Zeytinyağı.
0: Zeytinyağı mı?
3: Zeytinyağla kızartıyorum.
0: Abi gurmelik var. Aa tabii ya. Sen zeytinyağından pişirdin bunu.
1: Evet. Ama içine tereyağı koydum zaten.
4: Ben de öyle
1: zaten
4: pişirdim şefim.
1: Ben yağ
4: kopya
1: koymadım.
4: Çektim.
0: Yok,
4: çünkü
0: tereyağı koydu. Ama o zeytin...
4: Yok yok, zeytinyağı da koydu.
2: O zaman kendi yemeğini bulmak için yapmış olabilir mi şefim
3: zeytinyağı? Hayır, ben kızartmadan dünden beri...
0: Bakın burada herkesin önünde sıvı yağ ve zeytinyağı. İsteyen istediğini de pişirebilir, sıkıntı yok. Şunu bir yorumlayalım. Bir, hijyeni geçtik. O bir puan kırma değil ama o sana uyarı olsun.
2: Teşekkür.
0: Bu benden güzellik olsun. Kırmayacağım ondan dolayı. Köfte iyi yoğrulmamış. Daha iyi yoğrulması lazımdı. Zaten yetiştiremedin. 1 dakika ek süre verdim. Onda da kocaman kocaman marullar falan. İlk günün, ikinci günün hatırına...
2: Nazar boncuğu olsun.
0: Nazar boncuğu olsun. Sana 0 vermeyeyim bugün ben.
2: Çok uğraştım şefim, gördünüz yani.
1: Şefim.
2: Sizin takdiriniz.
0: 2.
2: Sağ olun, teşekkür ederim şefim.
0: Sonra röportajlarda diyorsun ki Rafet Şef hakkımı yedi. Rafet Şef...
2: Hayır asla.
0: İşte beklediğim puanı vermedi.
2: Daha ne vereceksiniz şefim yani? Yani... Ben kendi de söyledim, olmadı dedim yani. Teşekkür ederim.
0: Şimdi gelelim buraya.
2: Hala bozulmadı.
0: Tam bir ekmek kıvamı. Ben bunu yerim abi.

0: Beklenti büyüktü. Beklenti gittikçe küçülüyor.
1: Ya neden ya?
0: Neden? Benim yaptığım öncelikle sunum birebir aynı. Ay. Çok başarılı. Şu dört tabak içerisinde en iyi sunuma sahip tek tabak. Aynı. Süre olarak erken bitirdim. Ancak ilk başta nerede hata yapmıştın?
1: Pirincimin nişastasını döktüm. Ama şefim tutturdum ki yine. Bakın dökmeyenler bile tutmadı yani.
0: Gel.
1: Hayır, yemek istemiyorum.
0: Aa, kendi yaptığın yemeği yemek istemiyorsun.
1: Yok, yerim.
0: Burada bir tat tuz var mı? Bir bak bakayım ben. Sana her gün böyle yemek tattıracağım ben.
1: Tuzu eksik.
0: Ne eksik?
1: Tuzlu.
0: Tadı nasıl tadı?
1: Tadı güzel şefim bence. Tuzu eksik.
0: Tuzu olmayan bir şeyin tadı nasıl güzel oluyor? Çok merak ediyorum.
1: Pirinç tadı güzel.
0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Estağfurullah.
0: Ha, dalga geçiyorsan söyle, bileyim.
1: Hayır şefim, ama yapılış falan bence gayet güzel yani
0: yapılışı
1: şimdi.
0: Yapılışı da hamburger köftesi vasat. Muhteşem güzel bir güzelliği var. Tam ekmek gibi oldu. Tat, tuz, lezzet sıfır. Gelelim köfteye. Ben buna başka bakmıştım. Buna iyi bir puan verecektim ama.
1: Ben yemekleri tuzsuz yapmaya alıştım artık ya.
0: Ben size tuzu savunmuyorum burada. Tuz iyi bir şey değil ama... Bir yemeğin dengesini öne çıkaracak
1: şefim, o ilk suyla gitti.
0: Hı?
1: İlk suyla gitti, ikincisini de unuttun.
0: Zaten bizim kavgamız da değil mi? Pirinç de çiğdi, orada seni ben kurtardım.
1: Evet.
0: Bunu dedim, yeniden haşla, bütün lezzeti aldın, çöpe döktün. Üstüne su ekledim, pişmiş aşağı. Ne konmaz?
1: Soğuk su.
0: Soğuk su, sıcak su.
1: Su katılma.
0: Sen bir ev hanımı olarak... Evde şöyle tadına bakmadığında göz ucuyla anlaman lazım. Pirinç çiğ mi, diri mi?
1: Ben kokusundan bile anlıyorum şefim.
0: Niye anlamadın?
1: Ben orada heyecan yaptım. Şimdi ilk suyunu döktüm. İkinci...
0: Bahaneler. Heyecan yaptım, korktum, fırça
1: Hayır,
0: attınız.
1: Hayır, korkmadım. Sizden niye korkayım? Öcü müsünüz? Suyunu döktüm. Ondan sonra ikincisini pişirsem mi diye şeyde kaldım. Acaba kızarlar mı diye. Sonra
0: neyse, pişirdim. Uzatmayalım. Ben bana de... göre bu tabağın hakkı 5.
1: Kararınız. Ama şefim, yok, tuzsuz olduğunu kabul ediyorum. Bayağı tuzsuz.
0: İstersen kabul etme. Sana vereceğim puan... Sana verdiğim puan... 4.
1: Tuz atsaydım kusursuz olur muydum?
0: Ne diyorum sana ya, zaten? Benim için, benim yaptığım tabağım birebir sunumu... Her şeyle muhteşem tek tabak.
1: Delireceğim ya şu an.
0: Bak ama bunu sana tattırdım.
1: Çok yavan, evet.
0: Yavan.
2: Lezzet de önemli değil mi şefim? Yani
0: kesinlikle.
2: Ya benim de mesela görselim iyi değildi ama lezzetli buldu.
0: 4. Kimse kusura bakmasın da Gökhan'dan iyiydiniz ikiniz.
2: Teşekkürler.
0: Hakan'dan da iyiydiniz. Hijyen olarak, yetiştirme olarak, her şey olarak. Ama yine söylüyorum, bu bir yemek yarışması. Burada cuma gününe kadar dipte olup fırlayan da oluyor. O yüzden her an her şey değişebilir. Üzüntü istemiyorum. Şimdi sizin iki günün sonunda toplam almış olduğunuz puanları açıklıyorum. Hakan, ilk seninle başlamak istiyorum.
3: Tabii ki.
0: Toplamda almış olduğum puan 11. Funda, iki günün sonunda toplamda almış olduğum puan...
4: Çok merak ediyorum. Dün çok kötüydüm.
0: 13.
4: 13.
0: 13. Gökhan, iki günün sonunda almış olduğum puan 18.

Ev sahipleri evi satın aldıklarında ıslak zeminli, boş bir alandı. Burayı gördüğüm zaman sadece bahçeye dönüştürme fikri oluştu. Ev sahibimiz için önemli olan dolap fazlalığıydı. Biz de bunun için depolama alanlarını yoğun tuttuk.

0: Metrekare'de bu bölüm İstanbul Büyükçekmece'de gayrimenkul danışmanı Gaye Keleş Eriklioğlu'nun tasarladığı 2+1 daireye konuk oluyoruz. Beyazın ferahlığı ve ahşabın sıcaklığının yansıtıldığı, country ve modern tarzın buluştuğu, eşsiz deniz manzaralı bu daireyi gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, Gaye Keleş ben. Gayrimenkul danışmanıyım. Satışını yaptığım bazı dairelerin dekorasyonunu yapıyorum. Ev sahiplerinin seçimlerine göre projesini çizip teslim ediyorum. 13 yıldır gayrimenkul danışmanıyım. 2 yıldır da dekorasyon işlerini yapıyorum. Dekorasyon işine girdiğim zaman bu işi gerçekten çok sevdiğimi anladım ve ilerlettim. Ev sahiplerinin tercihlerini ve onların yüzündeki tebessümü gördükten sonra bu benim için çok keyifli bir ana dönüştü. Bugün Büyükçekmece Mimar Oba'dayız. 2+1 95 metrekare olan bir dairedeyiz. Bu evin brüt metrekaresi 179 metrekare. Güzel bir terası, ebeveyn banyolu yatak odası, çocuk odası ve genel banyo mutfakla birlikte 2+1 95 metrekare. Dar ama güzel bir dairedeyiz. Şu anda 30 metrekare salonundayız. Salonda ev sahibimizin ince ve dar olduğu için ev sahibimiz benden birçok şey de talep etti. Ama daha sonra dar ama olmaz dendi. Ben de onun açısından ünitenin olduğu bölümde ince uzun bir kolona sahipti duvarımız. Orayı bölmemek adına konsol veya ünite koymak istemedim. Oraya nişle duvarı bütünlemek istedim. Dolapları çok seven ev sahibimize nişin alt tarafında dolapları detaylı olarak kullanabilmesi için fazlasıyla dolap yeri kullandık. Objelerde değişik ve objeler çok sevdiği için objelere yer tuttuk ve aile fotoğraflarına çok önem verdiği için her bir bölümde bunlara yer verdik. Spot ışıklandırmaları objeleri ve resimleri daha net görebilmeleri için ışıklandırmayı ön planda kullandık.

Obje çalışmalarımızda ev sahibinin tercih ettiği renklere önem gösterdik. Burada değişik aksesuarları, pek fazla kullanılmayan objeleri tercih ettik. Şöminenin ortama vereceği sıcaklığı düşünerek yanında bir iki şömine odunlarını koyarak daha bir orijinal, daha bir sıcak ortam hazırladık. Ev sahibinin en çok beğendiği ve tercih ettiği şöminenin akışındaki objelerin yansımasıydı.

Yine bu şekilde burada da konsol veya herhangi bir dolap kullanmak yerine aynı bütünlüğü sağlamak için yine bol dolaplı bir niş tercih ettik. Niş de yine objelerimizin devamında kırmızı dokunuşlarla evimizi biraz renklendirdik. Ev sahibimiz ışıklı, ışıklandırmalı ve mumlardan çok hoşlandığı için yine şamdan ve mumları yer ayırdık. Salonda ayna tasarımını tercih etmemin sebebi objelerin ve ışıklandırmaların salona yansımasıydı. Aslında gerçekten ve en önemli sebebi de geniş göstermesi. Çünkü ev sahibiyle ev satışı yapmadan önce bahsettiğimiz bir konu vardı. Salonun dar ve ince olmasıydı. Ve bu aynayı onun için tasarladım. Daha geniş ve ferah durması için. Yemek bölümünde, ayna önünde oval bir masa tercih ettik. 6 kişilik bir sandalye ile daha rahat bir alan oluşturduk. Burada siyah tercih etmemizin nedeni salondaki bazı objeler ve aksesuarlara daha uyumlu ve daha derinlik sağlamasını sağladık. Sandalyelerde keten buklet kumaşı tercih ettik. Rahatlık, konfor ve daha kolay silinebilmesi için. Üzerinde yine şamdan ve mumlar ve küçük objelerle masayı renklendirdik. Masa ayaklarında daha modern bir görünüş sağlamak için çapraz ayak tercih ettik. Halılar olarak da renk özellikle beyaz tercih edildi. Çünkü ev sahibinin en çok sevdiği renk beyaz. Akrilik kumaş kullandık. Çünkü daha parlak ve daha yumuşak bir görüntüye sahip. Ve temizlemesi çok kolay.

Oturma bölümünde nişe daha yakın konumlandırmak adına ve salonun dar kesimini ortadan kaldırmak adına köşe koltuk kullandık. Köşe koltuğun kenarlarında ahşap sıcaklığını yine kaçırmadık. Sandalyelerle uyumlu olması için de yine aynı kumaş, keten buklet tercih edildi. Konfor ve temizlik yine ön planlıydı. Kırlentlerde dokuma kumaş tercih ettim. Koltuklarla biraz daha zıt kumaş olmasını tercih ettik. Ev sahibimizin sevdiği bej, siyah ve kırmızı tonlarını kırlentlerimize de yansıttık. Geniş bir orta sehpa kullanmak yerine yine salondaki darlığı korumasıyla birlikte iki bölümlü orta sehpa tercih edildi. Ve özellikle cam olması daha geniş bir alana sahip olmasını sağladık. Üzerine yine sevdiği objelerden kırmızı ve abajur, ışıklandırma, mum aksesuarlarıyla renklendirdik. Yine kullanım açısından daha kolaylık olması adına zigon sehpalarla orta sehpanın devamını sağladık. Şehir gezmelerini çok seven daire sahiplerimize tablolarda şehir görsellerine çok fazla yer verildi. Çerçevelerde aynalı ve krom olarak kullanıldı. Çünkü salondaki niş görüntüsünün yine tablolara yansımasını seviyoruz.

Perdeler olarak beyaz tercih ettik ve koltukların kumaşına yakın olmasıyla keten tercih edildi. Beyaz tercih etmemizin amacı salondaki biraz daha aydınlığı çoğaltmak adına yapıldı. Işıklandırmalar kişiye özel tasarlandı. Kristal, işlenmemiş kristal görselleriyle birlikte ölçüler de kesinlikle biraz daha salonda dar olduğu için biraz daha geniş tutuldu. Yemek masasının üzerinde daha 1.20 yemek masasının ölçülerine eşitlik sağlandı. Oturma bölümünde yuvarlak avizeler kullanıldı.

Duvar renklerimiz, yine sevilen renkler bej ve beyaz kullanıldı. Çünkü nişlerde düz beyaz kullandığımız için duvarlarda bej yansıması verildi. Salon zemininde inşaat firmasının yaptığı parkeleri bıraktık. Çünkü yaptığımız projede renk uyumu aşırı yakışıyordu. O yüzden değiştirme ihtiyacı duymadık. Hole geçtiğimizde yine ıslak zeminler mevcut. Yine inşaat firmasının yaptığı zeminleri bozmadık. Çünkü yine renk uyumu ve bir parlaklık mevcuttu. İnşaat firmasının yaptığı vestiyere karşılık karşı taraf çok boş bir duvardı. Aynı görseli verebilmek için karşı tarafta aynı şekilde reflekte füme cam kullanarak yine bir dolap alanı kazanıldı. Yine şehir görselleriyle koridorumuzda görsellere yer verdik. Dresuar ve küçük objelerle renklendirmeye çalıştık. Burada puf kullandık çünkü ayakkabı giyip çıkartmak açısından daha büyük bir kolaylık ve yine görsel ön plandaydı. Işıklandırmalar da inşaat firmasının yaptığı ışıklandırmalarla birlikte çok karanlık bir ortam vardı. Yetersiz kalıyordu. Biz de krom üzerine LED ışıklandırma yaparak ve sayısını çoğaltarak burada daha aydınlık, sıcak bir ortam yarattık. Banyodan yine yer kazanılmak adına holde gizli bir dolabımız, depolama alanımız mevcut. İçerisinde çamaşır makinesi ve kurutma makinesini kullanabilecekleri bir alan hazırladık. Giriş bölümünde yuvarlak halı kullanmamızın sebebi alandan kazanılmak, daha geniş bir ortam sağlamak. Diğer ince uzun koridorda da yine alanı bir şekilde uzun gösterebilecek bir halı tercih ettik. Holümüzde beyaz rengi tercih ettik. Duvar boyamızda çünkü girişteki aydınlığı korumamız gerekiyordu. Çerçeveler ve ışıklandırmalarla beyaz rengi gayet ferah durdu. Dilerseniz şimdi beraber mutfağımıza geçelim.

Mutfağımız 15 metrekare, 3.20 tavan yüksekliği mevcut. Çift tezgah kullanıldı. Yine ev sahibinin tercihi üzerine gri, beyaz ve pembe dokunuşlar yapıldı. Mutfağımızın tezgahında ev sahibimizin en önem verdiği ankastrelere olan uyumuydu. O yüzden levyede cam levye kullanıldı. Parlaklık ve temizlik açısından da lake malzeme ile dolaplarımızı tamamladık. Ev sahibimiz için önemli olan dolap fazlalığıydı. Biz de bunun için depolama alanlarını yoğun tuttuk. Gizli raflar, dolap içlerinde gizli rafları daha yoğun tuttuk. Ev sahibi için de önemli bir ayrıntı kahveye olan düşkünlüğü. Onun için ayrı bir alan tasarladık. Kahve makinelerini koyabileceği, fincanlarını rahatlıkla ulaşabileceği ona özel bir alan ayarladık. Hemen altında da yine tencere ve fazlalıklarını koyabilmesi için ayrı bir alan, depolama alanı tasarladım. Hemen yan tarafında cam bir masa tercih ettik temizliğinden dolayı ve açılır kapanır olması kalabalık yemeklerde daha rahat hareket edebilmelerini sağladık. Sandalyelerimiz masamıza daha uyumlu olması adına ve özellikle mutfak alanlarında temizliği kolay olmasından dolayı plexi olarak tasarladık. Masa kenarları ve sandalye kenarlarındaki kullanılan krom, ev sahibimizin kromu tercih etmesiyle ve mutfaktaki elektronik eşyalara uyum sağlamasıyla tasarlandı. Çerçeve olarak krom çerçeve tercih ettik ve

yine salonda olduğu gibi şiir görseliyle kahvaltı masasında ev sahiplerine güzel bir görsel olacağını düşündüm. Perdemizde keten kumaşı tercih ettim. Çünkü mutfakta daha aydınlık bir ortam sağlamak istiyordum. Renk olarak da gri tonların en açık tonlarında ve mutfak mobilyalarımıza en uygun olanını seçtim. Zemine baktığımızda beyaz ve gri damarlı bir ıslak zemin mevcut. Biz de ona en yakın gri ve beyaz püskülleri olan ince uzun, mutfağı daha uzun göstermesi adına ince uzun bir halı tercih ettik. Işıklandırma olarak da tezgah üzerinde gizli led kullanıldı. Gizli led kullanmamızın amacı görsellik açısından ve tezgahta herhangi bir şeyleri kullanırken daha bir aydınlık ortam olmasını sağlamak. Afize olarak sarkıt kullanıldı. Led ışıklar tercih edildi. 3 renk olarak kullanıldı. Hani o andaki ortama göre renk ayarları kısık veya yüksek şekilde kullanılabilmesi için. Duvarlarımızda beyaz kullanmayı tercih ettik. Çünkü mutfağın daha aydınlık olması ev sahibimiz için önemli bir ayrıntıydı. Ve mutfak dolaplarımıza, ıslak zeminimize daha uygun olacağını düşündük. Şimdi dilerseniz yatak odasına göz atalım.

Yatak odamız 19 metrekare. Tavan yüksekliği yine 3.20. Yatak odamızda salondan nazaran daha ahşap, daha sıcak bir ortam hazırlandı. Natürel ahşap olarak yatak başı tercih edildi. Fakat yatak başında kiriş olduğu için ayak ucuna dizayn ettik. Yine ışıklandırmaya çok ön planda tutuldu. Işıklandırmalar önemliydi. LED'li olarak ve başucu ışıklarıyla ışıklandırmayı devam ettirdik. Yatak başında kaydırmalı spot kullandık. Tabloları ön plana çıkartmak adına. Dolaplarımızda tavanın yüksekliğinden yararlandık. Tavana kadar çıkabildiğimiz kadar yüksek dolaplar kullandık. Yine ahşabı dolap kenarlarında devam ettirdik. Reflekte cam kullandık çünkü görüntü açısından hem odayı yansıtmalıydı hem de hafif içerideki giysileri görmeleri lazımdı. Çok fazla dolap sevdikleri için tavan yüksekliğinden yararlandık. İçindeki raflardan da çok fazla kullanıldı. Burada 2 adet dolap kullandık. Çünkü tek bir dolap kullanacak alanımız yoktu. Çünkü yatak odası ince ve dar boyutunda olduğu için ikisini ayırıp ortasına da yatağa koyduğumuz zaman daha şık bir görüntü oldu. Dört kapaklı dolabımıza baktığımız zaman o dolabı kapaklı olarak tercih ettik. Çünkü orada yeterince alanımız mevcut. Kapağı açtığımız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ve özellikle ışıklı tercih ettikleri için LED'li dolaplar kullandık. Arkamda gördüğünüz dolabı da raylı kapak olarak tasarladım. Çünkü burada bir çalışma alanı var ve çalışma masasından dolayı onları rahatsız etmemeli diye düşünmüştüm. Çalışma masamızı cam önünde tercih ettik. Çünkü daha aydınlık ve görsel olarak dışarıda deniz manzarasını izleyerek de daha rahat, relax bir ortam hazırlamak istedim kendisine. Çalışma masamızın hemen yanında 3 raflı bir alan oluşturduk. Kitaplarını ve objelerini yerleştirebilmesi için. Çünkü kitapları ev sahibi için çok önemli.

Perdelerde sarı rengini tercih ettik. Çünkü ahşaba olan uyumu ve sıcaklığı önemliydi. Keten perde olarak kullandık. Yine çünkü dışarıdaki aydınlığın içeriye rahat girebilmesi de çok önemli. Yatak örtümüz de beyaz tonlarında ve

sarı tonlarında kullandık. Sarı perdemize olan uyumu ve halımıza, pufumuza olan uyumuyla ön plana çıkartmaya çalıştım. Yatağımızda Teddy kumaş kullandık. Daha sıcak ve görüntü olarak daha modern bir havaya sahip çünkü. Makyaj masası olarak yarım ay şeklinde dresuar tercih ettik. Yine ev sahibimizin makyaj ürünlerini veya ihtiyaçlarını kullanabileceği iki tane çekmece tasarladım. Gizli ledler de makyaj masası için önemli bir ayrıntıydı. Ve puf olarak da perde ve kırlentlerimize uyumlu olması adına sarı tercih ettim.

Yatak başında abajur olarak krom kullandık. Işıkların yansımasını yine üzerinde gördüğü zaman ev sahibinin hoşuna gittiğini söylemişti. Ve yatak başında da yine 3 adet tablo siyah çerçeveli tercih edildi. Ve onları ön plana çıkartmak için raylı spotlar kullanıldı. Yatak altında büyük bir halı kullandık. Burada odanın genel rengine uyumlu her renkten olmasını tercih ettim. Sarı ve gri yoğunlukta. Girişte de dolap önünde simetrisi biraz değişik peluş halı ve düz olarak gri, zemine uygun bir renk tercih edildi.

Yatak odamızda ebeveyn banyomuz mevcut. Ebeveyn banyosunda ev sahipleri evi teslim aldığı zaman çok küçük bir dolaba sahipti ve onlar için gerçekten yetersizdi. Orada gizli giderli bir lavabo kullandım. Altında da yine geniş bir dolap ve üzerinde ayna ve gizli dolap. Yine aynanın içerisinde bol raflı dolap kullanıldı. Çünkü daha kullanışlı olması adına hani diş fırçaları veya herhangi bir ürünlerin banyo alanında yerleşimi daha kolay olması gerekiyordu. Tuvaletin üst kısmında dolap yapmak için müsait bir alan mevcuttu. Dolap yaparak ev sahibine geniş bir dolap alanı oluşturdum. Kapı arkasında boş bir alanımız mevcuttu. Oraya da iki kapaklı yine raflı bir alan tasarladım. Genel banyomuzda da aynı malzemeleri, lake, kapaklar kullanılarak spot ışık devam ettirerek aynanın üzerinde. Yine gizli raflar ve özellikle orada ince uzun bir boy dolabı kullanarak daha kullanışlı hale getirdik. Çocuk odasında 13 metrekarelik bir alan mevcuttu. Yine ince ve uzun bir oda. Ev sahibimizin iki tane çocuğu olduğu için iki tane karyola, bir gardırop ve oyuncakları için bol çekmeceli dolaplar tasarladım. İki ders masasını yan yana kullanarak ince uzun alanı değerlendirmek istedim. Renk olarak da bir erkek bir kız çocuğumuz olduğu için mavi ve beyazı tercih ettik. Fon perdelerimizde maviyi, tül perdemizde beyazı kullanarak renk uyumunu sağladık. Ev sahiplerinin çocuklarının kelebeklere olan düşkünlüğünü fark ettim. Gerçekten çok seviyorlar. Işıklandırmada da buna yer verdim. Onları da mutlu etmek istedim. Tablolarda da çocukların sevdiği çizgi film karakterlerine yer verdim. Beyaz çerçeve ile beyaz duvarlara da yakışacağını düşündüm. Şimdi evin en keyifli alanı olan 45 metrekarelik teras alanına geçelim.